Dua eden, daima Allah'a yöneldiği için gafil olmaktan kurtulur. Kalbi huzurlu olur, belalardan korunur. İmam Gazali rahmetullahi aleyh.

El Celil Celle Celalu Celle Celalu. Azamet sahibi olan, ululuk sahibi olan. Sen El Celil'sin. Azamet sahibi, büyük, yüce ve münezzeh olansın. Müminleri yücelten, onların amellerini kabul edip mükafatlarını artıransın. Sen zatının tüm sıfatlarını taşıyansın. Varlığına delil olan tüm nesneleri yaratansın. Duyularla idrak edilmekten münezzeh olansın. Bol bol veren, lütufta bulunan, kainatı kuşatansın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin namazlarından sonra söylediği gibi, Allah'ım selam sensin, selamet ve esenlik sendendir. Ey celal ve ikram sahibi Allah'ım, sen temiz, pak ve yücesin. Çok esirgeyen ve çok bağışlayan Allah'ım, senin korumana sığınır ve senden yardım dileriz. Bizleri Celil isminle kuşat. Amin.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kim iyilik yaparak kendini Allah'a teslim ederse, şüphesiz en sağlam kulpa tutunmuştur. İşlerin sonu ancak Allah'a varır. Lokman Suresi 22. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, kardeşinin uğradığı felaketi sevinçle karşılama. Allah onu rahmetiyle o felaketten kurtarır da seni derde uğratır. Tirmizi Kıyamet 54.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. İbn Ömer radıyallahu anhuma şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dualarından biri şuydu. Verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, lütfettiğin afiyetin bozulmasından, ansızın vereceğin cezadan ve senin gazabını üzerime çekecek her şeyden sana sığınırım. Müslim, Zikir 96.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Hasan bin Ali radıyallahu anhuma şöyle demiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vitirde okumam için bana şu duayı öğretti. Allah'ım, hidayete erdirdiklerinle beraber beni de hidayete erdir. Sıhhat ve afiyet verdiklerinle beraber bana da afiyet ver. Himaye ettiğin kimseler gibi beni de himaye et. Bana verdiğin nimetleri bereketlendir. Verdiğin hükmün şerrinden beni koru. Hükmü sen verirsin, senin üstüne hüküm verecek kimse yoktur. Senin dost olduğun kimse asla zelil olmaz. Eksiklikler sana yakışmaz. Ey Rabbimiz! Yücesin ve kutlusun. Tirmizi Vitir 10.

0: Kişinin hürriyetinin olmadığına delil, nefsinin arzu ettiği yere ayaklarının onu götürmesidir. Ebu Süleyman İskenderi rahmetullahi aleyh.
1: Şu anda Radyo Nida'yı dinlemektesiniz.

Güzel insan odur ki vicdanıyla barışır. Şan, şöhret, makam değil, Allah için yarışır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlar.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, ayetlerimizi geçersiz kılmak için yarışırcasına çaba harcayanlar var ya, işte onlar için elem dolu çok kötü bir azap vardır. Sebe Suresi 5. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, birbirinizle ilginizi kesmeyiniz, sırt dönmeyiniz, kin tutmayınız ve haset etmeyiniz. Ey Allah'ın kulları, kardeş olunuz. Bir Müslümanın din kardeşini 3 günden fazla terk edip küstürmesi helal değildir. Buhari Edep 57-58-62, Müslim 1-23-24-28-30-32.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Zeyd İbni Erkam'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, ihtiyarlayıp ele avuca düşmekten ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takva nasip et ve onu her türlü günahtan temizle. Onu en iyi temizleyecek sensin. Ona yardım edip eğitecek sadece sensin. Allah'ım, faydasız ilimden, ürpermeyen gönülden, doyma bilmeyen nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım. Müslim, Zikir 73.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kıyamet günü Allah'a karşı yalan söyleyenleri görürsün. Yüzleri kapkara kesilmiştir. Büyüklük taslayanlar için cehennemde bir yer mi yok? Zümer Suresi 60. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, namazınızın bir kısmını evlerinizde kılınız da oraları kabirlere çevirmeyiniz. Buhari, Salat 52, Teheccüd 37, Müslim, Müsafirin 208-209.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Sözün özü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu anha şöyle demiştir. Ey Ebu Zer! Gemiyi sağlamlaştır. Çünkü yelken açacağın deniz derindir. Azığı tam al. Çünkü çıkacağın yolculuk uzundur. Yükünü hafif tut. Çünkü geçit çok sarp ve meşakkatlidir. Amelini Allah'a halis kıl. Çünkü amellerinin karşılığını verecek olan Allah seni görmektedir.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize şu yedi şeyi emretti. Hastayı ziyaret etmek, cenazeyi kabre kadar takip etmek, aksırana Allah'tan rahmet dilemek, zayıfa yardım etmek, mazluma yardım etmek, selamı yaymak ve yemin edenin yeminini tasdik etmek.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Rıftan, yumuşak davranmaktan nasibi verilen kimseye, dünya ve ahiret iyiliklerinden de nasibi verilmiştir. Sıla-i Rahim, akrabalık ilişkilerini gözetmek, güzel ahlak ve iyi komşuluk bulunduğu yeri mamur, yaşanır hale getirir ve ömürleri uzatır.

Sözün özü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bedbahtlığın alameti dörttür. Geçmiş günahları unutmak, halbuki onlar Allah katında kayıtlara geçmiştir. Geçmiş iyilikleri hatırlamak, halbuki onların kabul edilip edilmediği bilinmemektedir. Dünyalık mal varlığı olarak kendisini daha iyi durumdaki kimseyle kıyaslamak. Dini yaşantı olarak kendisini daha aşağı seviyedeki kimselerle kıyaslamak. Halbuki Allah, ben onu diledim fakat o beni dilemedi. Bu yüzden ben de onu terk ettim buyurmaktadır. Mutluluğun alameti de dörttür. Geçmiş günahları hatırlamak, geçmiş iyilikleri unutmak. Dini yaşantı olarak kendisini daha iyi durumdaki kimseyle kıyaslamak. Dünyalık mal varlığı olarak kendisini daha aşağı durumdaki kimseyle kıyaslamak.

İster ağlat, ister güldür, ister yaşat, ister öldür. Aşık paşa sana kuldur, kahrın da hoş, lütfun da hoş, kahrın da hoş, lütfun da hoş.

Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: kendisinden başka ilah bulunmayan Allah'a yemin olsun ki açlıktan yerde kıvrandığım ve karnımın sırtıma yapıştığı olurdu. Bir gün halkın yoluna oturdum. Hazreti Peygamber yanımdan geçti. Beni görünce gülümsedi. İçimdeki yemek ihtiyacını yüzümden anladı da "Ebu Hir" dedi. "Buyurunuz ya Resulallah" dedim. "Arkamdan gel" dedi ve yürüdü. Ben de arkasından yürüdüm. Evine girdi. Ben de izin istedim. Girmeme müsaade etti. Peygamber Efendimiz bir kap süt gördü ve "Bu süt nereden geldi?" diye sordu. "Filan adam veya filan kadın size hediye ettiler" diye cevap verdiler. Bunun üzerine "Ebu Hir" dedi. Ben de "Buyurunuz ey Allah'ın Resulü" dedim. "Suffa'dakilere git, onları bana çağır" dedi. Ebu Hureyre diyor ki, "Suffa ehli İslam konuklarıdır. Gidecek aileleri, malları ve kimseleri yoktur. Hazreti Peygamber'e bir yerden sadaka gelirse kendisi ondan hiçbir şey yemez, onlara gönderirdi. Eğer bir hediye gelecek olursa hediyeyi onlarla paylaşırdı. Onları da çağırması benim hoşuma gitmedi. Kendi kendime "Ashab-ı Suffa'ya bu sütten ne düşer? Bunun hepsini ben içip açlığımı gidermeliydim" dedim. Onlar gelince Efendimiz sütü önce kendilerine sunmamı istedi. Ben kendi kendime "Onlara içirsem bana ne kalacak?" diye düşündüm. Fakat Allah ve Peygamber'e itaatten başka çarem olmadığından gittim ve suffedekileri davet ettim. Onlar da hepsi geldiler. Girmek için izin istediler. Hazreti Peygamber müsaade buyurdu. Evde yerlerine oturdular. Resulullah "Ey Ebu Hir" dedi. "Buyurun ya Resulallah" dedim. "Sütü al ve onlara ver" dedi. Süt kabını aldım ve birine verdim. O da kanıncaya kadar içip geri verdi. Bu defa başka birisine verdim. O da kanıncaya kadar içtikten sonra bana iade etti. Nihayet sıra peygambere geldi. Cemaat de tamamen süte kanmıştı. Resulullah süt kabını alarak elinde tuttu ve bana bakarak gülümsedi. Sonra da "Ey Ebu Hir, buyurunuz ya Resulallah" dedim. "Bir ben kaldım, bir de sen" buyurdu. "Evet ey Allah'ın Resulü" dedim. "Otur ve iç" dedi. Oturup içtim. Sonra yine iç dedi, içtim. Sonra yine iç dedi, içtim. Peygamber aleyhisselam durmadan iç diyordu. Sonunda "Seni hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki artık içecek yerim kalmadı" dedim. "Kabı bana ver" dedi. Süt kabını kendisine verdim. Allah'a hamd etti ve besmele çekerek kalan sütü içti.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Rablerine karşı gelmekten sakınanlar da grup grup cennete sevk edilirler. Cennete vardıklarında oranın kapıları açılır ve cennet bekçileri onlara şöyle der: Size selam olsun, tertemiz oldunuz. Haydi, ebedi kalmak üzere buraya girin. Zümer Suresi 73. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, şüphesiz namazdan en çok sevap kazanacak insanlar uzak mesafelerden camiye yürüyerek gidenlerdir. Namazı imamla birlikte kılmak için bekleyen kimsenin sevabı, namazı tek başına kılıp sonra uyuyan kimseden daha büyüktür. Buhari Ezan 31, Müslim Mesacit 277, Ebu Davud Salat 48, İbn-i Mace Mesacit 15.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyuruyor.
1: Ey oğul, dilediğin kadar yaşa, öleceksin. Dilediğini sev, nasıl olsa ayrılacaksın. Dilediğini yap, nasıl olsa hesabını vereceksin.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Emanete riayet etmeyenin imanı yoktur. Ahde vefa göstermeyenin ise dini yoktur.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Sözü ve muamelesi doğru, dürüst tüccar, kıyamet gününde peygamberler, peygamberleri tasdik eden doğru kimseler ve şehitlerle beraber olacaktır.

Sahabeden Ebu Hüreyre'nin bildirdiğine göre, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç şey insanı kurtarır. Üç şey mahveder. Üç şey Allah katında dereceler kazandırır ve üç şey de günahları temizler. İnsanı kurtaran üç şey şunlardır. Gizli ve aşikar, daima Allah'tan korkmak. Fakirlik ve zenginlikte iktisatlı davranmak. Sevinç ve öfke hallerinde adaletten ayrılmamak. İnsanı mahveden üç şey şunlardır. Aşırı derecede cimri olmak. Nefsin her özlem ve arzusunu yerine getirmek. Kendini beğenmek. İnsana Allah katında dereceler kazandıran üç şey şunlardır. Her Müslümana selam vermek. Yedirip içirmek. İnsanlar uykudayken gece namaz kılmak. Günahları temizleyen üç şey şunlardır. Şiddetli soğuk havalarda abdesti eksiksiz almak. Cemaatle namaza katılmak için camiye yürümek. Namazın ardından bir sonraki namazı özlemek.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kıyametin ne zaman kopacağına ilişkin bilgi ona havale edilir. Meyveler tomurcuklarından ancak onun bilgisi altında çıkar. Dişi ancak onun bilgisi altında hamile kalır ve doğurur. Allah onlara, "Nerede bana ortak koştuklarınız?" diye seslendiği gün şöyle derler: "Sana arz ederiz ki içimizden onları gören hiçbir kimse yoktur." Fussilet Suresi 47. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, kim Müslümanı bir sıkıntıdan kurtarırsa, bu sebeple Allah da onu kıyamet günü sıkıntılarının birinden kurtarır. Kim bir Müslümanın kusurunu örterse, Allah da kıyamet günü onun kusurunu örter. Buhari Mezalim 3, Müslim 1.58.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Cebrail aleyhisselam, Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ey Muhammed! Dilediğin kadar yaşa. Muhakkak öleceksin. Dilediğin insanı sev. Kesinlikle ondan ayrılacaksın. Dilediğini yap. Mutlaka karşılığını göreceksin.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler, kendine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder, söz verdiği zaman sözünde durmaz.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Alışveriş yapanlar birbirlerinden ayrılmadıkları sürece alışverişi kabul edip etmeme konusunda serbesttirler. Eğer dürüst davranırlar ve malın kusurunu açıkça söylerlerse alışverişleri bereketlenir. Fakat kusuru gizler ve yalan söylerlerse yaptıkları alışverişin bereketi gider.''

0: kainatta bütün yaratılmışlara merhamet eden Allah.
1: Allah, Errahim ya Allah.
0: Ahirette ise sadece mümin kullarına merhamet edecek olan Allah.
1: El-Meliku ya Allah.
0: Kainatın tek sahibi ve mutlak hükümdar olan Allah.
1: El-Kuddus ya Allah.
0: Hata, gaflet, acz ve tüm noksanlıklardan münezzeh olan Allah.
1: Esselamu ya Allah.
0: Kullarını selamete çıkaran, cennette kullarına selam veren Allah.
1: El-Mu'minu ya Allah.
0: Gönüllere iman veren, kendine sığınanları koruyan Allah.
1: El-Muheyminu ya Allah.
0: Gözeten ve koruyan Allah.
1: El-Aziz ya Allah.
0: Mağlup edilmesi mümkün olmayan ve aziz olan Allah.
1: El-Cebbar ya Allah.
0: Dilediğini zorla yaptırmaya gücü olan Allah.
1: El-Mutekebbir ya Allah.
0: Her hadisede büyüklüğünü gösteren Allah.
1: El-Halik ya Allah.
0: Bütün varlığı yoktan var eden Allah.
1: El-Bari' ya Allah.
0: Her şeyi birbirine uygun yaratan Allah.
1: El-Musavvir ya Allah.
0: Her şeye bir şekil ve özellik veren Allah.
1: El-Gaffar ya Allah.
0: Mağfireti çok olan ve affeden Allah.
1: El-Kahhar ya Allah.
0: Her şeye istediğini yapabilecek galip ve hakim olan Allah.
1: El-Vahhab ya Allah.
0: Her türlü nimeti bağışlayan Allah.
1: El-Razzak ya Allah.
0: Yaratılmışlara ihtiyaçlarını veren Allah.
1: El-Fettah ya Allah.
0: Tüm zorlukları açan ve kolaylaştıran Allah.
1: El-Alim ya Allah.
0: Her şeyi çok ve en iyi bilen Allah.
1: El-Kabid ya Allah.
0: Sıkan, daraltan Allah.
1: El-Basit ya Allah.
0: Açan, genişleten Allah.
1: El-Gafid ya Allah.
0: Dilediğini alçaltan ve aşağıya indiren Allah.
1: El-Rafi'u ya Allah.
0: Dilediğini yükselten ve yücelten Allah.
1: El-İzzu ya Allah.
0: Dilediğine izzet veren, ağırlayan Allah.

Sözün özü. Sahabeden Abdullah bin Mesud radıyallahu an şöyle demiştir. Dört şey kalbin kararmış olmasının neticesidir. Yemeğe aşırı düşkünlük, zalimlerle arkadaşlık etmek, geçmiş günahları unutmak, gerçekleşmesi uzun zamana bağlı istekler taşıyıp hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya bağlanmak. Dört şey de kalbin nurlanmış olmasının neticesidir. Günaha düşme korkusuyla mideyi aç bırakmak, dürüst ve erdemli kişilerle arkadaşlık etmek, geçmiş günahları daima hatırlamak, gerçekleşmesi kısa zamana bağlı istekler taşıyıp her an ölecekmiş gibi yaşamak.

Ebu Hureyre'den şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün yahut bir gece evinden çıkmıştı. Ebu Bekir'le Ömer'e rastladı. Hazreti Peygamber, "Bu vakitte sizi evinizden dışarı çıkartan nedir?" dedi. "Açlıktır ey Allah'ın Resulü," dediler. Resulullah, "Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki sizi evinizden çıkartan şey beni de çıkardı. Haydi kalkın," buyurdu. Onlar da peygamberle birlikte kalktılar. Ensardan bir zata geldiler. O da o sırada evinde değildi. Ailesi peygamberi görünce, "Buyurunuz, hoş geldiniz, safalar getirdiniz," dedi. Efendimiz kadına, "Evin sahibi filan nereye gitti?" diye sordu. Kadın, "Bize tatlı su getirmeye gitti," diye cevap verdi. O sırada ensardan olan zat evine geldi. Peygamberle iki arkadaşını görünce, "Allah'a hamd olsun, bugün hiç kimse böyle kıymetli misafirler olduğu için benim kadar bahtiyar olmamıştır," dedi. Hemen girip misafirine bir hurma salkımı getirdi. Salkımda koruk halinde olmuş ve kurumuş her türden hurma vardı. "Buyurunuz," dedi ve bir hayvan kesmek üzere bıçağını aldı. Resul-i Ekrem, "Sakın ha, sağılanlara dokunma," buyurdu. Hane sahibi onlara bir koyun kesti. Koyun etiyle hurma yediler ve tatlı su içtiler. Karınları doyup suya kanınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir ve Ömer'e dönerek, "Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki kıyamet günü bu nimetlerden sorulacaksınız. Açlık sizi evinizden çıkardı, eve dönmeden bu nimetler size ulaştı," buyurdu.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyurmuştur.
1: İnsanlara ve özellikle dünya ehline halinden şikayet etme. Sonra Allah seni onlara bırakır, perişan

İbni Cabir diye anılan Useyr bin Amir'den rivayet olunduğuna göre o şöyle demiştir. Yemen askerleri geldikçe Hazreti Ömer onlara "Aranızda Üveys bin Amir var mı?" diye sorardı. Sonunda Üveys gelince onun yanına gitti ve "Üveys bin Amir sen misin?" dedi. Üveys, "Evet," dedi. "Sen Murat kabilesinin Karen kolundan mısın?" diye sordu. "Evet," dedi. "Sanırım sende alıcı hastalığı vardı ve küçük bir yer dışında her tarafın iyileşti değil mi?" dedi. "Evet." "Annen var mı?" diye sordu. "Evet," dedi. "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Yemen askerleriyle birlikte Murat kabilesinin Karen kolundan Üveys bin Amir adında birisi gelecek. Kendisi alaca hastalığına tutulmuşsa da iyileşmiş

Ey Allah'ım, sen seni bildiğin gibisin. Sen seni bildirdiğin gibisin. Benim haddim değil seni bilmek. Haddim değil seni bildirmek. Benim haddim bilmediğimi bilmek. Sözlerim yetim, kelimelerim kimsesiz, anlamlarım yalnız. Bağışla beni, bağışla.

Sözün özü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu anha şöyle demiştir. Ey Ebu Zer! Gemiyi sağlamlaştır. Çünkü yelken açacağın deniz derindir. Azığı tam al. Çünkü çıkacağın yolculuk uzundur. Yükünü hafif tut. Çünkü geçit çok sarp ve meşakkatlidir. Amelini Allah'a halis kıl. Çünkü amellerinin karşılığını verecek olan Allah seni görmektedir.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Şu dört özellik kimde bulunursa o tam bir münafık olur. Kimde bu niteliklerden biri bulunursa onu terk edinceye kadar kendinde münafıklıktan bir özellik vardır. Kendine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiği zaman cayar. Husumet sırasında haktan sapar.
2: Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir bedevinin kıyametin ne zaman kopacağını sorması üzerine şöyle buyurdu. Emanet zayi edildiği vakit kıyameti bekle. Bunun üzerine bedevi, emanetin zayi edilmesi nasıl olur ya Resulullah diye sorunca Hazreti Peygamber, yönetim ehli olmayan kimseye verildiğinde kıyameti bekle buyurdu.

Numan bin Beşir'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Babam Beşir beni Resulullah'ın huzuruna götürdü ve ey Allah'ın Resulü, sahip olduğum bir köleyi bu oğluma bağışladım" dedi. Bunun üzerine Resul-i Ekrem, "Buna bağışladığın gibi diğer çocuklarının hepsine de bağışladın mı?" diye sordu. Babam, "Hayır, bağışlamadım" dedi. Bunun üzerine Efendimiz, "Öyleyse bu bağıştan vazgeç" buyurdu. Bir rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Çocuklarının hepsine de bu şekilde bağış yaptın mı?" diye sordu. "Yapmadım" deyince Resul-i Ekrem, "Allah'tan korkun, çocuklarınız arasında adaletle davranın" buyurdu. Babam da peygamberin emrine uyarak hibesinden vazgeçip sadakayı geri aldı. Başka bir rivayette Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, "Ya Beşir, bundan başka evladın var mı?" diye sordu. "Evet, var" deyince, "Buna verdiğinin bir benzerini hepsine de verdin mi?" dedi. "Hayır" cevabını alınca, "Öyleyse beni şahit tutma. Çünkü ben haksızlığa şahitlik etmem" buyurdu. Başka bir rivayete göre, "Bu bağışa benden başkasını şahit göster" dedi. Sonra, "Çocuklarının hepsinin sana karşı aynı şekilde iyi davranmalarını ister misin?" diye sordu. "Evet" deyince, "Öyleyse aralarında ayrımcılık yapma" buyurdu.

Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.

Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Allah kullarına tümüne birden rızkı bol bol verseydi, yeryüzünde mutlaka azgınlık ederlerdi. Fakat O rızkı dilediği ölçüde indirir. Şüphesiz O kullarından hakkıyla haberdardır ve onları hakkıyla görendir. Şura Suresi 27. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, birbirinize buğz etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize arka çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Bir Müslümana 3 günden fazla din kardeşiyle dargın durması helal olmaz. Buhari Edep 57-58.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Sözün özü. Sahabeden Abdullah bin Mesud radıyallahu an şöyle demiştir: Allah'ın sana farz kıldıklarını yap. İnsanların en çok ibadet edeni sen olursun. Allah'ın yasakladıklarından uzak dur. İnsanların en fazla dünyadan yüz çevireni sen olursun. Allah'ın senin için ayırdığı rızka razı ol. İnsanların en zengini sen olursun.

Numan bin Beşir'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Babam Beşir beni Resulullah'ın huzuruna götürdü ve "Ey Allah'ın Resulü, sahip olduğum bir köleyi bu oğluma bağışladım." dedi. Bunun üzerine Resul-i Ekrem, "Buna bağışladığın gibi diğer çocuklarının hepsine de bağışladın mı?" diye sordu. Babam, "Hayır, bağışlamadım." dedi. Bunun üzerine Efendimiz, "Öyleyse bu bağıştan vazgeç." buyurdu. Bir rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Çocuklarının hepsine de bu şekilde bağış yaptın mı?" diye sordu. "Yapmadım." deyince Resul-i Ekrem, "Allah'tan korkun, çocuklarınız arasında adaletle davranın." buyurdu. Babam da peygamberin emrine uyarak hibesinden vazgeçip sadakayı geri aldı. Başka bir rivayette Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, "Ya Beşir, bundan başka evladın var mı?" diye sordu. "Evet, var." deyince, "Buna verdiğinin bir benzerini hepsine de verdin mi?" dedi. "Hayır." cevabını alınca, "Öyleyse beni şahit tutma. Çünkü ben haksızlığa şahitlik etmem." buyurdu. Başka bir rivayete göre, "Bu bağışa benden başkasını şahit göster." dedi. Sonra, "Çocuklarının hepsinin sana karşı aynı şekilde iyi davranmalarını ister misin?" diye sordu. "Evet." deyince, "Öyleyse aralarında ayrımcılık yapma." buyurdu.

Ey Rabbim, her şeyi kaplayan rahmetinden, her şeye güç yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyor. Ey nur, ey Kuddüs, ey ilklerin ilki ve sonların sonu. Rabbim, ismet perdesini yırtan günahlarımı affet. Ümitsizliğe sebep olan günahlarımı affet. Beni affet Rabbim, affet. Gözyaşlarımla çağırıyorum seni. Ey müminlerin dostu, feryat edenlere cevap veren, ey sadık yüreklerin dostu, beni bu gece ve her saatte affet.

0: zikrinle sana yaklaşabilirim. Biliyorum. Rahmetinden beni kendine yaklaştırmanı diliyorum. Bana şükrü öğretmeni, zikrini ilham etmeni diliyorum. Bana merhamet etmeni, beni verdiğine razı ve kanaatkar kılmanı diliyorum. Sen ki ihtiyacı olana verirsin, kapına gelenleri geri çevirmez. Ey Rabbim, senin saltanatın yücedir. Kimine gizli, kimine apaçıksın. Rabbim, biliyorum ki senden başka günahlarımı bağışlayacak, suçlarımı örtecek kimse yok. Biliyorum ki ben nefsime zulmettim, sana itaat etmedim. Bütün bunlara rağmen beni unutmadığından ve bana lütfettiğinden dolayı kalbim sana kavuşma arzusuyla dolu. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Her kötülüğümü örtersin. Başıma gelen her belayı hafifletirsin. Beni çirkin günahlarımın ağırlığından kurtar. Her şeye sabrettim ama senin ayrılığına dayanamam. Beni hizmetine al. Sana sürekli bir kul olayım. Güvencim, dayanağım, dostum, sevdiğim sensin. Rahmetin ve kudretinle koru beni. Hatalarımı bağışla. Değil mi ki sen kullarına bu hükmü verdin? Bana yönelin, benden isteyin, kabul edeyim dedin. Ben de yüzümü sana çevirdim, elimi sana uzattım. Silahı ağlamak ve sermayesi ümit olan şu kulun senin kapına geldi. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbi. Rahmetin ve şefkatinle beni koru. Beni koru Rabbi.
1: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyurmuştur:
2: cahillerle tartışmaya girmeyin. Ben hiç yenemedim.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kulun kalbi doğru oluncaya kadar imanı dosdoğru olmaz. Dili doğru oluncaya kadar da kalbi dosdoğru olmaz. Komşusunun kendinden bir kötülük gelmeyeceğine emin olmadığı kimse de cennete giremez.

Muaz bin Cebel radıyallahu anh anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü! Bana beni cennete koyacak ve cehennemden uzaklaştıracak bir amel söyle dedim. Buyurdu ki, büyük bir şey sordun ama o, Allah Teala'nın kolaylaştırdığı kimse için kolaydır. Allah'a ibadet eder, ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın. Namazı dosdoğru kılar, zekatı verir, Ramazan orucunu tutar, gücün yeterse hac edersin. Sonra da dedi ki, sana hayır kapılarını göstereyim mi? Oruç bir kalkandır. Suyun ateşi söndürdüğü gibi sadaka da günahları söndürür. Gecenin yarısında bir kimsenin namaz kılması da böyledir buyurdu. Daha sonra onların vücutları gece namaz kılmak için yataklarından uzaklaşır, korku ve ümitle Rablerine dua ederler. Kendilerine verdiğimiz rızıklardan hayra harcarlar. Onların yaptıkları amellere mükafat olarak kendileri için göz aydınlığı olacak nimetlerden neler gizlenmiş olduğunu şimdi kimse bilmez mealindeki ayetleri okudu. Ondan sonra dinin başını, direğini ve zirvesini sana haber vereyim mi dedi. Evet ey Allah'ın Resulü dedim. İşin başı İslam, teslimiyettir, direği namazdır. Zirvesi de cihattır buyurdu. Ondan sonra da bu dediklerimden hepsinin yerini tutan şeyin ne olduğunu söyleyeyim mi diye buyurdu. Evet ey Allah'ın Resulü dedim. Mübarek dilini eliyle tutup işte şunu tut dedi. Ey Allah'ın Resulü, biz söylediğimiz sözler sebebiyle de sorgulanacak mıyız dedim. Resul-i Ekrem, herkesi cehenneme yüzüstü düşüren sebep dillerinin kazandıkları değil mi buyurdu.

Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.

0: Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3. Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Kıyamet kopacağı gün, işte o gün batıla sapanlar hüsrana uğrayacaklardır. Câsiye Suresi 27. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı beştir. Selamı almak, hastayı ziyaret etmek, cenazeye iştirak etmek, davete icabet etmek, aksırana yerhamüke Allah demek. Buhari Cenayiz 2, Müslim Selam 4, İbn-i Mace Cenayiz 1.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Sözün özü. Sahabeden Abdullah bin Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir. Dört şey kalbin kararmış olmasının neticesidir. Yemeğe aşırı düşkünlük. Zalimlerle arkadaşlık etmek. Geçmiş günahları unutmak. Gerçekleşmesi uzun zamana bağlı istekler taşıyıp hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya bağlanmak. Dört şey de kalbin nurlanmış olmasının neticesidir. Günaha düşme korkusuyla mideyi aç bırakmak. Dürüst ve erdemli kişilerle arkadaşlık etmek. Geçmiş günahları daima hatırlamak. Gerçekleşmesi kısa zamana bağlı istekler taşıyıp her an ölecekmiş gibi yaşamak.

Bir Kettani Hazretleri şöyle buyuruyor: üç haslet ibadet etmekten daha değerlidir. Gaflet uykusundan uyanmak, nefse dilediğini vermemek, Allah korkusundan ağlamak.

Talha bin Ubeydullah'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Saçı sakalı birbirine karışmış, Necidli bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Onun sesinin uğultusunu işitiyor. Lakin ne söylediğini anlayamıyordu. Nihayet Resulullah'a yaklaştı. Hemen İslam hakkında soru sormaya başladı. Resulullah Efendimiz, gece gündüz 5 vakit namaz kılmaktır dedi. Adam, kılmam gereken başka namaz var mı dedi. Resul-i Ekrem, hayır yok ama nafile kılabilirsin dedi. Ve sözüne devamla, bir de Ramazan ayında oruç tutmaktır buyurdu. Adam, tutmam gereken başka oruç var mıdır diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayır ama nafile oruç tutabilirsin cevabını verdi. Ravi diyor ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o adama zekat vermeyi zikretti. Üzerime zekattan başka farz olan sadaka var mı diye sordu. Allah Resulü, hayır ama nafile sadaka verebilirsin buyurdu. Adam, vallahi bundan ne fazla ne eksik yapacağım diyerek peygamberin yanından ayrıldı. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz, eğer sözünde durursa kurtuluşa erdi buyurdu.

0: bir bahçeye giremezsen, dorup seyran eyleme. Bir gönül yapamazsan, yıkıp viran eyleme.
1: Yunus Emre Hazretleri.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Bilesiniz ki kim Allah'ın ve Resulünün güvencesi altında bulunan anlaşmalı bir kimseyi, zımmiyi öldürürse Allah'a verdiği sözü bozmuş olur ve cennetin kokusunu dahi alamaz. Kim birine can güvenliği konusunda teminat verip de daha sonra onu öldürürse kıyamet gününde zulüm sancağını taşıyacaktır.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Din samimiyettir. Kime karşı diye sorulunca Allah'a, kitabına, peygamberine, Müslümanların yöneticilerine ve bütün Müslümanlara buyurdu.

0: zelil, hor ve hakir eden Allah.
1: Es-Semi'u ya Allah.
0: Her şeyi işiten Allah.
1: El-Basiru ya Allah.
0: Her şeyi gören Allah.
1: El-Hakem ya Allah.
0: Hükmeden ve hakkı yerine getiren Allah.
1: El-Adlu ya Allah.
0: Çok adaletli olan Allah.
1: El-Latifu ya Allah.
0: En ince işleri bilen, kullarına iyilikler ulaştıran Allah.

0: ve mağfireti pek çok olan Allah.
1: Eşşekur ya Allah.
0: Rızasına uygun işlere fazlasıyla karşılık veren Allah.
1: El-Aliyyü ya Allah.
0: Pek yüce ve yüksek olan Allah.
1: El-Kebir ya Allah.
0: En büyük olan Allah.
1: El-Hafiz ya Allah.
0: Her şeyi koruyan ve muhafaza eden Allah.
1: El-Mukit ya Allah.
0: Yaratılmışların gıdasını ve azığını veren Allah.
1: El-Hasib ya Allah.
0: Herkesin ve her şeyin hesabını en iyi bilen Allah.
1: El-Celil.

0: Lütfu ve keremi çok geniş olan Allah.
1: Rabbim ya Allah.
0: Bütün varlığı gözeten Allah.
1: El mucib ya Allah.
0: İsteyenlere dilediğini veren Allah.
1: El-Vasi'u ya Allah.
0: Her şeyi geniş olan Allah.
1: El-Hakimu ya Allah.
0: Bütün işleri hikmetli olan Allah.
1: El-Vedudu ya Allah.
0: Kullarını çok seven, sevilmeye en layık olan Allah.
1: El-Mecidu ya Allah.
0: Şanı büyük ve yüce olan Allah.
1: El-Ba'ithu ya Allah.
0: Ölüleri diriltecek ve kabirlerinden yeniden çıkaracak olan Allah.
2: Hazreti Ali radıyallahu an şöyle buyuruyor: bir insanın layık olmadığı yere koymak zulümdür.

İmran bin el-Husayn'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir adam Peygamber Efendimiz'e gelip "Selamu aleyküm" der. Peygamber Efendimiz de aynı şekilde karşılık verir. Selam veren zat oturur. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 10 sevap kazandı buyurur. Sonra bir başkası gelir. "Esselamu aleyküm ve rahmetullah" der. Peygamber Efendimiz de aynı şekilde cevap verince selam veren oturur. Efendimiz 20 sevap kazandı buyurur. Sonra bir adam daha gelir. "Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh" der. Peygamberimiz yine aynı şekilde cevap verince selam veren oturur. Efendimiz de 30 sevap kazandı buyurur.

0: Gönüllere huzur veren radyo.
1: Allah Teala'ya itaat edene insanlar da itaat eder. İbrahim Desuki Hazretleri. Kuddise sırrı.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, İnsan kendisinin kemiklerini bir araya getiremeyeceğimizi mi sanır? Evet, bizim parmak uçlarını bile düzenlemeye gücümüz yeter. Kıyamet Suresi 3 ila 4. ayetler. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, müminler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğunda diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulurlar. Müslim 1:18.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Kelebekler uçar içimde, kanatlarım var kuşlar gibi. Bir aşk çağrısı bu, sevdaya açılan. Adımla başlar her şey, coşkulu ve gül kokulu. Sığmaz, kalbinden dökülür, melodi ve ritimle.

0: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
1: Feruddin Attar Hazretleri şöyle buyuruyor: dört şeyi dört şeyden temizle. Dilini gıybetten, kalbini kıskançlıktan, mideni haram lokmadan, davranışlarını riyadan.

Ebu Cüreyd, Cabir bin Süleym'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Halkın görüşüne başvurduğu ve söylediklerini kabul ettikleri birini gördüm. Kim o diye sordum. Allah'ın Resulüdür dediler. Ben de iki defa aleykesselam, sana selam olsun ey Allah'ın Resulü dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, aleykesselam deme. Bu şekilde selam yalnızca ölülere verilir. Esselamu aleyke, selam sana olsun de buyurdu. Sen Allah'ın Resulü müsün dedim. Evet, ben Allah'ın Resulüyüm. O Allah ki başına bir sıkıntı gelip dua ettiğinde senden o sıkıntıyı def eder. Kıtlık zamanında dua ettiğinde senin için mahsul bitirir. Çölde veya sahrada deveni kaybedip de kendisine dua ettiğinde onu sana döndürür buyurdu. Bunun üzerine ben, bana tavsiyede bulun dedim. Kimseye sövme dedi. Ben de bir daha ne hür ne köle için bir insana, ne deve ve ne de koyuna küfretmedim. Hiçbir iyiliği küçümseme. Kardeşinle güler yüzle konuşman da bir iyiliktir. Elbiseni baldırına doğru çek. Eğer bu hoşuna gitmezse, istemezsen topuklarına kadar sarkıt. Eteklerini yerde sürmekten kaçın. Çünkü bu kibirlenme alametidir. Allah ise kibirleneni sevmez. Eğer bir kişi sana söver ve seni sende var olduğunu bildiği bir şeyle kötülerse, sen onun hakkında bildiğin çirkin şeylerle onu ayıplama. Bu işin vebali ona aittir buyurdu.

kaybetmiş kızcağız. Hem dua etmesi hem de iyi olmaya vesile olması için Berşuş'un yanına getirmişler. Onun iki mağarası varmış. Birinde kendisi kalır, ibadet eder, diğerinde de bazı günler o hastaları alırmış. Orada şifa bulması için dua edermiş. Ekseriyette de bu dua kabul edilir, hastalar şifa bulurmuş. Delirmiş olan padişahın kızını da getirmişler, ikinci mağaraya koymuş, gitmişler. Abid dua etmek için yanına gidince hepimizle uğraşan şeytan ona da gelip musallat olmuş. Bak demiş, ne hoş, ne güzel bir kız. Deli olduğu için de sana bir tehlike yok. Çünkü zaten aklı başında değil ki. Kimse bunun sözüne itimat edemez. Fakat sen güvenilir bir kimse olduğundan herkes senin dudağından çıkanlara inanır. İyi bak, bak ne kadar güzel, ne kadar cazibeli diye diye onu baştan çıkarmaya uğraşmış. İlk başlarda aklından geçen bu düşüncelere karşı koymaya çalışan Berşuş, nefsine hakim olamayarak şöyle başını kaldırıp kıza bakınca yine şeytan hemen aklına girmiş, tahrik etmiş ve nihayet Abid o kötü işi yapmış, zina etmiş. Bu durumdan pişman olan Berşuş'un karşısına yine dikilmiş şeytan. Sen ne yaptın? Biliyorsun babası zalim bir padişahtır. Yarın kızı akıllanır, durumu babasına anlatırsa halin senin nasıl olur? Diye korkutmuş. Peki bunun çaresi nedir diye düşününce, bu durumdan senin kurtuluşun yok demiş şeytan. Durumun çok tehlikeli. Ancak bir tek çare var. O da kızı öldürür, götürür şu falan falan yere gömersen. Babası gelir sana kızın yerini sorar. Kızınız iyileşti, bir şey kalmadı. Benden müsaade istedi, döndü deyip geçersin. Sana çok güvendiklerinden inanırlar. Sen de böylece bu durumdan kurtulursun demiş. Berşuş bu fikri uygun bulmuş. Maalesef kızı mağaradan çıkarıp şeytanın dediği yere götürmüş ve öldürmüş. Ardından gömmüş. Şeytan kızı öldürttükten sonra bu defa babasının yanına gitmiş. Vesveseler vermiş. Sen burada ne duruyorsun? O Berşuş olacak adam kızını öldürdü falan falan yere gömdü. İnanmazsan git bak. Kızın iyileşti falan derse de sakın inanma. Kızının cesedi şurada. Padişah hışımla mağaraya adamlarını göndermiş. Gidenler kızı sorduklarında benim bir şeyden haberim yok cevabını alınca inanmamışlar. Tam şeytanın tarif ettiği yere gidip orayı kazınca kızın yeni gömülen cesedini bulmuşlar. Derhal abidi yakalayıp ellerine kelepçe vurup idam sehpasına götürmüşler. Ertesi gün idam edilecek. İdam etmek üzere ilmiği boynuna geçirmişler. Halk heyecan ve kınamayla bağırarak çağırarak bu idamın gerçekleşmesini bekliyor. Tam o anda şeytan yine geliyor. Bu sefer abid şeytanı halkın arasında insan suretinde görünce ''Sen neredesin? Bak ne felaketleri başıma getirdin. Beni idam ediyorlar. Bana bir çare bul, beni kurtar.'' diye yardım istiyor. Şeytan ''Seni kurtarırım ama çok zor. Yalnızca bir şartım var. Bunu yaparsan kurtarırım.'' Abid ''Olur.'' diyor. ''Hemen söyle, ne şartın varsa kabul ediyorum.'' Şimdi diyor, seni buradan kurtarabilmem için bana şöyle bir secde etmen lazım. Berşuş, ben bu haldeyken nasıl sana secde ederim deyince, şöyle göz ucuyla secde etsen de bana olur diyor. Kıssa bu ya, Berşuş da o şekilde secde ediyor, imanı kaybediyor ve küfür üzere imansız olarak gidiyor, asılıyor. Kardeşlerim, işte küçücük bir günah olan bir bakış zinaya, zina bir katliama, o da sonunda küfre kadar sebep olabiliyor. Aynen böyle. Biz bugün tehlike dendiği zaman ya bir sel felaketi, yangın felaketi, deprem, şu dünyada canımızın yanacağı, moralimizin bozulacağı tehlikelerden bahsediyoruz ama aslında en büyük tehlike bugün sizlerle paylaştığımız mevzu. Dünyadaki tüm tehlikelerden daha büyük bir tehlike. Amellerini,

iyiliklerini büyük görmek, günahlarını küçük, değersiz görmek, diğer insanlara tepeden bakarak, şeytana kanarak, daha şimdiden kendisinin sonunun cennette olduğuna kesin kanaat etmek. Halbuki yeryüzünde kimse yoktur ki ahiretteki sonunu dünyada kendisi bilebilsin. Kardeşlerim, çalışmadan, emek vermeden bir şey olmuyor değil mi? Bakkaldan bir ekmek bile alamıyoruz. Şu dünya hayatında keyifle çalışan insanların olduğunu düşünmüyorum. Kimse gülerek, eğlenerek çalışmıyor. Ama çalışmaya da mecbur. Şu trafiğe katlanmak, şu zor şartlarda, bereketin kaybolduğu zamanlarda kafa yormak, emek vermek zor. Mecburuz. Çünkü çalışmazsak bu dünya hayatında aç kalır, susuz kalır, perişan ve muhtaç hale geliriz. İşte bunun için birçok insan ağır şartlar altında çalışmakta. Mesela aylarca çoluğunu çocuğunu göremeyen insanlar var, tır şoförleri var değil mi? Sıcak havalarda güneşin o hararetine tahammül göstermeye çalışan tarlalarda kimler var? Bu insanlar güle oynaya mı bunu yapıyor? Hayır. Çünkü mecburlar. Dünya hayatında çoluğu çocuğu müşkül kalmasın, perişan olmasın, ona buna muhtaç olmasın. İşte ahiret için de aslında durum böyle. Kimsenin canı keyfi çalışmak, ibadet yapmak istemese bile Allah'ın gazabına uğramamak, o cehennem ateşinde yanmamak, ahirette perişan olmamak için yüzünü Allah'a döndürmeye mecbur. Nasıl şu dünya hayatında o çok önemsediğimiz ele rezil olmak, başkasına muhtaç olmak istenmiyorsa ahiret hayatında da perişan ve muhtaç olmayı istememeliyiz. Allah katında en şerefliniz Allah'tan en fazla korkanınızdır buyruluyor. Kardeşlerim, biz bu kadar kendimizden emin, cennet hayalleri kurarken, insanlara tepeden bakarken peygamberlere biraz nazar edelim. Onlar da amelsiz olmamışlar. Allahu Teala onları yaratılışlarında özel yaratmış. Onları peygamber olarak var etmiş, onlar üzerinden kabir azabını kaldırmış. Onlar için cehennem azabı olmadığı halde yine de peygamberlerine itaat ve ibadet etmelerini emretmiş, onlar da asla bu emre itaatsizlik etmemişlerdir. Peygamber Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Teala'nın mahbubu ve dostu olmasına rağmen en çok ibadeti yapan, Allah yolunda eza ve cefaya katlanandı sallallahu aleyhi ve sellem. Maalesef şu dünya koşuşturmacası birçok şeyi unutmamıza sebep oluyor. Ahireti de unutuyoruz. Aslında biliyoruz ki dünya hayatı devamlı değil, elimizden çıkacak. Biliyoruz ki eğer yaşarsak mutlaka ihtiyar olacağız. Ne kadar ihtiyar olmamak için şu kremleri, şu malzemeleri, şu ilaçları kullansan da, şu kadar şu kadar ameliyat olsan da, derini gerdirsen de, dünyanın parasını döksen de hepsi bir süre bunu yavaşlatabiliyor ama yaşlanma var oluyor. Dişler dökülüyor, hastalıklar geliyor. İnsan ihtiyarlayınca o zaman ölümü düşünmeye başlıyor. Herkes aslında biliyor ki, yani ben ateistim diyen de, kafir olan da, işte Müslüman olan da, herkes biliyor ki ölüm var. Herkes biliyor ki dünya hayatı devamlı değil ve tüm üzerindeki nimetler elinde kalmayacak, geçici bir süre verilmiş ve elinden çıkıp gidecek emanet, o emaneti verene teslim edilecek. Bunları bilen, bu dünya mesaisinin sonu olmadığını, her şeyin elinden uçup gideceğini, kendisine bir şey kalmayacağını bilen insan yüzünü Allah'a dönmeli. Çok enteresandır kardeşlerim. Biz insanlar hangi icatları yaptık, hangi başarıları kazandık biraz düşünecek olursanız, koca koca dağları, mağaraları delen makinalar icat ettik değil mi? Yer altından tüneller, aşılmaz denen yollar o tünellerle aşılıp geçiliyor. Bunca mahareti olan insan aynı zamanda ne kadar aciz olduğunu da anlıyor. Dağları delen insan, beynine bir pıhtı attığında bir adım atabilmekten aciz hale geliyor. Mikroskoplar üretiliyor, geliştiriliyor, artık atomlar, hücreler en ayrıntılarına kadar izleniyor.
Bu kadar gözüyle göremeyeni dahi gören insan, vakti geldiğinde önüne dahi bakamayacak duruma geliyor, aciz oluyor. İşte insanlara kibirle davranmamızın, kendimizi cennetlik, diğer insanları cehennemlik gördüğümüzden, kendi ibadetlerimizi, hayırlarımızı, hasenatımızı büyük görüp kendi günahlarımızı küçük gördüğümüzden bu durumları yaşıyoruz. Halbuki ne kadar acılara karşı tahammülsüz durumdayız, ne kadar sabırsızız. Kardeşlerim, başımız ağrıdığında lütfen hatırlayın, belki şu an dinlerken başı ağrıyanlar vardır. Neler yapıyoruz, neler içiyoruz, neler sürüyoruz, değil mi? Başımızı bağlıyoruz. Dişimiz ağrıdığında, belimiz ağrıdığında, kulağımız ağrıdığında örneğin neler oluyor? Hiç keyif alabiliyor muyuz hayattan? En sevdiğimiz insan yanımızda olsa dahi onun bir çift kelamı bizim kafamıza bir çekiçle vurulmuş gibi gelmiyor mu? Tahammül edemiyoruz. Bu kadar dayanıksız haldeyiz. Sabahsa eğer acaba akşam olur mu? Buna inanamıyoruz. Bu acıyla ben nasıl yaşarım diyoruz. Daha biz dünyada bir saat, üç saat, hadi bilemedin bir gün süren bu acılara tahammül edemezken, Allah korusun, cehennem de bir seçenek ve hiçbirimizin garantisi yok. Bu durumu nasıl idare edebiliriz? Nasıl milyonlarca sene örneğin cehennem ateşine tahammül edebiliriz? Allah muhafaza, küfürle eğer gidilirse geri dönüş yok ve küfür ehlinden olup olmayacağımızın da şu an garantisi yok. O sebeple ne olursa olsun, kim olursa olsun bir insan nasıl havalı havalı yürüyüp diğer insanlara tepeden bakabilir ki? Kendimiz çok kuvvetliyiz, şöyleyiz, böyleyiz diyoruz ya. Bazen de tüm o güç elden alınıyor. İşte o zaman anlıyoruz ki bu güç bana ait değilmiş. Bana belli bir süre verilmiş. Ellerimiz tutmaz olduğunda, kuvvetten kesildiğimizde o zaman bazı şeyleri anlıyoruz. Mesela hastalandık, hepimizin başına gelmiştir. Üşüttük, boğazımız, midemiz ağrıyor. Ne kadar kuvvetsiz kalıyoruz, değil mi? Yataktan kalkıp da abdest alacağız veya bir bardak su içeceğiz. Yanımızda birileri olmasa ayakta duracak takatimiz olmuyor. Yanımıza yeni emekleyen bir çocuk gelse mesela, elindeki sopayla bize vursa ona karşı koyacak kuvveti bile bulamıyoruz. İşte yarın bizim için nedir? Ne bizi bekliyor, bunu bilemiyorken ve bugün benim, ben kazandım, ben olmasam siz hiçtiniz, benim yüzümden böylesiniz diye naralar atıp cakalar sattığımız o paranın, o bankadaki hesabın, malın, mülkün, arsanın, konumun, şunun bunun akrabası veya tanıdığı olmanın, hiçbir şeyin hükmünün geçmediği zamanlar bizi bekliyor. İşte o sebeple tehlikenin aslında en büyüğü budur. Acaba atom bombası mı atacaklar, yeryüzündeki insanları silecekler mi, şu oyunları mı oynayacaklar, bunları mı tezgahlayacaklar? Evet, bunları da düşün. Ama bu senin bir kez yaşayacağın bir ölüm. Peki ahirette? O ölüm acısını en az günde 60 defa çekmek var ki en hafif azap şekli. Yani kardeşlerim, arada bunları tekrarlıyor olmamızın sebebi nefsimizin bunları çok çabuk unutmasıdır. Bizler maalesef dünyaya o kadar çok daldık ki, dünyadaki itibara, şan şöhrete, bu dünyadaki adaletsizliğe öyle çok alıştık ki, kimin kulu olduğumuzu da unutuyoruz. Hasan-ı Basri'nin, Allah ondan razı olsun, güzel bir kıssası var. Hasan-ı Basri Hazretleri bir gün bir kralın kölesinin öyle çarşıda ellerini çalımla sallaya sallaya, gururla, fiyaka içinde yürüdüğünü görmüş. Havalı bir şekilde yürüyor. Demiş ki, şu köleye bakın. Şu kafir padişahın kölesine bir bakın. Bir kafirin kölesi olduğu halde, efendisi padişah olduğundan ne kadar gurur duyuyor ve o gururun neticesi olarak böyle azametle yürüyor. Halbuki ben öyle bir zatın kuluyum ki, yer ve gök onun emrindedir. Öyle bir Allah'ın kuluyum ki, kainat onun tasarrufundadır. Bense oturuyorum da bir kafir padişahın kölesi çalımla caddelerde yürüyor. Aslında benim öyle yürümem icap eder. Ve kalkar caddeden, o kibirli yürüyüş sahibinin karşısında öyle bir fiyakayla kollarını sallaya sallaya yürür ki, onu gören halk
hayrette kalırlar. Acaba yine ne gördü, ne işitti de böyle fiyakalı fiyakalı yürüyor? Şaşırırlar. Birazdan tekrar arkadaşlarının yanına geldiğinde, efendim derler, siz ne gördünüz ki böyle bir anda fiyakalı yürümeye başladınız? Der ki, az önce şuradan geçen bir köle vardı ya, bir kafir padişaha köle olmaktan dolayı onun duyduğu gurura baktım. O gurur neticesi yürüyüşündeki çalıma baktım. Düşündüm ya dedim, o böyle olduğu halde neden ben onunki kadar gurur ve onur duymuyorum? Aslında benim gurur duymam Allah'ın kulu olmaktan dolayı benim çalımlı, fiyakalı yürümem lazım gelir dedim kendi kendime ve gördüğünüz gibi kalkıp ondan daha fiyakalı yürüdüm onun karşısında. Gerçekten böyle değil mi? Rabbimizin vermiş olduğu iman nimetinin değerini bir bilsek, iman nimetini vermekle bizde bir noksanlık bırakmadı. İmandan daha değerli verilecek bir hediye var mıdır? Nimet var mıdır? Her şeyin nefse hoş geldiği ve günaha dalmanın, günah işlemenin belki de en kolay, en olası olduğu zamandayız. Maalesef artık anlatılanlar pek değerli görülmüyor. Artık anlatılanların pek de tesiri olmuyor. Çünkü dünyaya muhabbetimiz, keyfimiz ve safamız çok arttı. Allah'ın emirlerine muhalefet artık sıradan hale geldi. Helal ve haram gözetilmez halde ve bunlardan dolayı da şu programlarımız veya alimlerimizin vaaz-ı nasihatleri tesir etmiyor. Artık nefsi zamanı olmuş. Ve nasıl ki yaptığımız günahları küçük görüyor ve bunlar birleşerek büyük günahlara dönüşebiliyorsa, bunun tam tersi de hasıl oluyor. Ondan da bahsedelim bir kıssayla. Efendim, bir zamanlar Bişir isminde bir zat vardı. Yerde gördüğü ve üzerinde Allah Celle Celaluhu ismi yazan bir kağıt parçasını hemen gördüğü gibi yerden kaldırdı, bir güzel temizledi, yıkamaya çalıştı, sonra yüksekçe bir yere, bir duvarın kovuğuna bıraktı. O anda bir ses işitti. ''Ya Bişir, sen benim ismimi yerden kaldırdın, yükselttin. Ben de senin ismini dünya ve ahirette yükselteceğim.'' Bişir bir nara atar, oracıkta günahlarına tevbe eder ve pişmanlıkla Allah'a yönelir. Ondan sonra Allah yolunu tutar. Öyle meşhur olur ki herkes onu tanır ama yine de başı açık, ayağı çıplak ve fakir bir hal üzere yaşamaya devam eder. Yaptığımız o küçük iyilikler, bunda ne var ki diyeceğimiz şeyler de bizim günahlarımızın erimesine sebep olabilir kardeşlerim. Veya tam tersine, sene 2024, bu devirde şu günah olur mu canım deyip nefsimize uyup devam ettiğimiz günahlar da programın başındaki kıssadaki gibi daha büyüklere sebep olabilir. Bugünün belki de en sıradan günahlarından bir tanesi gıybettir. Kişi adam öldürmekten, zina etmekten, içki içmekten korkmakta ama alimlerimizin dediği üzere bunlarla eşit olan gıybet günahına önlem almamaktadır. Değersiz ve başıboş şeylerle vakti geçirmek, en önemli değer olan zaman hazinesini boşa harcamak da günahtır. Maalesef bunlar bugünün en sıradan, en önemsiz halleri olarak aklımıza gelmekte. Ama şu anlattıklarımızın kalbe girmesi o kadar zorlaşmış ki. Aynen o asi kavimlere benziyoruz. Hadi bize bir mucize göster dediler peygamberlere. Allahu Teala'nın izniyle peygamberlerinin duası kabul oldu. Mucizeler geldi, sonra tekrar şımardılar. Kendilerinden önceki kavimlerin başına neler geldiklerini bildikleri halde şımardılar, dünyaya daldılar. Biz de maalesef o eski kavimlerin hayatlarına artık çok yakınız. Bir kulağımızdan giriyor bu programlar biliyorum, bir kulağımızdan çıkıp gidiyor. Dünya koşuşturması, meşgalesi, sosyal medyadaki, televizyonlardaki ilgi çeken, nefse hoş gelen şeyler bunları unutturuyor. Peki biz ne yapacağız? Oturup bekleyecek miyiz? Hayır.
bunları gündemimize tekrar almaya, hafızamızı bunlarla yoğurmaya ve imanımızı muhafaza etmeye çalışacağız. Allah korusun, iman gittikten sonra tüm dünya senin olsun. Sağlığın gittikten sonra derler ya, adama şu kadar ömür biçilmiş, bütün vücudu hasta, iflas etmiş. Yanına biri gelip dese ki, sana güzel bir haber vereyim. Nedir o, iyileşecek miyim? Hayır, öleceksin. 3-4 gün içinde bilemeyiz ama vücudun bitmiş. Güzel haberin ne? Sana bir akrabandan şu kadar miras kalmış. Umrunda olur mu? O can çekişen, birkaç günlük ömrü kaldığını bilen hastanın bir sevinç emaresi görebilir misiniz? Aslında durumumuz çok değişik değil. Dünya hırsı, para kazanma hırsı, başkalarına geçmeyip bir yarış gibi o ne der, bu ne der, şu şunu yapmış, ben de şunu yapayım türünden mal biriktirmek, paramıza para katmak derdinde hayatımızı tüketiyoruz. Allahu Teala cümlemizi bunlardan ders alanlardan eylesin. İmanı muhafaza ederek şu dünyadan göçebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Günahlarımız çok, hem de çok. Ya Rabbi, günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi, sırat-ı mustakim üzere, doğru yol üzere cümlemizi yaşat. Gazze başta olmak üzere, Batı Şeria'da, Doğu Türkistan'da, Myanmar'da, Arakan'da, Keşmir'de, dünyanın neresinde zulüm varsa o kardeşlerimize yardım eyle. Hastalarımıza şifa buyur. Borçlu olan kardeşlerimize o borçları ödemeyi nasip eyle. Bizi türlü afetlerden, iftira atmaktan, iftiraya uğramaktan, o günahlara dalmaktan, insanları daldırmaktan muhafaza eyle. Ailemize, yavrularımıza, ümmete hayır bereket nasip eyle. Ve ne olur bizim canımızı Müslüman olarak al. Amin, amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Sürçülisan ettik, affola. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah.

Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle buyuruyor: kalpler iki boş kaplara benzer. Hayırlı olanı hayırla dolu olandır.

Sözün, dünyadan el çekmiş insanların sözü gibi görünürken, işin, dünyaya tapanların işi gibi olmasın. Hazreti Ali radıyallahu anh.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108, 0543 224 0108. Umreniz, beraatiniz olsun.
3: Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyk la şerike leke lebbeyk.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
4: Hazreti Enes'ten rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Üç kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin eşlerine gelerek onun nasıl ibadet ettiğini sordular. Anlatılınca da sanki onu azımsadılar ve Peygamberin yanında biz kimiz ki? Onun geçmiş ve gelecek bütün günahları bağışlanmıştır dediler. Aralarından biri, ben yaşadığım müddetçe geceleri hep namaz kılacağım dedi. Diğeri, ömrüm boyunca oruç tutacağım, asla oruçsuz günüm olmayacak dedi. Üçüncüsü de, kadınlardan uzak kalacağım ve hiç evlenmeyeceğim dedi. Efendimiz bunların yanına geldi ve onlara, şöyle şöyle diyenler siz miydiniz? Allah'a yemin ederim ki Allah'tan en çok korkanınız ve ona karşı gelmekten en çok sakınanınız benim. Böyle olduğu halde ben bazen oruç tutuyor, bazen de tutmuyorum. Hem namaz kılıyorum, hem de uyuyorum ve kadınlarla evleniyorum. Benim sünnetimden yüz çeviren benden değildir, dedi.

0: Ana Hazretleri Mesnevi'de şöyle buyuruyor. İki çeşit arı da aynı yerden yer. Fakat birinden bal olur, ötekinden zehir.
1: İstanbul'un eşsiz tarihine, ihtişamlı saraylarına ve manevi yolculuğa hazır mısınız? İstanbul Saraylar Turu'yla Yıldız Sarayı ve Topkapı Sarayı kutsal emanetler başta olmak üzere birçok yeri ziyaret ediyoruz. Yuşa Hazretleri, Çamlıca Camii, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Yıldız Sarayı, Ayasofya'yı Kebir Camii, Topkapı Sarayı, Eminönü, Boğaz'da tekne turu. 26 Eylül çıkışlı turdaki yerinizi geç kalmadan ayırın. 0543 224 0108 0543 224 0108.
2: Şimdi reklamlar.
3: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Çağrı merkezi 0224 222 3939. WhatsApp hattı 0553 682 0085.
1: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk, güvenin ve zarafetin adresi.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
5: Hazır olun, Dev Robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
6: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
7: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
8: Reklamları dinlediniz.

Dua eden, daima Allah'a yöneldiği için gafil olmaktan kurtulur. Kalbi huzurlu olur, belalardan korunur. İmam Gazali rahmetullahi aleyh.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan başlıyor. Selman Özdemir'le

ya nur makamı olan cennete ya nar makamı olan cehenneme gideceksin. Her ikisi de buradaki sayu gayretinle elde edilecek. Dünya ahiretin tarlasıdır buyurulmuştur. Burada ne ekersen orada onu biçersin. Evet, dünya ahiretin tarlasıdır. Senin ve benim vücutlarımız bu tarlanın ekinleridir. Azrail aleyhisselamın harbesi orağıdır. Mezarlar Azrail aleyhisselamın biçtiği bu insan ekinlerinin demet olduğu yerdir. Cennet ve cehennem de bu mahsulün ambarlarıdır. Bunu sakın unutma. Cennete, rızaya, cemale, ebedi saadet ve selamete nail olmayı dilersen, Allah-u Teala'ya ve Resulüne iman et. Hakka tam ve mutlak bir ihlas ile kulluk ve ibadette bulun. Rabbinin emirlerini tut. Yasakladığı ve sevmediği ne varsa hepsinden el çek. Helalden kazan, helalden harca, çoluk çocuğuna da helalden yedir. Kazancından Allah yoluna sarf et. Çıplakları giydir, ağlayanların gözyaşlarını dindir. Fakirleri doyur, yetimleri kayır. Elin, dilin, belin doğrulukta olsun. Elin kârda ve gönlün yarda bulunsun. Dilinden tevhid eksilmesin, kalbinden sevgi ve muhabbet silinmesin ki cennet ve cemal yolları sana fethü küşad olsun. Yok böyle yapmaz da yalan dolanla ömür geçirir, imansız bir kalp taşır, taş gibi katı bir yürekle bu dünya aleminde şefkatsiz, merhametsiz dolaşır. İbadet ve taat sermayesinden iflas etmiş bir kalıpla huzur-u hakka ulaşırsan, sana haber vereyim ki cehennem ile müjdelenen bahtı karalardan birisin. Çünkü ne ekersen onu biçersin. Vaktiyle bir ağa bütün ömrünü günah ve masiyet bataklıklarında çürüttüğü halde cennet ve mağfiret umduğunu şöyle söylerdi. O ağanın surette köle ve hakikatte sultan olan da bir kölesi vardı. Bir yaz mevsimi başlangıcında bu ağa kölesine tarlalarını göstererek nereye fasulye, nereye domates, nereye buğday vesaire ekeceğini işaret etti. Köle bütün tarlalara arpa ekti. Aradan aylar geçti, ekin meydana geldi. Ağa hazretleri dolaşırken emir ve tembihi hilafına buğday ve diğer sebzeler yerine baştan sona arpa ekilmiş bulunduğunu görünce kölesine fena halde kızdı, bağırıp çağırmaya başladı. Sen kim oluyorsun da benim emrimi dinlemiyorsun? Ben sana şuraya şuraya fasulye, buraya domates, öteye buğday ekeceksin dememiş miydim? Hırsını yenemeyerek elindeki kırbaçla kölesini dövmeye hazırlanınca dur ağam vurma dedi. Evet, suçumu itiraf ediyorum. Emriniz hilafına bütün tarlaya arpa ektim ama hepsinin arpa çıkacağını hiç düşünmedim. Öyle sandım ki bütün tarlalara arpa ekecek olursam emir ve işaret ettiğiniz yerde fasulye, domates ve buğday da çıkar. Halbuki tahmin ve ümit ettiğim gibi olmadı. Ağa kölesinin bu savunması üzerine kahkahayı bastı. Sen ya sırılsıklam delisin veya ahman birisin. Be adam, hiç arpa ekilen bir tarladan fasulye, domates veya buğday mahsulü alınır mı? Bu yaşa kadar boşuna kafa gezdirmişsin. Bilmiyor musun ki bir tarlaya ne ekersen onu biçersin deyince köle boynunu büktü. Bağışla ağam dedi. Ben bunu sizden öğrendim. Aa, terbiyesizin zoruna bak. Ben sana ne zaman böyle bir şey söyledim veya öğrettim? Evet ağam, sakın kızma. Ben bu işte aynen sizi taklit ettim. Başıma bu iş geldi. Ağası halt etmişsin. Sen şimdiye kadar benden böyle akla sığmaz, mantıksız bir hal zuhur ettiğini gördün mü? Köle, gördüm ağam, gördüm. Siz daima Allah-u Teala'ya karşı isyan ve çeşitli günahlar işlediğiniz halde haktan mağfiret ve cennet umuyorsunuz. Evet, buyurduğunuz doğrudur. İnsan ne ekerse onu biçer. İşte gördünüz, arpa ektim, arpa çıktı. Bir tek sap bile yanılıp fasulye, domates veya buğday olmadı. Şu halde dünyada ahiretin tarlası olduğuna göre burada da ne ekersek orada onu biçeceğimiz muhakkaktır. Eğer benim ektiğim arpa yerine buğday veya diğer sebzeler çıksaydı, siz de bunca masiyetinize rağmen

cennet ve rıza bulurdunuz. O ağa kölesinin bu ikaz ve irşadı üzerine gafletten uyandı ve ağlayarak, "Sen köleliğe layık değilsin. Senin hürriyetini vereyim ki Allah-u Teala da beni bağışlasın," dedi ve kölesini azat ederek hak yoluna girdi. Ey aşık-ı sadık, ey hak ve hakikate talip kardeşler! Kıssadan hissemizi almalıyız. Aklım başımda ve ibret gözümde diyenler için bu kıssamızda dikkat ve ibretle alınacak dersler vardır. Ahirete iman eden bu alemi fani bilendir. Ne var ki bu fani alemin gecesi ve gündüzü imanlı kullar için bir ganimet ve fazl-ı rahmettir. O halde bir nefesi bile boşa geçirmemeli, ömür sermayesinin her lahzasını Hakk'a ibadet ve taatle tüketmeli, rıza-i ilahi tahsil için gayret ve himmet etmelidir. Ömür dediğin göz açıp kapayıncaya kadar geçer. Bak, daha dün denilebilecek kadar yakın bir mazide, mahalle arasında akranlarımızla çember çeviriyor, zıp zıp oynuyorduk. Derken okul çağı, imtihan, bayram tatili, yaz tatili, sayılı günler geldi, geçti. Artık saçımıza, sakalımıza aklar düşmeye başladı. Çoğumuz gözlüksüz iki satır yazıyı okuyamıyor, eskisi gibi koşup yürüyemiyoruz. Çalıştık, didindik, sırasında geceyi gündüze kattık, çoluk çocuk sahibi olmanın zevkini tattık ama ömür defterinin birçok sayfalarını da kapattık. Artık her gecemizi bir Kadir gecesi bilmenin şuuruna varacak bir çağdayız. O halde geri kalan ömrümüzü marifet ve ibadetle geçirmeli, ahiret tedariki görmeliyiz. 3 aylık kara kış için elimizden geldiği, gücümüzün yettiği kadar bir hazırlık ve tedarik telaşına düşüyoruz da, ebedi hayatımız için hiçbir tedarikimiz ve hazırlığımız olmayacak mı? Uzun, çok uzun bir yola ve yolculuğa çıkacağız. Yanımızda azık bulunmasın mı? Şuradan İstanbul'a, Ankara'ya gitmeye kalksak, yanımıza çörekti, börekti, köfteydi, ekmeydi bir azık alıyoruz. Uzun ahiret yolculuğuna elimiz boş mu çıkalım? Ömür sermayesi hayasızlık, edepsizlik ve Allah-u Teala'ya isyanlarla telef edilebilecek bir ganimet değildir. Geceler ve gündüzler bir makas gibi bu fani ömür kumaşını biçip doğramaktadır. Ahiret hayatında çırılçıplak kalmak istemiyorsak, o ömür kumaşından kendimize ayıplarımızı örtebilecek bir libas, bir elbise biçmek zorundayız. Yakında, hem de çok yakında tabut denilen o cansız at kapımıza gelip bizi bu fani alemden o baki ve ebedi aleme götürecektir. En sevdiklerimiz ve yakınlarımız bizi amel sandığı olan karanlık kabre yerleştirip savuşup gideceklerdir. Orada amellerimizle baş başa kalacağız. İnsan öyle bir hayat geçirmelidir ki dünyası mamur ve ahireti pürnur olmalıdır. Dünyanın mamur olması Allah-u Teala'ya iman, Resul-ü Müştebaya iman, Allah ve Resulüne muhabbet, yaşanılan ülkede istiklal ve hürriyet, alın teri, ırz, iffet, haya, ibadet, çalışkanlık, helal kazanmak, helal kazancını Allah yolunda harcamakla mümkündür. Dünyaları bu saydığımız şartla mamur olanların elbette bu hayırlı amelleri dolayısıyla ahiretleri de pürnür olur. Yani bu hayırlı ve yararlı ameller kişiye dünyada huzur ve rahat sağladığı gibi ahirette de ebedi saadet ve selamet sağlar ve o ebedi hayatı pürnür kılar. Yoksa dünya hayatını tembellikle, şuna buna yük olmakla, arsızlıkla, yüzsüzlükle, hayasızlıkla, nefsinin ve şeytanın esiri olmakla, düşmanla gülünç düşmekle geçiren kafirlerin, günahkarların, cahillerin ve gafillerin dünyaları kendilerine bir zindan ve ahiretleri de azap ve hüsran olur. Öyleyse, ecel şarabını içmeden, bu alemden göçmeden, sayılı nefesler boşuna gelip geçmeden güzel ve hayırlı ameller işlemeli. Geçimleriyle mükellef bulunduğumuz evlat ve ihalimize temiz ve rahat bir hayat sürdürmeye çalışmalı, ırz ve iffetimizi hassasiyetle korumalı, iç ve dış
din ve devlet düşmanlarına karşı uyanık bulunmalı, hürriyet ve istiklalimize tasallut edeceklere fırsat ve imkan bırakmamalı, yavrularımızı vakur, kimseye boyun eğmeyen, bizden sonra ele güne yüz suyu dökmeyen, şerefli, haysiyetli, dinine, milletine, devletine yararlı olacak derecede kabiliyetli birer ferd olarak yetiştirmeliyiz. Onlara temiz bir isim, şerefli bir aile ocağı, hür ve müstakil bir ülke, bağımsız ve özgür bir kavim ve millet bırakabilmek için gecemizi gündüzümüze katmalı, fani ve çabuk geçici dünya zevk ve lezzetleriyle yetinmeyerek, ebedi hayatın sonsuz nimetlerini fırsat eldeyken burada tatmalı, kalplerimizden aşkullah, muhabbetullah ve muhabbet-i Resulullah'tan gayrı ne varsa hepsini atmalıyız. Bütün bu saydıklarımız hem Müslümanlık hem de insanlık vazifelerimizdir. Unutmayalım ki alemlere rahmet olarak gönderilen Habibi Hedibi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hiç ölmeyecek gibi dünya için, hemen yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalışmamız gerektiğini tebliğ ve beyan buyurmuşlardır. Kıymetli dinleyenler, insanoğlu bu dünya hayatında sefere hazırlanan bir yolcu gibidir. Madem ki faniyiz, madem ki her nefis gibi bizler de önünde sonunda ölümü tadacağız. O halde bu alem bir konak, bir mola yeridir. Böyle bir konakta mola verilince sere serpe yatılmaz. Yolculuğun asıl ondan sonra başlayacak uzun ve meşakkatli bölümü için hazırlık yapılır, tedarik görülür. Bu itibarla insanoğlu da fani dünya hayatında o uzun ve ebedi yolculuk için gerekli bütün hazırlıklarını yapmalıdır. Bu hazırlığın başında iman gelir. Sonra ibadet ve taat, salih ameller, günahlardan ve bütün kötülüklerden kaçınmak, eliyle ve diliyle kimseye zarar vermemek, üzerinde kul hakkı bulundurmamak, karıncadan file kadar bütün mahlukat ilahiye karşı şefkatli ve merhametli davranmak gerekiyor. Bütün bunlar o büyük yolculuk için tedarikli bulunmaktır. Kıldığımız her namazın ömrümüzün son ibadeti olabileceğini, yaptığımız her hayrın bu fani alemde yapabileceğimiz son hayırlı iş olacağını düşünmeli ve her gece yatağımıza girince bunun son uykumuz olmasının muhtemel olduğunu hatırlamak gerekiyor. Zira ölüm ansızın çıka gelir. Azrail aleyhisselam her gün, her an bizleri takip etmektedir. Ne zaman, nerede ve nasıl karşımıza çıkıvereceği hiç belli olmaz. Bunun için kula gereken daima ölüme hazırlıklı yolculuk içinde tedarikli bulunmaktır. Kıymetli dinleyenler, gerçek bu olduğuna göre tövbe ve istiğfara devam etmeli. Tevhid ve salatu selamı dilimizden eksik etmemeliyiz. Kulluk makamında daim ibadet ve taatte kaim olmalıyız. Allah-u Teala'nın her biri emirlerine hakkıyla ve layıkıyla uymalı, kulluk görevinin şan ve şerefini nefsimizde duymalıyız. Kulluk görevlerimizin en başında da Rabbimizin nehyettiklerinden bir canavardan kaçarcasına kaçmak ve sakınmak gelir. Zerre kadar bile olsa bütün hayırlara koşmalı, zerre kadar bile olsa bütün şerlerden kaçmalıyız. Hasılı, Azrail aleyhisselam emri ilahiyle geldiği zaman bizi bu hal üzere bulmalıdır. Bu arada hiç ölmeyecekmiş gibi dünya içinde çalışmamız zaruri ve elzemdir. Zira mensubu olmakla övündüğümüz dini mübin İslam ve yine bir ferdi olmakla iftihar ettiğimiz Müslümanın kıyamete kadar dünya üzerinde payidar olabilmesi, bu sayu gayretimiz neticesinde Cenab-ı Hakk'ın tevfikini refik etmesi sayesinde mümkündür. Kısacası elimiz kârda, gönlümüz yârda olmalıdır. Elimiz kârda deyince hiç şüphesiz helal kâr, helal kazancı kastediyoruz. Doğruluk ve sadakatten ayrılan tembel, atıl ve batıl milletler tarih boyunca hürriyet ve istiklallerini muhafaza edememişlerdir.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan kısa bir aradan sonra devam edecek. Selman Özdemir'le

0: Kirli suyun nedeni olduğu kolera, ishal ve tifo nedeniyle her gün yaklaşık 1000 çocuk ölüyor. Kuraklık, hastalık ve suya ulaşma güçlüğü nedeniyle her yıl hayatını kaybeden insan sayısı 2 milyonu geçiyor. Nida Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak suya muhtaç beldelere su kuyusu açıyoruz. Sizler de bu kervana katılın, hayra vesile olun. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
1: Mukaddesat, mukaddesat, ilim ve hikmet,
2: ilim ve hikmet.
1: Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan devam ediyor. Selman Özdemir'le Gülistan.

Kıymetli dinleyenler, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu buyuruyor ki, kötülerle olursanız onlara isabet edecek bela ve musibetler size de isabet eder buyurmaktadır. Hal ve hakikat böyle olunca iman sahiplerine düşen en büyük vazife, kötü, asi ve günahkar kişilerden ayrılmak, iyi, salih ve muttaki kişilerle bulunmaktır. Gaflet edilmemesi gerekir ki bir hadis-i şerifte yalnız sağ olanların değil, hatta ölülerimizin dahi iyi ve salih kişilerin civarına defnolunması emir ve ferman buyurulmaktadır. Dünya hayatında kötü komşularımızdan tedirgin ve rahatsız olduğumuz gibi, kötülerin yanına gömülen ölülerimizin de onların görecekleri azaptan huzursuz olacakları muhakkaktır. Kıymetli dinleyenler, bizden önce gelip geçmiş kavimlerden azgınlıkları ve taşkınlıkları dolayısıyla ilahi bela ve musibetlere uğrayarak mahv ve helak olmalarından elbette ibret almalıyız. Nitekim bizim ve azgınlık ve taşkınlıklarımız yüzünden maruz kaldığımız bela ve musibetler bizden sonra geleceklere ders ve ibret olacaktır. O halde Allah-u Teala'ya karşı isyan ve tuğyana devam ederek İlahi azaba müstahak olmamak ve bizden sonrakiler için kötü birer örnek teşkil etmemek mecburiyetindeyiz. Ey aşık-ı sadıklar! Allahu Sübhanehu ve Teala Hazretleri bir hadis-i kutsisinde şöyle buyurmaktadır. Ben azimüşan, kulluk ve ibadete layık ve müstahak mabudum. Bu mülkün müstakillen maliki ve mutasarrıfı ancak benim. Başınızda bulunan emirlerinizin kalpleri, kudret ve kuvvetleri ve iradeleri benim kudret elimdedir. Eğer kullarım bana karşı itaatli bulunurlarsa, onları idare eden kullarımın kalplerini onlara karşı merhametli kılarım. Eğer bana asi olurlarsa, onları idare eden kullarımın kalplerini isyan eden o kavme karşı gaddar ve merhametsiz kılarım. Onun için sizi idare edenlere, size kötü davrananlara, haksızlık ve zulmedenlere sövüp saymayınız. Belki işlediğiniz isyan ve günahlardan ötürü tövbe ve istiğfarda bulununuz ki ben azimüşan onların kalplerini size karşı insaflı ve merhametli kılayım. Programımızın başından beri kişi ister dünyada ister ahirette kazandığının karşılığını veya cezasını bulur. Bunu söylemiştik. Zira Erhamer Rahim'in olan Allahü Zülcelal vel Kemal Hazretleri tek hücreden ibaret bir mahlukunun dahi zarar görmesine razı değildir. Ne var ki kul isyanda ısrar ve sebat ederek Allah-u Teala'ya itaatten çıkarlarsa, Allah-u Azimüşşan o asi kulundan intikamını yine kulu eliyle alır. Adetullah böyle cereyan etmiştir ve böyle olacaktır. Nasıl ki bir pisliği süpürüp temizledikten sonra o süpürgeyi ateşe atarak yakarsak, asi kullarının isyan pisliklerini de Allah-u Teala bir başka asi kulunu süpürge gibi kullanarak temizler ve bu temizlik ameliyesine memur ettiği zalimi de cehenneminde yakar. Hayrın ve şerrin ve her şeyin Allah-u Teala tarafından olduğuna inanan bir Müslümana, bu itikadı benimseyen bir kimse arkasından yetişerek ensesine şiddetli bir tokat atar. Tokatı yiyen geriye dönüp bakınca da neye şaşırdın der. Senin inancına göre her şey Allah-u Teala'dan değil mi? O sünni Müslüman kendisine şöyle cevap verir. Amenna ve saddakna. Evet, her şey Allah-u Teala'dandır ama hangi zalimi bu işe memur buyurdu diye baktım. Ey aşık-ı sadık! Allah-u Sübhanehu ve Teala Hazretleri biz nasıl olursak öyle tecelli buyurur. Biz Allah-u Teala'yı zikredersek Allah-u Azimüşşan da bizi zikreder. Bakara suresinin 152. ayet-i cellesinde mealen Rabbimiz, siz beni taatle anın ki ben de sizi cevapla anayım. Biz Allah-u Teala'nın dinine sarılır, onun kitabında çizdiği hak yoldan ayrılmaz, onun dinine yardım edersek, Allah-u Azimüşşan da bize her hayırlı işimizde yardım eder, bizleri mansur ve muzaffer kılar. Muhammed suresi 7. Eğer siz Allah-u Teala'nın dinine ve Resulüne yardım ederseniz, o da düşmanlarınıza karşı size yardım eder. Kıymetli dinleyenler, Allah-u Teala'nın bahş ve ihsan buyurduğu nimetlere
yaptığımız işlerle şükredersek, onu daima zikreder, rızasını almaya çalışırsak, Allah Azimüşşan da bize nimetlerini arttırır. İbrahim Suresi 7 mealen, eğer verdiğim nimetlere şükrederseniz, herhalde nimetlerimi ziyade kılarım. Bilmem anlatabiliyor muyuz? Evet, biz nasıl olursak Allah Celle Celaluhu Hazretleri de öyle tecelli buyurur. Elest bezminde Rabbimize verdiğimiz bir söz, bir ahdimiz vardır. Bela dedik. Ve ondan gayrı kulluk ve ibadete layık ve müstahak hak mabut olmadığını ve olamayacağını kabul ve tasdik ettik. Bu dünya alemine gönderilmemizden maksadın da ancak Rabbimize kulluk ve ibadet etmek olduğunu yakinen biliyoruz. Şu halde bu ahdimize vefa etmemiz ve bu sözümüze sadık kalmamız gerekir ki Allah-u Azimüşşan da bize ahdini yerine getirsin. Bakara Suresi 40 mealen, ahdime vefa ve bana iman ve itaat edin ki ben de ahdinize vefa edeyim. Ahdi bozmayın ve benden korkun. Kıymetli dinleyenler, her işin başı Allah korkusudur. Onun için ehlullah Allah-u Teala'dan korkmayandan kork buyurmuştur. Allah-u Teala'dan korkmak ancak ve yalnız ona kulluk ve ibadet etmekle, bize bahş ve ihsan buyurduğu sayısız nimetlere şükretmekle, onu her nefeste zikretmekle olur. Şükür deyip geçmemelidir. Daha önceki programlarımızda uzun uzun anlatmaya çalıştık. Allah-u Teala'nın bahş ve ihsan buyurduğu malın şükrü, yine Allah-u Azimüşşan'ın emri gereğince zekat ve sadaka vermekle, muhtaç olanları doyurmakla, çıplakları giydirmekle olur. Yalnız dille şükretmek, Allah-u Teala'yı şükürsüz olarak zikretmektir. Bize ihsan buyurulan vücut ve sıhhatin şükrü ibadettir. İbadetlerin en eftali olan namazdır, oruçtur. Bu vücudu ve bu sıhhati ibadet yolunda kullanmaktır. Nitekim ömrün şükrü de bir lahza kaçırmaksızın sayılı nefesleri ibadet ve taatle geçirmektir. Rabbine karşı suç ve kötülük işlemekten kaçınmaktır. Hicr suresi 99'da mealen Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu sana yakin olan gelinceye kadar Rabbine ibadet et. Güzelliğin şükrü ırz ve iffetini korumaktır. Gözün şükrü her şeye ibretle bakmaktır. Kulağın şükrü hak kelamı duymaktır. Dilin şükrü lisan-ı zikrullah ile süslemektir. Yalan söylememek ve dedikodu etmemektir. Ağzın şükrü helal yemektir. Kalbin şükrü iman ve muhabbetullah ve muhabbet-i Resulullah ile tezyin etmektir. Ellerin şükrü onları birer marifetle süslemek ve bunu Allah-u Teala'nın yolunda kullanmaktır. Ayakların şükrü Allah-u Teala'nın rızasına uygun ve müsaade buyurduğu yere basmaktır. Zikrin en yücesi, en ulusu ve eftali kelime-i tevhiddir demiştik. Kelime-i tevhid 7 mübarek kelimeden ibarettir. Bu mübarek kelimelerin birçok hikmeti ve sayılamayacak kadar çok nimeti vardır. Bu hikmetlerden birincisi, bu kelime-i mukaddeseyi diliyle söyleyen ve kalbiyle iman eden kimse cehennemden azad olur ve cennete girer. Bilindiği gibi cehennem 7 tabakadır. Her kelime narın bir derekesini söyleyen namına kilitler. Cennetin de anahtarı olduğundan söyleyene cennetin 8 kapıları açılır. İkinci hikmeti, bu alemi şuhuda gelen insanoğlu bu alemden sonra 7 müşkille karşılaşır. Bu müşkillerden birisi bu alemden ayrılmaktır ki bu ayrılış ölümle başlar. İnsan bu alemden ya imanla veya Allah-u Teala'ya sığınırız, imansız olarak küfr ile ayrılır. Tevhid edenler ruhlarını iman ile teslim ederler. Üçüncü hikmeti, insanoğlunun bu alemden sonraki üçüncü müşkil kabirdir. Kabir ya zulmetli, karanlık veya nurani, aydınlık olur. Kelime-i tevhidi diliyle söyleyen ve kalbiyle tasdik edenin kabri tevhid nuru ile nurlu olur. Dördüncü hikmeti, dördüncü müşkil kabre girdikten sonra münkereyn denilen sual meleklerinin sorularına doğru cevap vermektir. Tevhid eline bu soruları kolaylıkla cevaplandırmak nasip ve müyesser olur. Beşinci hikmet. Beşinci hikmet mahşer günüdür. O gün
Birçok yüzler kara ve birçok yüzler ak olacaktır. Tevhid ehlinin yüzleri işte o muhlik günde ak olur. 6. hikmet, mizan. İyiliklerle kötülüklerin tartılacağı o mizanda tevhid ehlinin hasenat, iyilik kefesi ağır olur. Zira aşk ile bir tevhid okumanın sevabı 7 kat yerlerden ve 7 kat göklerden ağırdır. 7. hikmet. Bütün bu vartaları atlatan kulun cennete veya cehenneme mi gideceği meselesidir. Tevhid ehlinin yolu cennet yoludur. Bu 7 mübarek kelime hürmetine Hak Teala tevhid eden kullarını bu 7 müşkilden halas buyurur, kurtarır. Tevhid ehlini şeytan vesvesesinden de korur. Çünkü kelime-i tevhid mana bakımından şeytanı yakan muazzam bir ateştir. Nazargâh-ı ilahi olan kalbe girecek, sızmaya çalışacak sinsi düşmanlara engeldir. Gönüller zikrullah ile bütün kötülüklerden, pisliklerden arınır ve paklanır. Zikrullah ile yüzler aklanır ve zikredene cemali la yezal zahir olur. Allah-u Teala'nın salih kulları Mevla'yı her an, her zaman ve her mekanda zikrederler. İşte o zaman Allah Celle Celaluhu de salih ve aşık kullarını zikreder. Zikrullah vücutta cennet kokusu ve ruha kuvvettir. Zikrullah gözlerin nuru ve kalplerin sürurudur. Zikrullah kalbi Allah nuruyla nurlandırır, Allah aşkıyla şuurlandırır. Zikrullah şeytan ivasını kalpten uzaklaştırır. Zikrullah her derde deva ve her manevi hastalığa aynı şifadır. Şeytan Mevlasını zikredenden nefret eder ve kaçar, ona yaklaşamaz. Zikri daim olanın kalbi naim olamaz. Zikredenin kalbi bütün kalpler öldüğü gün diridir. Uyanık kalpliler de şeytan vesvesesi olamaz. İster gizli ister aşikar zikrin eftali huzur ve huşu ile aşk ve şevk ile inanarak iman getirerek la ilahe illallah demektir. Ve bu manevi nimetten yemektir. Hadis-i şerifte zikre devam edenler Allah-u Teala'nın o metin kalesine sığınmış, bütün korkulardan emin olmuş ve iki alemde de her türlü bela ve musibetlerden kurtulmuş olurlar. Zira bir hadis-i kutsi'de de Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah-u Teala'dan naklederek buyuruyor. La ilahe illallah kelime-i münciyesi benim metin kalemdir. Her kim o kaleme sığınırsa dünya ve ahiret azaplarından emin olur. Allah korusun Celle Celaluhu, her kim kelime-i tevhid getirmez ve bu metin kaleye sığınmazsa o kimse şakilerden olur ve ebedi azap yolunu boylar. Kıymetli dinleyenler, programımızın sonuna geldik. Buraya kadar bu kıymetli eserde zikreden kelamları sizlere aktarmaya, anlatmaya gayret et. Mevla Teala Hazretleri hata, kusur ve günahlarımızı affeylesin. Razı olduğu şekilde yaşamayı cümlemize nasip eylesin. Son nefesimizde kelime-i şehadet ile çene kapayıp Mevla Teala Hazretleri'nin huzuruna varabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Allah-u Teala'ya emanet olunuz.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan sona erdi. Selman Özdemir'le Gülistan.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona hainlik yapmaz, ona yalan söylemez, onu zor durumda yüzüstü bırakmaz.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Kim şu üç şeyden uzak olarak ölürse cennete girer. Kibir, ganimet malına hainlik ve borç.

0: tüm zamanlarda ve her yerde var olan Allah.
1: Allah el-hakku ya Allah. Allah.
0: Varlığı hiç değişmeden var olan Allah.
1: Allah el-vekilu ya Allah.
0: Kendisine tevekkül edenleri en iyi neticeye ulaştıran Allah.
1: El-Kavvi ya Allah.
0: Pek güçlü olan Allah.

0: Sevdiği kullarının dostu olan Allah.
1: El-Hamidu ya Allah.
0: Ancak kendisine hamd edilen Allah.
1: El-Muhsi ya Allah.
0: Sonsuz varlığının sayısını bilen Allah.
1: Mubdi'u ya Allah.
0: Bütün varlıkları icat eden Allah.
1: El-Mu'idu ya Allah.
0: Varlıkları tekrar yaratacak olan Allah.
1: El-Muhyi ya Allah.
0: Can, hayat ve sağlık veren Allah.
1: Allah. El-Mumitu ya Allah.
0: Canlıları öldüren Allah.
1: Allah. El-Hayyu ya Allah.
0: Ezeli ve ebedi diri olan Allah.
1: Kayyumu ya Allah.
0: Gökleri ve yeri

0: dilediğini istediği anda bulan Allah.
1: Allah, el medinu ya Allah.
0: Şanı büyük, kerem ve iyilikleri pek çok olan Allah.
1: Vahidu ya Allah.
0: Asla ortağı ve benzeri olmayan tek Allah.
1: Es-Samedu ya Allah.
0: İhtiyaçları gideren tek Allah.
1: El-Kadiru ya Allah.
0: Dilediğini istediği gibi yapmaya gücü yeten Allah.
1: El-Muhtediru ya Allah.
0: Kuvvet sahipleri üzerinde istediği gibi tasarrufta bulunan Allah.
1: El-Mukaddimu ya Allah.
0: Dilediğini ileri geçiren Allah.
1: El-Muahhiru ya Allah.
0: Dilediğini erteleyen Allah.
1: El-Awwalu ya Allah.
0: Başlangıcı

0: olmayan Allah. Sonu olmayan Allah. Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor. Sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.
3: Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyk la şerike leke lebbeyk.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
4: Mevlana Hazretleri şöyle buyuruyor. Aslında insanla hayvan arasındaki fark da edeptir. Bütün Kur'an'ın manası ayet ayet edepten ibarettir.

0: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
0: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 0830. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi. Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 0830. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parki ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Kişinin hürriyetinin olmadığına delil, nefsinin arzu ettiği yere ayaklarının onu götürmesidir. Ebu Süleyman İskender'i rahmetullahi aleyh.

0: Hasan-ı Basri Hazretleri şöyle buyuruyor: Allah'a yemin ederim ki gıybet müminin dinini ifsat hususunda cüzzamın bedeni ifsat etmesinden çok daha hızlıdır.
1: Gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanınızda. Her an yanınızda. Huzurun sesine kulak verin.

Feruddin Attar Hazretleri şöyle buyuruyor. Dört şeyi dört şeyden temizle. Dilini gıybetten, kalbini kıskançlıktan, mideni haram lokmadan, davranışlarını riyadan.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah rızkı dilediğine bol, dilediğine de kısar. Onlar ise dünya hayatı ile sevinmektedirler. Halbuki dünya hayatı ahiretin yanında çok az bir yararlanmadan ibarettir. Ra'd suresi 26. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Benden sonra size dünya nimetlerinin ve zinetlerinin açılmasından ve onlara gönlünüzü kaptırmanızdan korkuyorum. Buhari, Zekat 47, Cihat 37, Müslim Zekat 121-123, Nesai Zekat 81, İbn-i Mace Fiten 18.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Sen yolcu, bu yalan dünya hancıdır. Öyle bir gün var ki, öyle bir gün, yürekte sancıdır. Yer gök bir olup da hesap sorulunca, en sevdiğim bile, en sevdiğim bile senden dava.

Feruddin Attar Hazretleri şöyle buyuruyor. Dört şeyi dört şeyden temizle. Dilini gıybetten, kalbini kıskançlıktan, mideni haram lokmadan, davranışlarını riyadan.

Kirli suyun nedeni olduğu kolera, ishal ve tifo nedeniyle her gün yaklaşık 1000 çocuk ölüyor. Kuraklık, hastalık ve suya ulaşma güçlüğü nedeniyle her yıl hayatını kaybeden insan sayısı 2 milyonu geçiyor. Nida Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak suya muhtaç beldelere su kuyusu açıyoruz. Sizler de bu kervana katılın, hayra vesile olun. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr

Ömer bin El-Hattab'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında otururken yanımıza bir adam çıka geldi. Elbisesi bembeyaz, saçları simsiyahtı. Uzak yoldan gelmişe benzemiyordu. Hiçbirimiz onu tanımıyorduk. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin önüne kadar gelip oturdu ve dizlerini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dizlerine dayadı. Ellerini de uyluklarına koydu ve "Ey Muhammed, İslam'ın ne olduğunu bana söyle," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "İslam, Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed de Allah'ın Resulüdür," diye şehadet etmen, namaz kılman, zekat vermen, Ramazan orucunu tutman, gücün yeterse hacca gitmendir buyurdu. Adam, "Doğru söylüyorsun," dedi. Hem sorup hem de tasdik etmesi tuhafımıza gitti. Ondan sonra, "İman nedir?" diye sordu. Efendimiz de ona, "İman, Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve kıyamet gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmandır," diye cevap verdi. Adam yine, "Doğru söylüyorsun," dedi ve "İhsan nedir?" diye sordu. Efendimiz de, "İhsan, Allah'ı görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. Sen onu görmesen de o seni görüyor," buyurdu. O yine, "Doğru söylüyorsun," dedi. Sonra, "Kıyametin vaktini bana söyle," dedi. Efendimiz, "Bu konuda kendisine soru sorulan kişi sorandan daha bilgili değildir," dedi. O halde alametlerini söyle deyince Resul-i Ekrem, "Annelerin kendilerine cariye muamelesi yapacak çocuklar doğurması, yalın ayak, çıplak, yoksul koyun çobanlarının yüksek binalar yapmakta birbirleriyle yarışmalarıdır," dedi. Daha sonra o yabancı kalkıp gitti. Ben bir müddet kaldım. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Ömer, soruları soran kişinin kim olduğunu biliyor musun?" dedi. "Allah ve Resulü daha iyi bilir," dedim. Resulullah da, "O Cebrail'di. Size dininizi öğretmek için gelmişti," buyurdu.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kul din kardeşine yardımcı olduğu sürece Allah da onun yardımcısı olur.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: İnsanların en kötüsü, şerrinden dolayı insanların kendisinden çekindiği kimsedir.

Hamdolsun seni bize lütfeden, ihsan eden Mevla'ya. Salat ve selam olsun rahmet sebebimiz olan Nebi'ye. Sen bize minik bir melek, tatlı bir can kuşusun. Yuvamıza dünyanın huzuru, cennetin kokususun. Uyanışın güneşin doğuşu, sabahın oluşu gibi. Baharı müjdeleyen cemre, kalbin ilk atışı gibi. Uykuya dalışın, yıldızların doğuşu, gecenin sessizliği. Kirpiklerin huzur, ellerin minicik ama kovdu kimsesizliği. Seni nasıl uyutsam, hangi ninniyle hazırlasam yarına? Yanaklarına buse, ulular fısıldasam kulaklarına. Hasan ve Hüseyin'in uyuduğu ninniyle uyur musun mesela? O zaman nefesim Fatıma annemizin nefesi olsun sana. Cennette sütten yapılmış bir nehir vardır. O nehir Ali'nin, Hüseyin'in ve Hasan'ındır. Genişliği Medine-i Münevvere ve Yemen arası. Uzunluğu Mekke-i Mükerreme ve Aden arası kadardır.

ağlamayı bilerek dünyamıza ay gibi doğdun. Ne istediysen gözyaşlarınla istedin. Ama gülmeyi zamanla rüyalarda öğrendin. Neydi acaba rüyanda görüp uyandığında göremediğin? Gülmeyi öğreten Mevlam, yaşadığın sürece güldürsün yüzünü. Ahlakın güzel olsun, doğru ol, insanlar dinlesin sözünü. İyi ol, iyilerle karşılaş, kötüler uzak olsun hep sana. Ruhun tertemiz kalsın, acı, keder, zulüm uğramasın dünyana. Adaletle bezenmiş aklın olsun, bakışın şefkat, merhamet dolsun. Her varlık seni sevsin, Hızır yoldaşın olsun. Bir kuş senden korkup da başka yöne uçmasın. Bir çiçek bile olsa sana küskün açmasın. Cennette sütten yapılmış bir nehir vardır. O nehir Ali'nin, Hüseyin'in ve Hasan'ındır. Genişliği Medine-i Münevvere ve Yemen arası. Uzunluğu Mekke-i Mükerreme ve Aden arası kadardır.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

Süheyb bin radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Sizden evvelkiler içinde bir kral ve bir de onun kahini vardı. Bu kahin ihtiyarlayınca krala, ben ihtiyarladım. Bana bir uşak gönder de ona kahinlik öğreteyim," dedi. Kral da bir genç gönderdi. Gencin yolu üzerinde bir rahip vardı. Genç rahibin yanında bir müddet oturdu ve sözlerine kulak verdi. Hoşuna gitti. Sonra kahine her gidişinde rahibe uğrar ve onun yanında otururdu. Kahinin yanına geldiğinde geç kaldın diye kahin genci paylardı. Genç bu durumu rahibe söyleyince rahip ona, "Kahinden korktuğunda evde alıkoydular. Ailenden korktuğunda da kahin alıkoydu de," diye tavsiye etti. Durum böyle devam edip giderken genç günün birinde insanların yolunu kesen büyük bir hayvana rastladı ve bunun üzerine, "Kahinin mi yoksa rahibin mi üstün olduğunu işte bugün öğreneceğim," diyerek eline bir taş aldı ve, "Allah'ım, eğer rahibin işlerini kahinin işlerinden fazla seviyorsan hayvanı öldür ki insanlar geçsin," dedi ve taşı hayvana attı. Onu öldürdü. Halk da yoluna devam etti. Sonra genç rahibin yanına geldi ve olanları ona anlattı. Rahip ona, "Yavrucuğum, bugün sen benden üstünsün. Senin şanın gördüğüm dereceye ermiş. Sen yakında muhakkak ki bir belaya uğrayacaksın. Eğer başına bela gelirse benim bulunduğum yeri kimseye söyleme," dedi. Genç körleri, alaca hastalığına tutulanları kurtarır, insanların diğer hastalıklarını da tedavi ederdi. Kralın meclis arkadaşlarından o günlerde kör olan birisi bunu duydu. Birçok hediye ile gencin yanına gitti ve, "Eğer beni hastalığımdan kurtarırsan bu hediyeleri sana vereceğim," dedi. Genç de, "Ben kimseye şifa veremem. Ancak Allah Teala şifa verir. Allah'a iman edersen ben de Allah'a dua ederim. O da sana şifa verir," dedi. Bunun üzerine adam Allah'a iman etti. Allah Teala ona şifa verdi. Sonra bu adam kralın yanına geldi ve evvelce oturduğu gibi onunla oturdu. Kral, "Gözünü kim iyileştirdi?" diye sordu. O da, "Rabbim," diye cevap verdi. Kral, "Senin benden başka Rabbin mi var?" dedi. O adam, "Benim de Rabbim, senin de Rabbin Allah'tır," dedi. Bunun üzerine kral o adama işkence ettirdi. Nihayet adam gencin yerini söyledi. Genç getirildi. Kral ona, "Oğlum, demek senin sihrin körleri ve alaca hastalarını iyi edecek dereceye geldi. Şu ve şu işleri yapıyormuşsun, öyle mi?" dedi. Genç, "Vallahi ben kimseye şifa veremem. Ancak Allah Teala şifa verir," dedi. Bunun üzerine kral onu tuttu ve devamlı surette işkence etti. Nihayet genç rahibin yerini söyledi. Hemen rahip getirildi ve "Dininden dön," denildi. Fakat o dinlemedi. Bunun üzerine kral testere istedi ve onu rahibin başının tam orta yerine koyarak rahibi ikiye ayırdı. Her parçası bir yana düştü. Sonra kralın meclis arkadaşı getirildi ve ona da "Dininden dön," denildi. Fakat o da dinlemedi. Bunun üzerine kral onun da başını testereyle ikiye ayırdı ve her parçası bir yana düştü. Sonra genç getirildi ve "Dininden dön," denildi. Fakat dinlemedi. Kral onu kendi arkadaşlarından bir gruba teslim etti ve onlara şöyle dedi: "Bunu filan dağa götürün ve oraya çıkarın. Dağın tepesine vardığınızda dininden dönerse ne âlâ. Dönmezse onu dağın tepesinden aşağı atın." Onu götürdüler ve dağa çıkardılar. Genç
"Allah'ım, bunların haklarından gel," dedi. Bunun üzerine dağ sarsıldı ve hepsi aşağı yuvarlandı. Genç yürüyerek kralın yanına geldi. Kral ona, "Yanındakilere ne oldu?" dedi. O, "Allah beni onlardan kurtardı," dedi. Bunun üzerine kral genci kendi arkadaşlarından diğer bir gruba teslim etti ve "Bunu Karkur denilen gemiye koyup denizin ortasına götürün. Dininden dönerse ne âlâ, dönmezse atın denize," dedi. Hemen onu gemiye götürdüler. Genç, "Allah'ım, bunların da haklarından gel. Bunları benden def et," dedi. Bunun üzerine gemi onlarla beraber devrildi. Onlar boğuldular. Genç yürüyerek kralın yanına geldi. Kral ona, "Yanındakiler ne yaptı?" dedi. O, "Beni Allah Teala onlardan kurtardı," dedi ve şunu ilave etti. "Benim emredeceğim işi yapmadıkça sen beni öldüremezsin." Kral, "Nedir o?" dedi. Genç şöyle dedi. "Halkı geniş bir meydana topla. Beni de hurma kütüğüne bağla. Sonra ok kabımdan bir ok al. Onu yayın tam ortasına yerleştir. Sonra bu gencin Rabbi olan Allah'ın adı ile de ve oku at. Eğer bunu yaparsan beni öldürürsün," dedi. Bunun üzerine kral halkı bir meydana topladı. Genci de bir hurma kütüğüne bağladı. Sonra onun ok kabından bir ok aldı. Oku yayın ortasına koydu. "Bu gencin Rabbi olan Allah'ın ismiyle," dedi ve oku attı. Ok gencin şakağına rastladı. Genç elini şakağına koydu ve öldü. Bunun üzerine ahali, "Bu gencin Rabbine iman ettik," dediler. Sonra adamları krala gelerek ona, "Bak gördün mü? Vallahi korktuğun başına geldi. Halk ona iman etti," dediler. Bunun üzerine sokak başlarına hendekler açılmasını emretti. Hendekler alevlerle doluydu. Kral, "Yeni dinden dönmeyen kimseleri zorla ateşe atın yahut onları ateşe girmeye zorlayın," dedi. Bunlar yapıldı. Hatta elinde bir çocukla bir kadın geldi. Kadın biraz duraksadı. Çocuk ona, "Anneciğim, sabret. Zira sen hak üzresin," dedi.

0: İstanbul'un eşsiz tarihine, ihtişamlı saraylarına ve manevi yolculuğa hazır mısınız? İstanbul Saraylar Turu'yla Yıldız Sarayı ve Topkapı Sarayı kutsal emanetler başta olmak üzere birçok yeri ziyaret ediyoruz. Yuşa Hazretleri, Çamlıca Camii, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Yıldız Sarayı, Ayasofya'yı Kebir Camii, Topkapı Sarayı, Eminönü, Boğaz'da tekne turu. 26 Eylül çıkışlı turdaki yerinizi geç kalmadan ayırın. 0543 224 0108 0543 224 0108.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
0: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk, güvenin ve zarafetin adresi.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Reklamları dinlediniz.

huzurun, samimiyetin, kardeşliğin frekansı. 107.3 Radyo

Mana eri bu yolda, melul olası değil. Mana duyan gönüller, hergiz ölesi değil. Ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

gevhersiz gönüllere yüz bin yol eder isen, haktan nasip olmasa nasip alası değil. Ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

dostluğuna. Dünyaya gelen gider, baki kalası değil. Ten fanidir, can ölmez, gidenler yeri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

0: Ten fanidir, can ölmez, gidenler yeri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar öylesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar öylesi değil.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kim ahiret kazancını isterse onun kazancını arttırırız. Kim de dünya kazancını isterse ona da istediğimizden veririz. Fakat onun ahirette hiçbir payı yoktur. Şura Suresi 20. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, ahirete göre dünya sizden birinizin parmağını denize daldırmasına benzer. O kişi parmağının ne kadarcık bir su ile döndüğüne baksın. Müslim Cennet 55.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi davayla sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür nidalarıyla örülmüş, hak yolunda olan bir radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Kirli suyun neden olduğu kolera, ishal ve tifo nedeniyle her gün yaklaşık 1000 çocuk ölüyor. Kuraklık, hastalık ve suya ulaşma güçlüğü nedeniyle her yıl hayatını kaybeden insan sayısı 2 milyonu geçiyor. Nida Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak suya muhtaç beldelere su kuyusu açıyoruz. Sizler de bu kervana katılın, hayra vesile olun. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
1: Bir kalp, insanları kötülükten çekmek ve onlara faydalı olmak için çırpınmıyorsa, o kalp viranedir. Bekâ bin Batu Hazretleri.

Ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi davayla sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür nidalarıyla örülmüş, hak yolunda olan bir radyo. Radyo Nida 107.3.

Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida. Huzur bu frekansta.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Sana bir şey emanet eden kişiye emanetini hakkıyla koruyarak iade et. Sana hainlik edene sen hainlik etme.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Emanete ihanet eden erkek ve kadının, had cezasına çarptırılanın ve din kardeşine kin besleyenin şahitliği caiz değildir.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108, 0543 224 0108, umreniz beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Hak Teâlâ'nın feyiz ve bereketi olmadığı sürece ne kadar çaba sarf edilirse edilsin kimse bir yere varamaz. Mevlana Abdurrahman-ı Camii Hazretleri.

0: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
0: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
7: Reklamları dinlediniz.

0: Ebu Said, Sa'd bin Malik bin Sinan el-Hudri radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden önceki milletler içinde bir adam vardı. Tam 99 kişi öldürmüştü. Sonra dünyanın en büyük alimi kimdir diye soruşturdu. Ona bir rahip gösterildi. Bunun üzerine rahibin yanına gitti ve ben 99 adam öldürdüm. Hala tövbe edebilir miyim diye sordu. Rahip, senin tövben kabul olmaz dedi. Bunun üzerine adam rahibi de öldürdü. Onunla sayı 100'ü buldu. Sonra yeryüzü halkının en büyük alimini sorup araştırdı. Ona alim bir kimseyi tavsiye ettiler ve alime sordu. 100 adam öldürdüm. Tövbe etsem kabul olur mu dedi. Alim, evet. Senin tövbe etmene ne engel olabilir ki? Filan yere git. Orada Allah'a ibadetle meşgul olan insanlar var. Onlarla birlikte Allah'a ibadet et. Memleketine dönme. Zira orası kötü bir yer dedi. Bunun üzerine adam yola çıktı. Ancak yarı yola varınca öldü. Rahmet melekleriyle azap melekleri bu adam hakkında ihtilafa düştüler. Rahmet melekleri, bu adam bütün kalbiyle Allah'a yönelerek geldi dediler. Azap melekleri, bu adam hiçbir iyilik işlemedi ki dediler. Bunun üzerine insan suretinde bir melek onların yanına geldi. Melekler onu aralarında hakem yaptılar. Melek şöyle dedi. İki taraftaki mesafeyi ölçünüz. Hangi tarafa daha yakınsa adam o taraftandır. Mesafeyi ölçtüler. Adamı varacağı yere daha yakın buldular. Bundan dolayı onu rahmet melekleri aldılar. Sahih-i Müslim'deki başka bir rivayete göre o kimse halkı iyi olan yerleşim yerine bir karış daha yakın olduğundan o yerleşim yerinin halkından sayıldı. Bir başka rivayette ise Allah Teala meleklere vahyederek o taraftan uzaklaştırın ve bu tarafa yaklaştırın diye vahyetti ve mesafeyi ölçün dedi. Melekler adamı bu tarafa bir karış daha yakın buldular. Adam da böylece bağışlandı. Başka bir rivayette ise adamın göğsünü bu tarafa doğru buldular. Adam da böylece bağışlandı.
1: Mürsel Optik'in sunduğu Mesut Yavaş'la Tasavvuftan Esintiler başlıyor. Size uygun en şık ve en uygun güneş gözlüğü modelleri Mürsel Optik'te. Mürsel Optik, Bakırcılar Çarşısı Havlucular Aralığı No 25'te hizmetinizde. 0224 221 88 18 0224 221 88 18 Size uygun en şık ve en uygun güneş gözlüğü modelleri Mürsel Optik'te. Mürsel Optik, Bakırcılar Çarşısı Havlucular Aralığı No 25'te hizmetinizde. 0224 221 88 18 0224 221 88 18
2: Kıymetli dostlarımız, kıymetli dinleyicilerimiz, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Allah'ın rahmeti ve bereketi, feyzi, inayeti, lütfu, ihsanı hepimizin ve hepinizin üzerine olsun inşallah. Bir programda tekrar sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Sağlık, sıhhat ve afiyet içerisinde Rabbimizin bizlere ikram ettiği güzel günlerden yine bir gündeyiz, bir programdayız. 107.3 frekansında yayın yapan Bursa'mızın medar iftarı diyebileceğimiz ve yıllardır efendim dinleyicilerle bizleri buluşturan güzel sohbet ve muhabbetleriyle gönlümüzü coşturan, efendim 107.3 frekansında yayın yapan Radyo Nida'da sizlerle birlikte olduğumuz için bizler de mutluluğumuzu ifade etmiş olalım. Rabbimize hamdolsun. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin ve sahbihi ecmain. Efendim, Mürsel Optik'in katkılarıyla sizlerle birlikteliğimiz bildiğiniz gibi devam ediyor. Programlarımıza destek veren Mürsel Optik'e çok teşekkür ederiz programımızın başında. Sizlerle bizleri buluşmamızda imkanlarını efendim bize seferber ederek, dinleyicilerimiz ile bizi buluşturarak ve dinleyicilerimiz arasında çekilişle güneş gözlüğü hediyesi vererek bizleri de ziyadesiyle memnun eden Serkan Bey ve kardeşimiz, kıymetli hanımefendi eşlerine buradan teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı arz etmiş olalım. Programlarımızda bildiğiniz gibi ayet-i kerimeler, hadis-i şerifler, Nutku Evliya Allah dediğimiz Allah dostlarının mübarek sözlerinden ve kelamlarından birbirimize iyilikleri ve güzellikleri aktarmaya gayret gösteriyoruz. Cenab-ı Allah bu büyüklerin himmet ve aliyelerinden, feyiz ve bereketlerinden de istifadeler etmeyi, önce başta programı yayına hazırlayan bizlere Rabbim ikram eylesin. Bizlerin faydasına inşallah dokunsun. İyiliklerimizi artırsın, kötülüklerimizden uzaklaştırsın. Daha sonra da sizlerle bizleri aynı istikamet üzere cem eylesin, birlikte eylesin. Evet, sözlerin en güzeli her zaman söylediğimiz gibi Kur'an-ı Kerim'dir. Bunda kimsenin bir şüphesi yoktur. Ayet-i kerimeler bizim hem dünyamızı hem de ahiretimizi aydınlatan hak kelamı Kur'an-ı Kerim ve Kur'an-ı Kerim'in ahkamı. Uyguladığımız zaman, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini öğrendiğimiz zaman hayatımızı bir düzene sokuyor, tanzim ediyoruz. Çünkü bizi yaratan Hazreti Allah neyle ve nasıl mutlu olacağımızı o biliyor, değil mi? Evet. Rabbimiz bu vücut ülkesini bize teslim ederken, vücut ülkesinin nasıl sağlıklı bir şekilde yürütüldüğünü, yürütüleceğini ve sıkıntısız ve problemsiz bu hayatı devama ve devamını getirmemizi bizlere ayetlerle ifade ediyorsa, bunların açılımı olan hadis-i şeriflerle de Peygamberimizin olaylara bakış açısıyla yönlendirmesiyle de biz hayatımızı güzelleştiriyoruz. Sadece hayatımızı mı? Yaşamın içindeki olan her şeye dokunmuş oluyoruz. Çünkü Cenab-ı Hak bizi yaratırken bir ceset ve bir de ruhtan ibaretiz. Dolayısıyla cesedin arzuladığı şeyler, istekleri, yeme, içme, dünyevi ihtiyaçlar vesaire vesaire. Bunlar olmadan vücudumuz ayakta durabiliyor mu? Duramıyor. Pazarda bir gün şöyle dolaşırken ekmek satan bir hacı amca vardı ama mübareklerden birisiydi. Şöyle bir şey yazmış. Hemen yanında diğer sebzeciler, meyveciler var. Ama baktım hacı abimizin hali, şekli şemali çok hoşuma gitti. Ekmekleri de böyle güzel, Somuncu babanın ekmekleri gibi ekşi maya, köy ekmeği. Şöyle bir şey yazmış. Hemen yazı dikkatimi çekti. Birkaç yazı vardı. Diyor ki, namaz dinin direği, ekmek tenin direği. Yani ekmeği satarken öyle bir ifade kullanmış ki, ekmek vücudu nasıl ayakta tutarsa gıda, namaz da İslam'ı, dini ayakta tutar ifadesini kullanmıştı.

İslam'ın şartlarından birisi de elbette ki namaz. Ve namazı da nasıl anlıyoruz? Peygamber Efendimizin hadisi şeriflerinde Es-salatu imadüddin, namaz da dinin direğidir. Bir çadır düşünürsek, efendim bir bina düşünürsek, binanın temelleri, direkleri çok önemli. Eskiden çadır döneminde, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde böyle betonarme binalar, böyle yapılar mı var? Yok. Dolayısıyla nasıl örnek verecek? O dönemde olan ürünlerden, o dönemdeki eşyalardan örnek verilerek bir çadır düşünün diyor. Çadırın eğer orta direği yoksa o çadır ayağa kalkmaz, ayakta durmaz. Dolayısıyla bunun gibi hayatımızın da devamı için, dinimizin devamı için bizim bu güzelliklere ihtiyacımız var. Hayatımızı şekillendirirken bu özelliklere ihtiyacımız var. Ahlak hamidiyeye ihtiyacımız var. Toplumun düzeni için ahlak ve maneviyata ihtiyacımız var. Başka nelere ihtiyacımız var? Allah dostlarının mübarek sözlerine bakıyoruz. Mübarek sözlerinde İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh eserlerinde İhya-i Ulumuddin isimli, biliyorsunuz böyle kalın olarak 4 cilt, daha sonra da biraz daha ciltleri küçülterek 10 cilde kadar çıkan İhya-i Ulumuddin isimli bir kitabı var bildiğimiz. Dolayısıyla o kitaptan şöyle bir alıntılara bakmak istedim ve kalbin durumu, kalbin vücuda yapmak ve yaptırmak istedikleri, kalpten geçenler, kalp sevgisi, kalbin beslenmesi, bu konular tabii çok teferruatlı bir şekilde açtığımız zaman kalple alakalı güzel sözlere muhatap olabiliyoruz. Diyor ki İmam Gazali Hazretleri, hani insanlar hakikatte Yüce Allah'a ibadet etmek için işte namaz ibadetini söyledik, oruç ibadeti, maddi olarak yapılan zekat, sadaka, efendim mali olarak hac ibadeti, bunları yaparken en önemlisi kalbin buna katılımıdır diyor. Yani Allah için amel eden, Allah için ibadet ile ilahi huzurda duran, Allah'a yakınlaşmaya çalışan kullar, Allah katındaki huzurun aranması ve huzurlu bir şekilde Rabbimize ibadet edilmesinde en büyük etken, İmam-ı Gazali Hazretleri diyor ki, kalptir. Yani kalbin tatmin olması, kalbin mutlu olması, kalp ile tasdik edilmesi, dil ile söylenip, hani iman da öyle değil mi? Dil ile söylüyorsun ama kalbin ile tasdik etmiyorsun. Yani lanet daim bir şekilde dilden söylüyorsun. Bu normal hayatta da böyledir. İşte dilinin ucuyla bir şeyi söylemek, dilinin ucuyla sevdiğimizi söylemek, dil ucuyla bir şeyleri anlatmak, kalbe inmiyorsa, kalbin kapısından içeri girmiyorsa diyor, o ibadetlerde eksiklik olur. Allah katında makbul olan kalbin de olaya dahil olmasıdır. Yani samimiyetten bahsediyor. İhlas ve samimiyet. Allah'tan gayri şeylerin zihinden, akıldan uzaklaştırılması ancak bu şekliyle

0: Allah tarafından muhatap kabul edilir, yoksa yüzeysel olur, efendim taklit olur ve insanı yaptığı bu ibadet eksik kalır diyor. Eksik kalır, eksik kalmamız için kalbimize bu işi iyice hissettire, kabul ede ede, Allah'ın rızasını kazana kazana, böyle yapa yapa, kalp bir et parçasıdır görünüşte ama arabadaki motor gibidir. Arabanın dışını ne kadar, aracın dışını ne kadar süslersek süsleyelim, elektronik eşyalar için de bu geçerlidir. Kasası çok düzgün olabilir, çok müthiş olabilir ama motor dediğimiz şeyde sıkıntı var ise o istenen şeyi asla yerine getiremez. Evet, güzel bir eser. Arası verelim, bakalım ilahimiz de neler söylüyor bize. İlahilerle verilen mesajlar da çok önemli. İlahilerdeki güfteler çok önemli. İlahilerimizi dinlerken her zaman bir ilahi yorumcusu kardeşinizdir olarak bunu söylüyorum. Diyorum ki kıymetli dostlar, sözlere de çok dikkat edelim. Sözlerin manalarına dikkat edelim ve tefekkür edelim inşallah. Evet, ilahimizi dinliyoruz efendim.
1: Mürsel Optik'in sunduğu tasavvuftan esintiler reklamlardan sonra devam ediyor. Size uygun, en şık ve en uygun güneş gözlüğü modelleri Mürsel Optik'te. Mürsel Optik, Bakırcılar Çarşısı Havlucular Aralığı No 25'te hizmetinizde. 0224 221 88 18 0224 221 88 18.

0: Size uygun, en şık ve en uygun güneş gözlüğü modelleri Mürsel Optik'te. Mürsel Optik, Bakırcılar Çarşısı Havlucular Aralığı No 25'te hizmetinizde. 0224 221 88 18 0224 221 88 18
1: Evet, ilahimizdeki güzellikleri inşallah idrak edebilmeyi ve bu güzellikler doğrultusunda hayatımıza da renk katabilmeyi Cenab-ı Hak nasip eylesin. İlahi sözleri çok önemsediğimiz şeyler. Çünkü dinlediğimiz zaman bize bir farklılık oluşturması lazım. Değil mi? Tabii Kur'an-ı Kerim, hadisi şerif ve şiirler ve edebiyat, ilahiler geliyor arkasından. Müsait zamanlarımızda, ibadetlerimizden arda kalan zamanlarda şöyle dinlenirken, mutfakta işimizi yaparken, seyir halindeyken efendim bu ilahi sözlerine kulak vererek bizler de manevi yönden de zenginleşiyoruz açıkçası. Dolayısıyla Rabbim bize de hepimize bu güzel duyguları nasip eylesin. Evet, İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh sohbetinde diyor ki, ey kardeşlerim, ey canlarım, ey talebelerim, ey sevenlerim, muhibbanlarım, kalp öyle bir organdır ki, kalp öyle bir organdır ki, kul kalbi anladığında nefsini tanır. Kalbi anladıktan sonra nefsini tanımaya başlar. Nefsini tanıdığından sonra da diğer aşama nedir? Rabbini tanımış olur. Rabbini bulmuş, bilmiş olur. Hadis-i şerife bakıyoruz, hatırlıyoruz. Men arefe nefse fekat arefe rabbe. Kim nefsini bilirse Rabbini tanımış olur. Kul nasıl nefsini bilecek? Kul nasıl kendini tanıyacak? Kul nefsine sahip olduğu zaman, nefsi insana değil, insan nefsine hakim olduğu zaman, sahip olmuş olduğu zaman, zaten ayet-i kerimelerde de Rabbimiz Kur'an'da buyurmuyor mu estaizu billah? İnnen nefse le emmâraten bissû. Nefis olanca gücüyle, bütün gücüyle, var gücüyle insana kötülüğü emreder. Kötülükleri iyi gösterir. Kötülükleri süslü gösterir. Kötülükleri böyle efendim ikrammış gibi, bunu yaptığın zaman mutlu olacaksın, bunu yaptığın zaman haleti ruhyen değişecek diyerek nefsin Allah'a, tabii nefsin şimdi meşru istedikleri de olabilir. Yani nefis deyince tamamen de böyle nefsi emmareden tabii ki bahsediyoruz. Nefsin dereceleri de var bu arada. Birinci derecedeki nefis, ikinci derecedeki nefis, üçüncü derecedeki nefis, dördüncü derecedeki nefis, beşinci derecedeki nefis, altıncı derece, yedinci derece. Nasıl oluyor? İnnen nefse nefsi emmare. Birinci basamaktaki nefis olanca gücüyle kötülüğü emreder. Nefsi levvame. Emmare, levvame. İkinci basamaktaki nefis artık terbiye ola ola ola levvame, ikinci basamağa geçer diyor. Sonra üçüncü mülhime, mutmainne, radiye, mardiye, safiye. Böyle yani dereceleri aslında insan olgunlaştıkça, güzelleştikçe, derece aldıkça, ahlakı üst noktaya taşıdıkça nefsis de belli merhalelerden geçmeye başlıyor. Nefis, herkeste nefis var. Herkeste bu duygu var. Ama nefsine hakim olanlar, nefsi emmareye teslim olanlar ve nefsi emmarenin isteklerinden vazgeçip ikinci basamaya geçmeye çalışanlar, artık nefsi emmare, nefsi levvame, levvame ne demek? Yani artık böyle bir hata işlediği zaman gene hata işler diyor ama kendine kızmaya başlar. Der ki diyor, ya sen bunu yapmamalıydın arkadaş. Niye yaptın? Ah, keşke yapmasaydım. Keşke bu eylemde bulunmasaydım. Keşke bu sözü söylemeseydim. Keşke bu hareketin içerisinde, bu davranışın içerisinde bulunmasaydım. Bakın, bunu söyleyen insan kime söylüyor? Kendine söylüyor. Kendiyle konuşuyor. Aslında insan kendiyle içsel bir yolculuk yapıyor ya, orada kendine bunları ne yapıyor? Levme diyor. Ne yapıyor? Kendini aşağılıyor. Kötü görüyor. Bu davranışın iyi bir davranış değildi. Sen bu davranışı yaparak aslında kötülüğe kapı açtın. Kötülüğe kapıyı araladın. Yapmamalıydın dediğin anda işler artık yavaş yavaş yoluna girmiş oluyor. Ne yapıyor? Tövbe ediyoruz. Pişman oluyoruz. Allah'ım, biz diyoruz, yanlış yaptığımın farkındayım. Birincisinde adam yanlış yaptığının farkında değil. Böyle olduğunu zannediyor. Normaldir diyor. Öbürü diyor ki, yanlış yaptın. Yapmamalıydın. Keşke yapmasaydın. Keşke etmeseydin. Ama keşkenin insana bir faydası var mı? Maalesef yok. İşte nefsini tanıya tanıya artık ne oluyor? Üçüncü masa bak, mülhime makamına geçiyor. Orada biraz daha böyle kalbine daha da güzellikler, hataları en aza indirmeye başlıyor. Kendisini de levmedecek, kendisine kızacak, yapmasaydın keşke, etmeseydin diyecek hale getirmiyor. Yapmıyor çünkü. Yapmadığın zaman, insan bir hatayı yapmadığı zaman özür dilemesine gerek kalır mı? Kalmaz. Birine mesela kalbini incittik. Hakkını helal et deriz. Kalbini incitmedik. Kalbini hoşuna gidecek şeyleri yaptık. Bunda pişman olacak bir durum olabilir mi? Ne güzel. İyi davrandın. O da sana iyi davrandı. Ve güzellikler, dostluklar, arkadaşlıklar, kardeşlikler, karı koca ilişkileri, gelin kaynana, gelin kaynana, kayınpeder damat ilişkisi, ticari ilişkiler iyiye doğru gitmeye başladı. Ne oldu? Çünkü biz kendimizi kontrol altına almaya başladık. Sonra o kadar bu güzellikler devam ediyor hiç geri adım atmadan. Sonra aşama nereye geliyor? Mutmain. Ya eyyetühen nefsül mutmainne. Ey mutmain olan, artık olgunlaşan nefis, insan hitaba geliyor. Diyor ki, sen artık bu üç merhaleyi de geçtin. Sen artık iyilerin sınıfına girdin. Hadi bakalım, iyi kullarım ile birlikte sen de ne yap? Cennetime gir. Rızamı kazandın. Ey kutlu insan, ey güzel insan. Buyur bakalım. Fedhulü fi ibadî vedhulî cenneti. Amin ya Rabbi. Aman ya Rabbi, inşallah önce bize senin rızanı kazanmayı nasip eyle. Senin rızanı kazandıktan sonra zaten her şey kolay gelecek, her şey iyi olacak. Onun getirisi başka. O Rabbim, sen zaten iyilerin arasına bizi söylüyorsun. Katacağım iyilerle beraber de rızamı kazanmış olarak inşallah mükafatlandıracağım diyor. Ama tabii biz Yunus Emre Hazretleri'nin dediği gibi yani ne cennet ümidi ne cehennem korkusu için değil, Müslüman, muvahhid, mümine, iman eden kadın ve erkekler, inananlar, Allah'tan, biz Allah'ı sevdiğimiz için onu üzmekten çekinmeliyiz. Allah'tan korkmak başka bir şey. İnsan yani korktuğu şeyden kaçar diyor ya, biz Allah'ı seviyoruz. Rabbimiz de bizi seviyor. İman ediyoruz ve inanıyoruz. Bu sevgi ve muhabbetle inşallah Rabbimizin rızasını kazanmayı ümit ediyoruz efendim. Evet, güzel bir eser daha dinleyelim bakalım. Bizi takip eden, sosyal medyadan takip eden kıymetli dostlarımız var. Selamlaşıyoruz, merhabalaşıyoruz. Yolda, pazarda, çarşıda dinleyen dostlarımız ile hasbihal ediyoruz. Onların güzel dileklerini kabul ediyoruz efendim. Ama tabii bu iş karşılıklı olacak. Sevgi ve muhabbet içerisinde birbirimizi sevmeyi ve birbirimiz ile güzel geçinmeyi Cenab-ı Hak cümlemize nasip eylesin efendim. Evet, güzel bir eser. Hep beraber dinleyelim. Tekrar beraberiz inşallah.

0: Kirli suyun nedeni olduğu kolera, ishal ve tifo nedeniyle her gün yaklaşık 1000 çocuk ölüyor. Kuraklık, hastalık ve suya ulaşma güçlüğü nedeniyle her yıl hayatını kaybeden insan sayısı 2 milyonu geçiyor. Nida Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak suya muhtaç beldelere su kuyusu açıyoruz. Sizler de bu kervana katılın, hayra vesile olun. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
1: Nursel Optik'in sunduğu tasavvuftan esintiler reklamlardan sonra devam ediyor. Size uygun, en şık ve en uygun güneş gözlüğü modelleri Nursel Optik'te. Nursel Optik, Bakırcılar Çarşısı Havlucular Aralığı No 25'te hizmetinizde. 0224 221 88 18 0224 221 88 18.

0: Size uygun, en şık ve en uygun güneş gözlüğü modelleri Mürsel Optik'te. Mürsel Optik, Bakırcılar Çarşısı Havlucular Aralığı No 25'te hizmetinizde. 0224 221 88 18. 0224 221 88 18.
1: Evet kıymetli dostlarımız, kıymetli dinleyicilerimiz, Mürsel Optik'in katkılarıyla programımız devam ediyor. Cenab-ı Hak çalışan kardeşlerimize, ticaret erbabına, kıymetli dostlara hayırlı işler versin, bol kazançlar versin, bol kazançlar versin. Helal dairede kazanmayı, çoluk çocuğuyla, muhabbetle yemeyi nasip eylesin efendim. Mürsel Optik kardeşlerimize, dinleyicilerimize biliyorsunuz güneş gözlüğü hediyemiz var. Takip eden dostlara, Mehmet Esmer kardeşimizin istek saatinde inşallah takip edin. Oradan Mehmet kardeşimizin direktifiyle, yönlendirmesiyle güneş gözlüğü hediyemizi de alalım, ihmal etmeyelim. Bu bir hediyedir. Kardeşlerimize teşekkür etmiş olalım. Bu arada tabii gözlük kullanan efendim abilerimiz, ablalarımız, kardeşlerimiz, evlatlarımız olabilir. Bu kardeşlerimize de Radyo Nida'dan dinleyici olarak geliyoruz, takip ediyoruz. Efendim biz radyonun müdavimiyiz diyen kardeşlerimizin ihtiyaçları olduğu anda, gözlük ihtiyacınız olduğu anda da size özel indirimler yapıyor, yapmaya devam ediyor. Bu da güzel bir hediyeleşme olarak kabul edelim. İnşallah bu ikramları da alalım, gidelim ziyaret edelim. Çarşıda işi olan kardeşlerimiz uğrayıp merhaba da diyebilirsiniz efendim kıymetli dostlar. Bu duyuruyu da sizlere yapmış olalım. Bugün her programda bildiğiniz gibi güzelliklerden, özelliklerden, ahlak-ı hamidiyeden, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek ahlakını bize aktarmaya çalışan kibar-ı evliyaullah'ın, İslam alimlerinin sohbet ve muhabbet ortamlarında bulunmaya çalışıyoruz. Mübarekler asırlar ötesinde yaşamışlar. Yani şöyle bir bakıyoruz. 10. asır, 11. asır, 12. asır. Yani binli yıllar, bin yüzlü yıllar, 1200'lü yıllarda yaşayıp o dönemdeki inanan kardeşlerimize, ihvan-ı yarana, onlara talebe olanlara anlattıkları sohbet ve muhabbet ortamlarına bakıyoruz efendim. Gerçekten sanki sıkıntılar ve problemler hep aynı. Aynı şeyler, aynı dertler. Efendim, insanoğlu var olduğu müddetçe hep böyle bir mücadele içerisine girmişler. Dünyevi mücadeleden bahsetmiyorum ben. Muzaffer Ozak Hazretleri'nin Miftahul Kulub, kalplerin anahtarı, kalpten bahsediyoruz ya. O eserde daha öğrencilik yıllarımda okumuştum. Allah diyor ki bu vücut, vücudu bir ülkeye benzetiyor. Vücudu bir ülkeye benzetiyor. Ve bu ülkeyi yöneten diyor bir yöneticiler olacak değil mi? Her ülkenin seçtiği, seçilen bir yöneticisi, idarecisi vardır diyor. Bu gerçek. Yani bir mahallede bir muhtar var. Bir bölgede işte belediye başkanı var. Efendim vali

var. Daha yukarıda başbakan var. Efendim cumhurbaşkanı var. Devlet başkanı var. Var oğlu var. Peki bu vücudumuzu bir ülkeye benzettiğine göre Muzaffer Ozak Hazretleri, sahaflar şeyhi, büyük alim, efendim 83-85'li yıllarda Hakk'a yürümüş, efendim hitabetleriyle, vaazlarıyla, nasihatleriyle, kitaplarıyla hala günümüzü irşad eden, ayrıyeten Envarül Kulub, Miftahül Kulub ve İrşad isimli muhtemel kitaplarından istifade ediyoruz. Orada okumuştum. Diyor ki vücudu da bir ülkeye benzetiyor Allah. Yani Rabbimizin yarattığı bu vücudu, Allah'ın yarattığı bu vücudu bir ülkeye benzetiyor ve bu ülkenin de bir idarecisi vardır diyor. Bir de muhalefeti vardır diyor. İki şey vardır. Birisi buyuruyor ki ruhtur, diğeri nefistir. Eğer ruhun yönetmesini istiyorsak, ruhun beslenmesi manevi yönden sürekli güzelliklerin peşinde koşmak, iyiliklerin peşinde koşmak ve muhalefet yapan nefse, nefsi emmareye, başta söylediğimiz gibi fırsat vermeden vücut, tabii azalarla her şey yapılıyor. İbadet vücutla yapılıyor. Namaz vücutla yapılan ibadet. Değil mi? Oruç vücutla tutulan, bedenle yapılan ibadet bunlar. Şimdi beden eğer sağlam durmazsa, beden nefse uyarsa, İmam-ı Gazali diyor ki zaten Allah'ın emrettiği şeyleri yapmanızda büyük gevşeklik göstereceksiniz. Dolayısıyla ruhun manevi yönünün beslenmesi beden açısından da, ruh açısından da, psikolojik açıdan da çok önemlidir. Dolayısıyla kalbimize sahip çıkmak ve nefsi emmare, nefsin kötülüklerinden uzaklaştırmak, uzak tutmak bizi hem dünyada hem ahirette de mutluluğa ve saadete götürecektir. Bunun da böyle bilinmesi gerekiyor. Evet, kalpteki Allah'tan gayri şeyler neler olur? Masiva olur, kötü düşünce olur, dedikodu olur, yalan dolan olur, iftira olur, gıybet olur. Bunlar kalpte olduğu müddetçe Cenab-ı Hak ile kulun arasında perde olur diyor. Allah tarafından bunların muhatap alınabilmesi için Allah'ın bize ey mutmain olan insan, tatmin olan insan manasında ya eyyüten nefsül mutmainne irci'yi emrini alabilmemiz için bizim bu güzelliklere haiz olmamız lazımdır. Onu da nasıl yapacağız? Manevi kirlerden, dediğimiz gibi o kötü düşüncelerden, kötülüklerden korumamız ve muhafaza etmemiz gerekiyor. O zaman kalp tertemiz bir hale gelir ve Allah'ın nazargahı olan bu kalbi biz güzel bir hale getiririz. Kimin elinde? Kendi elimizde. Eğer Cenab-ı Hakk'ın bu ayet-i kerimesini de hatırda tutarsak nedir? Kalpler nasıl mutlu oluyor? Nasıl tatmin oluyor? Adamın her şeyi var. Eksik bir şey yok ama huzursuzluğu var. Bütün ünvanları eline geçirmiş. Makam mevkiye sahip olmuş. Para bul desen gani. Efendim hiçbir sıkıntısı yok ama iç sıkıntısı var. Kalbi daralıyor. Kalp daralması. Nasıl oluyor? Nasıl olduğunu ayet-i kerime bize söylüyor zaten. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. Dikkat edin diyor bize.
Ey kullarım, dikkat dikkat, ela dikkat. Nereye dikkat çekiyor? Kalpler diyor, ancak Allah'ı anmakla, Allah'ı hatırlamakla, Allah'la beraber olmakla kalpler huzura, sükunete, mutluluğa erer diyor. Kalpler Allah'ın yolunda gitmekle. Eğer bir insanda mutsuzluk varsa mutlaka kalbini ihmal ediyordur. Kalbini beslerken eksik bırakıyordur diyor. Kalbin olgunlaşmasına vesile olacak işlerle efendim hemhal olmuyordur diyor. Kalbin tatmin olması demek huzur demektir. Olana şükür demektir. Olmayana efendim gayret edip uzanmaya çalışmamaktır. İşte bende yok, onda var dememektir. Soruyorlar nasıl mutlu olursun? Vallahi elimdekileri şükrederek ben çok mutlu oluyorum diyor. Daha fazlasını istemiyor musun? Ya Allah, Rabbim verirse olur diyor. Vermediğinde de bir hikmet vardır diyor. Teslimiyete bak. Güzelliğe bak. İyiliğe bak. Düşünceye bak. Olana şükür diyor. Olmayana diyor, ona da şükür. Tasavvufi manadan baktığımız zaman, yani çok derinlere girdiğimiz zaman hakikaten çok farklı farklı manalar geliyor. Ecdadımız Sadat-ı Kiram, Evliyaullah nasıl yapmış? Nasıl yapmış? Demişler ki siz ne yapıyorsunuz? Allah verdiği zaman demiş ki biz şükrediyoruz. Allah vermediği zaman da sabrediyoruz demiş. Adam demiş ki ya o demiş çok en basit olan bir şey bu demiş. Verdiği zaman şükür, vermediği zaman sabır. Siz demiş ne yapıyorsunuz? Biz demiş Allah verdiği zaman dağıtıyoruz. Allah verdiği zaman dağıtıyoruz. Vermediği zaman şükrediyoruz. Verdiği zaman değil. Vermediği zaman, yoklukla imtihan ettiği zaman şükrediyoruz. Böyle bir kalbe sahip olmak herhalde çok güzel bir şeydir, değil mi? Evet, inşallah Rabbim kalbimizi böyle sabit eylesin. Peygamber Efendimizin duasında da var ya, ey kalpleri bazen sağa bazen sola çeviren Rabbim. Demek ki bu da oluyor, insanız yani. Allah bazen bizi bir tarafa çeviriyor, bazen bir tarafa çeviriyor. Nefis taşıyoruz yüreklerimizde. Bu et parçası ama bize yön veren bir et parçası. Dolayısıyla bu kalbimizi de Allah'tan sabit kılması için dua ediyoruz. Evet kıymetli dostlar, vaktimiz yavaş yavaş daralıyor. Bizi dinleyen dostlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun. Bu arada radyomuzun organizasyonlarını takip ediyorsunuz inşallah. İstanbul gezileri, efendim yurt içi geziler, en önemlisi umre gezilerimiz, değil mi? Umre gezilerimiz. O muhteşem topraklara gitmedeki heyecanımız, arzumuz, iştiyakımız hiçbir zaman kesilmesin. Ve radyomuzun şöyle bir uygulaması da başladı. Efendim 5 taksit yapıyoruz finans kurumlarıyla ilgili olarak. Detaylı bilgiyi almak için mutlaka radyomuza gelin. Aynı rakam üzerinden 5 taksit kolaylığı var. Yani bu imkandan da yararlanmış olalım kıymetli dostlar. Efendim Ekim'de, Aralık'ta ve Ocak'ta yapılacak olan bu güzel ziyaretlerde mutlaka yerinizi ayırtın ve bu güzel ziyaretlerde yer alın. Rabbimizin evini ziyaret edin. Peygamber Efendimiz'i kabri şeriflerinde ziyaret edin ve dünya ve ahiret saadetine erin inşallah diyoruz. Bu vesileyle hepinize teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum. Bizi dinliyorsunuz, birbirimizi lasbal ediyoruz, muhabbet ediyoruz. Yoksa birbirimize öğüt verecek durumda değiliz ama Allah dostlarının sözleri kulağımıza küpe olur. Bir tanesi hatırımızda kalır ve hayatımızı güzel bir şekilde hitama erdiririz. Efendim Allah'a emanet olun. Hoşça kalın kıymetli dostlar.

0: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmud Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
0: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk, güvenin ve zarafetin adresi.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
7: Reklamları dinlediniz. Nursel Optik'in sunduğu tasavvuftan esintiler sona erdi. Size uygun, en şık ve en uygun güneş gözlüğü modelleri Nursel Optik'te. Nursel Optik, Bakırcılar Çarşısı Havlucular Aralığı No 25'te hizmetinizde. 0224 221 88 18 0224 221 88 18 Size uygun, en şık ve en uygun güneş gözlüğü modelleri Nursel Optik'te. Nursel Optik, Bakırcılar Çarşısı Havlucular Aralığı No 25'te hizmetinizde. 0224 221 88 18 0224 221 88 18

Eşhedü enne Muhammed.

sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ihsan eyle ve onu vaat ettiğin makam-ı mahmuda ulaştır. Şüphesiz ki sen vaadinden asla dönmezsin.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Kim İslam'a davet olunduğu halde Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalimdir. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Saf Suresi 7. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Fakirleri kollayıp gözetiniz. Aranızdaki zayıflar sayesinde Allah'tan yardım görüp ve rızıklandığınızdan şüpheniz olmasın. Ebu Davud, Cihat 70. Tirmizi, Cihat 24.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

görünen Allah. Her şeyden gizli olan Allah. Kainatta olup biteni idare eden Allah. Yüceliği tasavvur edilemeyen Allah. Kullarına daima kolaylık ve rahatlık isteyen, iyiliği çok olan Allah. Tevbeleri kabul eden, günahları bağışlayan Allah. Suçlulardan adaletiyle intikam alan Allah. Çokça affeden Allah. Çok lütufkar ve esirgeyen Allah. Mülkün ebedi sahibi Allah. Büyüklük ve fazl-ı kerem sahibi Allah. Bütün işlerini yerli yerinde yapan Allah. Dilediğini istediği zaman ve yerde toplayan Allah. Çok zengin ve hiçbir şeye muhtaç olmayan Allah. İstediğini zengin eden Allah.

0: Elem ve zarar verici şeyleri yaratan Allah. Hayır ve menfaat verici şeyleri yaratan Allah.
1: En-Nur ya Allah.
0: Alemleri aydınlatan Allah.
1: El-Hadi ya Allah.
0: Hidayet veren, istediği kulunu muradına erdiren Allah.
1: El-Bedi'u ya Allah.
0: Benzersiz, hayret verici alemler yaratan Allah.
1: El-Baki ya Allah.
0: Varlığının sonu

0: her şeyin hakiki varisi ve sahibi olan Allah.
1: Er-Raşidu ya Allah.
0: Her şeyi takdirine göre yürüten ve sonuca ulaştıran Allah.

çok sabırlı olan Allah. İkra bismi rabbikellezî halak. Halakal insâne min alak. İkra ve rabbukel ekrem. Ellezî alleme bil kalem.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah-u Teala'nın yollarda dolaşıp Allah'ı zikredenleri arayan melekleri vardır. Onlar aziz ve celil olan Allah'ı zikreden bir topluluk bulunca birbirlerine "Aradıklarınız buradadır, gelin." diye seslenirler ve melekler Allah'ı zikredenleri dünya semasına kadar kanatlarıyla çevrelerler. Allah Teala onların hallerini meleklerden daha iyi bildiği halde meleklere "Kullarım ne diyorlar?" diye sorar. Melekler "Seni tesbih ve tenzih ediyorlar. Allahu Ekber diyerek seni yüceltiyorlar. Sana hamdü sena ediyorlar. Bu kullarım beni gördüler mi ki böyle tesbih edip tekbir getiriyorlar? Hayır, vallahi seni görmediler. Peki beni görseler ne yaparlar? Onlar seni görseler sana kullukları, takdisleri, tahmidleri ve tesbihleri daha da artar. Benden ne diliyorlar? Cenneti istiyorlar. Onlar cenneti gördüler mi? Hayır ya Rab. Vallahi onlar asla cenneti görmediler. Ya cenneti görseler ne yaparlar? Cenneti görmüş olsalar, cennete karşı arzu ve hevesleri daha çok olur. Cenneti daha fazla isterler. Onlar nelerden Allah'a sığınıyorlar? Cehennemden Allah'a sığınıyorlar. Cehennemi gördüler mi? Vallahi görmediler. Ya görselerdi? Eğer cehennemi görseler, ondan daha çok kaçarlar, daha fazla korkarlar. Yüce Allah, ey melekler, siz de şahit olun ki ben onları bağışladım buyurur. Meleklerden biri der ki, ya Rab, filanca onlardan değil, sadece bir ihtiyacı için gelmişti der. Yüce Allah, onlar bir arada bulunuyorlar ve onlarla düşüp kalkan da kötü olamaz buyurur.

Adım Üveys. Yemen'de Karen köyünde doğmuşum. Babamı hatırlamıyorum. Beni annem büyütmüş. Annemin ayakları cennetin üstündeydi. Elleri sıcak gül kokardı. Gözleri geceye açılan pencereydi. Yıldızı yoktu gecesinin. O beni istediği zaman tutup yakalardı. Ama ben onun göz bebeklerini bir türlü yakalayamazdım. Ona baktığımı hissederdi ve bunu nasıl yaptığını hiçbir zaman anlayamadım. Göremeden sevmeyi ondan öğrenmiştim. Gözlerimi yumup konuşmak çocukluğumdan kalma bir alışkanlıktır. Bazen unutur, anne şu kuzuya bak derdim. Bir sessizlik çökerdi çöle. Güneş zamansız batardı. Ağlar anneme sarılırdı. Annem tebessüm eder, güneş tekrar doğardı. Ve bir gün bir isim duydum. Kalbimin yanıp kavrulduğunu hissettim. Bir isim beni kalbimden yakalamıştı.

Anne, hani o pamuk ellerinle yüzüme dokunup yüzümü yüzüne benzetirdin. Derdin ki, kaşların benim kaşlarım gibi. Hani derdin ya, keşke gözlerini görebilseydim. Ben de gözlerim gözlerine benziyor derdim. Şimdi anlıyorum neler hissettiğini. Duydum ki sevgilinin yüzü aydan parlakmış. Hilalmiş kaşları. Onu gören yanından ayrılmak istemezmiş. Gülünce dişleri inci gibi parlarmış. Elinde kına çiçeği olurmuş bazen. Bazen bir yetimin eli olurmuş elinde. Çoğu zaman hüzünlüymüş. Ağlarmış geceler boyu. Sessiz sessiz ağlarmış. Sessiz diyorlar ama anne, ben her gece çölü kaplayan ağlayışını duyuyordum. Uykudan ağlayarak uyanmamın sebebi buydu. Avuçlarını yüzümde tutup öyle uyuyordum. Anne, hani sevgiliyi görmek için köyüne gitmiştim ya. O gün ellerini nasıl kokladıysam çöl boyu gül kokusu gitmedi burnumda. Sanki sen de yanımda yürüyordun. Anne, o saadetli evine yaklaşırken kalbim duracak gibiydi. Eşeğini öptüm, ellerini öper gibiydi. Çok az kalmıştı görmeye. Kapı açılacak ve sevgiliyi görecektim. Kapı açıldı ama göremedim. Yoktu. Bekleyebilirdim dönüşünü ama sen yalnızdın. Sevgilinin çok seveni vardı. Ölümü bile göze alan. Ama senin benden başka kimsen yoktu. Ben de gül için gülü görmemeyi göze aldım. Sana döndüm ama gördüm ki her yol aslında ona çıkıyormuş. Meğer Allah senin avuçlarında bana sevgilinin kokusunu sunmuş yıllarca. Anne, sana bir müjdem var. Sevgili gül kokulu hırkasını göndermiş bana. Şimdi tek dileğim bu hırka hem bana güç versin onsuzluk sabrında, hem sana ışık olsun karanlık kabrinde.

ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi davayla sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür nidalarıyla örülmüş, hak yolunda olan bir radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Müslümanın din kardeşine 3 günden fazla dargın durması helal değildir. Onlar birbirleriyle karşılaştıklarında birisi yüzünü şu tarafa, diğeri ise öte tarafa çevirir. Onların en hayırlısı önce selam verendir.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Komşusunun kendisine kötülük yapabileceği kaygısından kurtulamayan kimse cennete giremez.

0: İstanbul'un eşsiz tarihine, ihtişamlı saraylarına ve manevi yolculuğa hazır mısınız? İstanbul Saraylar Turu'yla Yıldız Sarayı ve Topkapı Sarayı kutsal emanetler başta olmak üzere birçok yeri ziyaret ediyoruz. Yuşa Hazretleri, Çamlıca Camii, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Yıldız Sarayı, Ayasofya'yı Kebir Camii, Topkapı Sarayı, Eminönü, Boğaz'da tekne turu. 26 Eylül çıkışlı turdaki yerinizi geç kalmadan ayırın. 0543 224 0108 0543 224 0108.
1: Aşkına yandığı inci gözlerini gördü zeytin gözleri. O an geçti anadan, babadan, yardan. Taif'te ve Akabe'de sımsıkı tuttu ellerini. Heyhat olamadık Zeyd'in gözleri ve elleri.

0: İstanbul'un eşsiz tarihine, ihtişamlı saraylarına ve manevi yolculuğa hazır mısınız? İstanbul Saraylar Turu'yla Yıldız Sarayı ve Topkapı Sarayı kutsal emanetler başta olmak üzere birçok yeri ziyaret ediyoruz. Yuşa Hazretleri, Çamlıca Camii, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Yıldız Sarayı, Ayasofya'yı Kebir Camii, Topkapı Sarayı, Eminönü, Boğaz'da tekne turu. 26 Eylül çıkışlı turdaki yerinizi geç kalmadan ayırın. 0543 224 0108 0543 224 0108.
1: Şimdi reklamlar.
2: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Camii Sahaflar içi numara 25'te. Çağrı merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
0: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Tövbe edenlerle oturun. Onların kalbi yumuşak olur. Hazreti Ömer radıyallahu anh.

ve nebiyyina Muhammedin ve ala ali Muhammed. Rabbişrahli sadri ve yessirli emri ve hlulukteten min lisani yefkahu kavli. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu tubu ilallahi tevbeten nasuha. Asa rabbüküm en yükeffire ankum seyyiatikum ve yudhirküm cennetin tecri min tahtihel enhar. Yevme la yuhzillahun nebiyye vellezine amenu ma'ah. Nuruhum yes'a beyne eydihim ve beymanihim. يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Değerli dinleyenlerim, kıymetli kardeşlerim, Rabbimize hamdü senalar ediyoruz. Alemlerin sultanının üzerine sonsuz salatü selamlar ediyoruz. Sizleri de selamların en güzeliyle Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatüh diyerek selamlıyoruz. Rabbimiz Teala ve Tekaddes Hazretleri okuduğum ayeti celilede, nerede bu ayeti kerime? Tahrim Sure-i Celilesinin 8. ayeti kerimesi. Malumunuz veçile dünkü sohbetimizde يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِن۪ينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ اَيْد۪يهِمْ وَبَيْمَانِهِمْ ayeti kerimesini sizlere manasını vermiş idim. Niçin? Sırat-ı sırat köprüsü. Hatta her zaman ne diye dua ediyoruz? İhdina sıratal müstakim, bizi doğru yola, sırat-ı müstakime. Peki müstakim doğru yola hidayet ettir ya Rabbi. Sıratallezine en'amte aleyhim, nasıl sırat? Nimet verdiğin kimselerin yolu. Nimet verdiğin kimselerin yolu. Onu da nerede görüyoruz değerli kardeşlerim? Devamlı bu ayetleri okuyoruz. Allah anlamayı, bellemeyi cümlemize nasip eylesin. Minen nebiyyine ve sıddıkine ve şühede ve salihin ve hasune ulayke rafika. Nebilerle, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle dört arkadaşımız, üzerlerine nimet verilen dört arkadaş. Ve Mevlamız ne buyuruyor? Ve hasune ulayke rafika, onlar ne güzel arkadaş. Allah Allah. Ve hasune ulaike rafika, onlar ne güzel, ne hoş. Nebiler, sıddıklar, şehitler, salihler, mücrimler, münkirler, münafıklar, kafirler. Bunlar sayılıyor mu arkadaş olarak? Hayır. Peki ne sayıyor Mevlamız? Minen nebiyyin, Hazreti Adem ile başlayan, Hazreti Muhammed Mustafa ile mühürlenen, ahir zaman peygamberi, Allah'ın Resulü, Habibi, Hatemül Enbiya. Ne demek? Enbiyaların, peygamberlerin sonuncusu. Bundan sonra peygamber gelecek mi? Hayır. Gelecek diyen kafir olur. Değerli kardeşlerim, ya bir de bu davalar var. Gelecek diyen

ne olur? Kafir olur. Bundan dolayı inançlarımızı kavi tutacağız. Neye inanılacak, neye inanılmayacak? Burada inanılmayacak olan nedir? Peygamberimizden sonra peygamber gelmeyecek. Hatemül Enbiya. Peki kimin peygamberi? Hem insün peygamberi hem cinnün peygamberi. Canım insanlar tamam da cinler ne oluyormuş diyen de ne olur? Kafir olur. Kafir ne demek? Din dışını, dini inkar eden demek. Niye? Estağfirullah. قُلْ اُوْحِيَ اِلَيَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ قَالُوا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي اِلَى الرُّشْدِ. Ya, acayip bir Kur'an dinledik. Kur'an demek ne demek? Allah'ın kelamı. Bundan dolayı büyükler Kur'an'ı ver, Kur'an'ı götür, Kur'an'ı koy demezler. Ne derler? Mushaf. Mushaf. Ne demek? İki kapağın arasında bulunan mübarek sayfalar. Bundan dolayı işte sahafçı. Mushaf. Öyle Kur'an-ı Kerim'i getir, Kur'an-ı Kerim'i götür, Kur'an-ı Kerim'i bırak. Kur'an Allah'ın kelamı. Yani Allah'ın kelamını oraya koy, oradan getir bana denir mi? Denmez. O zaman innehu le Kur'anun kerim. Ya değerli kardeşlerim, bundan dolayı böyle Kur'an-ı Kerim isterken yapmamız gereken nedir? Mushaf. Mushaf'ı bırakır mısınız? Mushaf'ı getirir misiniz? Nerede kaldı bu bizim ince görüşlerimiz? Ne oldu bize? Ne olduysa azar azar oldu. Tatilimiz cumartesi, pazar oldu değerli kardeşlerim. Bundan dolayı insün ve cinnün peygamberi. Amenna ve saddakna. Anladık mı? İşte Hazreti Adem aleyhisselamla başlamış, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemle mühürlenmiş, bir rivayete göre 124 bin peygamber, diğer rivayete göre 224 bin peygamber gelmiş geçmiş. Âmennâ ve saddaknâ. İster 124 olsun, ister 220 tod olsun, ister 224 milyon olsun. Haberi geldi mi peygamberlerin? Evet, âmennâ. Biz iman ettik. Biz ikrar ettik. Biz kabul ettik. Değerli kardeşlerim, ama ismi şerifi geçen peygamberlerin 28, 3'ü ihtilaflı, 25'i kesin. Yani mesela efendim Lokman aleyhisselam ihtilaflı, veli kul da olabilir, peygamber de olabilir. Ama böyle bir zat geçmiş mi? Evet. Lokman sure-i celilesi var. Yani bunların 25'in ismi kesin peygamber. Üçünde ihtilaf. Peygamber de olabilir, Allah'ın veli kulu da olabilir. 28 olarak diyelim. Diğer her yere peygamber göndermiş Mevlamız. Kulcağızlarına acıyor. Yollarını bulsun. Dünya hayatını en güzel şekilde yaşasın. Ya değerli kardeşlerim. Peki ve sıddıkın. Sıddık ne demek? Tasdik eden. Hepiniz birer sıddıksınız. Değerli kardeşlerim, onu da nerede görüyoruz? Enteresan. Enteresan. Bu ayet-i kerime
benim hepsi hoşuma gidiyor da biraz da methi sena ediliyoruz ya değerli kardeşlerim. Bundan dolayı emin olun bu ayeti, hatta bir konferansta bu ayeti açıklamıştım. Hiç unutmam. Ne buyuruyor Mevlamız? Vellezine amenu billahi ve rusuli. Allah'a ve peygamberlerine iman edenler. Ya değerli kardeşlerim, ilk önce şöyle müjdelerle başlayalım. Bir de işlediğimiz günahların faturası var. Bakalım o faturayı biz nasıl ödeyeceğiz? Halbuki bizim için çok normal efendim. Ne yapalım, bu zamanda kimseye de söylenmiyor. Niye söylenmesin? Niye söylenmesin? Veya niye söylemeyelim? Değerli kardeşlerim, ülaike işte onlar hümüs sıddıkun, sıddıktırlar. Allah Allah. Görüyor musunuz makamınızı, mevkiinizi? O mertebeye çıkıyor, çıkarıyor Allah Celle Celaluhu. Bizi o mertebeye çıkarıyor. Ve sıddıkun, onlar sıddıktırlar. Başka? Ve şühedâ'u, şehittirler. Gel de sevinme şimdi değerli kardeşlerim. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ın yanına Mevlamız bizi yüceltti, yükseltti. Başka? Ve şühedâ, şehit onlar, şehit. Nereye gittik şimdi biz? Hazreti Hamza'nın yanına. Uhud harbi, Uhud gezisi yaparken ne yapıyoruz? Uhud şehitliğine gidiyoruz. Zaten taş tarlası haline getirmişler. İnşallahu Teala her şey aslına rücu edecek. Oraları öyle bir dizayn edeceğiz ki Allah'ın izniyle değerli kardeşlerim, yani layık olduğu şekle getireceğiz Allah'ın izniyle. Mevlam böyle talep edelim, arzu edelim. Efendim böyle idealimiz olsun. Bir insanın, bir Müslümanın ideali olacak. İdealsiz, emelsiz insan da olmaz, Müslüman da olmaz. Müslüman hiç olmaz. Benim idealim yeryüzüne şeriatı hakim kılmaktır. Kur'an ve sünnet-i seniyyeyi yeryüzüne hakim kılmak idealimdir. Hepimizin ideali bu olacak ve ne yapacağız? Bunun için de gayret göstereceğiz. Başarır mısın hocam? Vallahi başarı Allah'ın. Zafer Mevla'nın, sefer bizim değerli kardeşlerim. Zafer Allah'ın, sefer o bizim, o bizim. فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ رَمَى. Siz atmadınız, ben attım diyor Allah. Sizi, o kullarınızı yaratan, gözlerinizi yaratan, size kuvvet veren, size o beceriyi veren kim? Benim, ben diyor Mevlamız. Benim, ben. Bundan dolayı sefer bizim, zafer Allah'ın. Ama sebeplerin hepsine birden sarılmaya, mesela efendim şeriat-ı Muhammediye'yi yaşamak sebeplere sarılmaktır. Şeriat-ı Muhammediye'yi ilan etmek, yaymak, buna ne diyoruz? Emri bil maruf, nehyi anil münker yapmak sebeplerden birisidir. Gece gündüz bu konuda gayret etmek sebeplerden birisidir. İşte değerli kardeşlerim, ve şühedâ'u, onlar şehittirler, şehit. Allah Allah, Mevla nerelere yükseltti bizi ya. Ya değerli kardeşlerim, halıyı yenileyelim mi, yenilemeyelim mi? İpek mi alalım, bez mi olsun?
isterse toprak olsun. Hiçbir uzman, efendim böyle çok lüks yerde yaşarsanız sıhhat bulursunuz demiyor arkadaş. Ne diyor? Ara ara topraklara basın ki enerjinizi, üzüntünüzü, efendim sıkıntınızı alsın. Peygamberimiz boşuna mı toprak evde, hasırlı yerlerde yaşadı ya? Tabii söylemesi kolay değil mi? Değerli kardeşlerim, İsmet Hoca çıkmış oraya konuşuyor. Yapıyor mu hocam? Ah, bulsam yapacağım da yapamıyorum. Değerli kardeşlerim, bir lüks, bir sükselik aldı başını gidiyor bakalım. Ve şüheda talep eden buna talep etsin. Ve fî zâlik fel yetenâfesil mütenâfisûn. Ayet-i kerime. Nerede bu değerli kardeşlerim? Abese sure-i celilesinde. Ne diyor Yaradan Rabbimiz, Halikimiz, sevgili Allah'ımız? Özür dilerim. Mutaffifin sure-i celilesinde. Hıtamuhu misk. Onun sonu misk, misk. Allah Allah. Mevlam anlatıyor. Mukarrebun. Yani Allah'a yakın olanların, onlar naim cennetindeler, koltuklar üzerinde cennet seyrederler. Cennet nimetlerinin parıltısı onların yüzünde tanırsın. Mühürlü halis içkiden içirirler. Onun sonu misktir. Sonra fel ve fî zâlik, işte böyle. Fel yetenâfesil mütenâfisûn. Yarışanlar bunun için yarışsınlar. Yarışanlar bunun için yarışsınlar. Allah'ımız buyuruyor, Yaradanımız buyuruyor, Halikimiz buyuruyor, sevgili Mevlamız buyuruyor. Ne diyor? Yarışanlar bunun için yarışın. Araba yarışı değil, ev yarışı değil, avize yarışı değil. Sen çok kazandın, ben az kazandım yarışı değil. Yarışacak mısınız? Bunun için yarışın. Naim cennetleri için yarışın. Cennetteki tahlar için yarışın. Cennetteki nimetler için yarışın. Sonra çok pişman olacağız değerli kardeşlerim. Şu anda kabirde olanların ahı vahı ne biliyor musunuz? Ya Rabbi, ben evi yarım bıraktıydım. Ya Rabbi, apartmanı tam edememiştim. Ya Rabbi, arsayı tam edemedim. Kızı oğlanı evlendiremedim. Efendim? Onlar için mi hayıflanıyorlar? Hayır vallahi. Verilen haberler ne noktada? Onlar, ya Rab, ne olursun dünyaya gelelim, bir istiğfar edelim. Bir sefer la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyelim. Bir sefer Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammed diyelim. Ve hakeza ve hakeza. Bir sefer salavat getirdiğin zaman Allah on rahmetiyle tecelli ediyor değerli kardeşlerim. Ne boşuna gır gır gır gır gır, boş boş işler, boş boş laflar, boş boş kelimeler. Otur saatlerce gır gır gır gır gır veya gır gır gır gır gır. Ne ya? Ne? Ne Allah'ını seversiniz? Şu hale bak. Mevla ne haberler veriyor? Ülâike humus sıddîkûn. Onlar sıddık. Ve şühedâ'u. Onlar şehit. Tamam da kim diyor, kimin yanında? İnde rabbihim, Rablerinin katında, katında, Allah'ın katında. Ne konuşuyoruz biz? Allah'ın katında. İman eden, Allah'a ve Resulüne iman eden,
Onlar sıddıktır buyuruyor. Onlar şehittir buyuruyor Allah'ımız. Kimin katında? İnde Rabbihim. Rableri katında onlar nedir? Şehittir, sıddıktır. Allah Allah. Bir iman insana neler kazandırıyor ya? Ama bir imansızlık neler kaybettiriyor? Ebedi cehennem. Ebedi cenneti kaybettiriyor. Ebedi cehenneme ne yapıyor? Cumbul cop düşüyor. Ya canım diyor, bu zaman, ya zaman ne zaman? Ben 70 yaşına geldik. Efendim 70 sene evvel de zaman aynı, şimdi de zaman aynı. Sene 12 ay. Bir ay 30 gün. 4 hafta. Bir gün 24 saat. Bir saat 60 dakika. Bir dakika 60 saniye. Vallahi hep böyle. Sadece rakam değişiyor efendim. 1957 yılında doğmuşum. Şimdi 2026. Zaman aynı zaman. Ama toprak bir evde doğdum ben. Oradan Allah ne nimetler verdi. Değerli kardeşlerim, dağ köylerinde, efendim o zaman yol yok, merkeplerle, atlarla, kanı arabalarıyla öyle çıkıyordu o bizim yörelere, dağ tepelerine. Ama Allah Celle Celaluhu, tabii şimdi oralar bizim adamların, dedelerinin, babalarının yerlerini adamlar villalar yaptırıyor şimdi. Zenginleştik. Zenginleştik ama maddeyi kazandık, manayı kaybettik. Değerli kardeşlerim, ve Allah ne büyük nimetler veriyor. Bugün sizlere hitap etme nimetini Mevlam bahşetmiş oluyor. Elhamdülillah. Lehum ecruhum ve nuruhum. Onlara onların mükafatı ve nuru vardır. Lehum ecruhum. Ecir mükafat manasında. Nuruhum zaten nur, ışık. Ama nasıl bir ışık? Vellezine keferu. Öyle kimseler var ki onlar ne yaptılar? Keferu. Küfrettiler. Yani inkar ettiler. Ve kezzebu, yalanladılar. Neyi? Bi ayatina, ayetlerimizi yalanladılar. Neyi yalanlıyorsun ya? Neyi yalanlıyorsun? Aklı veren Allah'a akıl mı veriyorsun? Değerli kardeşlerim, ne buyuruyor ayet-i kerimelerde? Siz bir şey bilmez halde dünyaya getirdik, yine bir şey bilmez hale getireceğim sizleri. Görmüyor musunuz? Azayrım olan, efendim güçsüz kalan veyahut da efendim mücrim olan, öyle değil mi değerli kardeşim? Felç olan yatağından kalkamıyor. Altın üstünü temizleyen aynı bebek gibi oluyor. Ne oldu? Çok hani biliyordun sen? Çok kuvvetliydin. Efendim? Ya değerli kardeşlerim, Muhammed Ali Kılay, meşhur bir boksör, Allah'tan zenginlik istedim dedi, diyor. Mevla bana İslam'ı nasip etti diyor değerli kardeşlerim. Allah'tan zenginlik istedim. Bana ilk sarılan beyaz, koklayan, canına basan beyaz Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamdır diyor. Böyle mitinglere getirirdi onları 70'li yıllarda. İslam bu. İslam bu. Onlar
zengin kulları. Beyazdı, siyahtı, sarıydı efendim. Böylece ona kutsallık. Ama İslam ne yapıyor? İslam beyazı da, siyahı da, sarıyı da hepsini bir araya koyuyor, kardeşsiniz diyor. Efendim? Bundan dolayı ben Allah'tan zenginlik istedim, Allah bana İslam'ı nasip etti diyor. Şimdi değerli kardeşlerim, ve kezzebu bi ayatina, ayetlerimizi yalanlayanlar. Ayetler derken Kur'an'ın elhamdülillahi rabbil aleminden başlayıp minel cinneti ve nas ayeti kerimesine kadar ne haber verildi, ne bildirildi, hangi şey helal, hangi şey haram, kabul eden mümin. Kabul etmeyen bir tanesini dahi, kabul etmeyi bırakın, hafif gören, alay eden bir tanesini, burun büken ne olur? Dinden çıkar. Kafir olur. Bu kadar inkar var. Değerli kardeşlerim. Ülaike, işte onlar ashabul cehim nedir? Cehennem yaranıdır. Cehenneme girecektir. Cehennemin elemanıdır. Evet. Ama buradaki bu ayeti kerimeyi okumamdaki gaye nedir? Vellezine amenu billahi ve rasulihi ulaike humus sıddıkune ve şühedâ inde rabbihim. Allah Allah. Allah'a ve Resulüne iman eden, tabii Allah'a ve Resulüne iman ettiği zaman efendim kitaplara, meleklere, adam meleklere inanmıyor ya. Allah Allah. Ben gözümle gördüğüme inanırım, görmediğime inanmam diyor. Buyurun cenaze namazına. Dünyanın en ahmak lafı işte bu. Sen her şeyi görsen kafanı vuracak yer ararsın. Allah öyle dengeli seni yaratmış ki senin vücuduna lazım olanı sana bildirmiş, lazım olana set çekmiş. Değerli kardeşlerim, mesela sen bir metre öbür taraftaki kokuyu alamıyorsun ama efendim bir ayı 10 kilometre ötedeki kokuyu alabiliyor. Ne diyeceksin şimdi? Değil mi? Daha bunun gibi niceleri. Sen o kokuları alsan zaten emin ol hayatın tamamen bozulur. Yok olur. Yok olursun. Daha niceleri. Şimdi değerli kardeşlerim, ya eyyühellezine amenu, ey iman eden kullarım. Ya kime sesleniyor Allah'ımız? Bizlere. Kafire sesleniyor mu? Yok. Günahlarınız çoğaldı, günahlarınız fazlalaştı, defterleriniz doluyor. Cehenneme doğru gidiyorsunuz. Bundan dolayı tubu ilallahi, Allah'a tövbe edin. Nasıl tövbe edin? Tevbeten nasuha, nasuh bir tövbe ile. Ne demek nasuh bir tövbe? Geri dönmeme kaydıyla. Değerli kardeşlerim, bundan dolayı Mevlam ne buyuruyor? Tövbesi olan adamın günahı var demektir. Ama bunun yanında mesela Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam ne buyuruyor? Ben günde 70 defa, bir rivayette 100 defa tövbe ederim. Ama Mevla günahlar çoğaldıkça
bu sefer o günahların sebep olduğu bazı felaketler var. Enteresan. Enteresan değerli kardeşlerim. Mesela eti dışarıya koyarsanız belli bir zaman sonra bu ne olur? Kokar. Belli bir zaman sonra ne olur? Kurtlanır. Değerli kardeşlerim. Yani buna tedbir almak lazım. İşte günahlar da böyle fazlalaştıkça, günahlar işlendikçe onların sebep olduğu bazı felaketler var. Aleyhisselatu vesselam Efendimiz bakın ne buyuruyorlar bu konuda ey Müslümanlar. Onun için tövbe ayetini okudum. Bir milletin içinde zina, fuhuş ortaya çıkıp alenileşirse taun hastalığı ve daha önce hiç yaşanmamış hastalıklar yayılır. Profesörün de bilmez, ordunaysın da bilmez, doktorun da bilmez. Anca ona muadil hastalıklardan onlara ulaşmaya çalışır. Değerli kardeşlerim, ne sebep oluyormuş? Zina ve fuhuş. Ne dersiniz Allah'ınızı severseniz? Ne dersiniz? Zina dediğimiz zaman, çok affedersiniz, genel ev aklına gelmesin. Hayat kadınlar aklınıza gelmesin. Öyle söyledikleri için söylüyorum. Yani şu söz bile bizi yıkar yıkar. Devlet sertifika veriyor. Hanımlara sertifika veriyor. Efendim o hanımları ben burada söylemekten haya ediyorum, imtina ediyorum. Nerede kadın hakları savunucuları? O kadınlar haftada veya ayda kontrol oluyorlar. Yani yaygın hastalıkları var mı? Bulaşıcı hastalıkları var mı? Tabii bir takım malumunuz fuhuştan, zinadan dolayı hastalıklar oluşuyor. Bu hanımları devamlı muayenede tutuyorlar. Utanın, utan. Bu bize yeter değerli kardeşlerim. Ne anlatayım Allah'ınızı severseniz. Bu memlekette aleni bir şekilde Avrupa Birliği yasaları deyip zinayı da suç olmaktan çıkardık. Allah zinaya ne veriyor? Rejim cezasını veriyor. Şimdi mesela birisi dese ki olur muymuş hocam? Gitti. Ne demek olur muymuş? Nasıl sözmüş o? Neslin emniyeti için. Bir de nesil emniyeti var. Efendim, kötülüğün engellenmesi için, namus ve iffetin ayaklara düşmemesi için, çünkü zinaya giden yollar var. Değerli kardeşlerim, şimdi sadece bunu kabul etmeyin. Göz zinası var. Bakmak, geçen de bir karı koca kavga ediyor. Birebir müşahede ettiğim bir olay. Kadın erkeğine diyor ki ne bakıyorsun kadına? Ya sen söylemeden Allah söylüyor zaten. Ne bakıyorsun kadına? Ya değerli kardeşlerim, öyle hiddetlenmiş ki yani erkeğin de dikkatini mi çekti? Ne yaptı zaten? Kadınların şu anda giydiği kıyafetler, efendim kıyafetleri. Şimdi erkekler de efendim şortlu mortlu giymeye başladılar. Hey Müslümanlar, peki gözün zinası nedir? Bakmaktır. İlk önce efendim Mevlam erkeklere söylüyor. Kullil müminin, o efendim sertifikalı çalışan kadınlara giden erkekler bırakın. Bakmayı Allah size haram ediyor. Bakmayı. Ne anlatıyorum ben? Ne anlatıyoruz biz?
Kulağın zinası dinlemektir. Değerli kardeşlerim, şarkıcı bir ünlü kadın geldi diyelim. İçine çekirge kaçmış gibi hop hop hop hop hop hop hopluyor. Kadın, bakmak haram. Sesini dinlemek haram. Değerli kardeşlerim, gençlerimiz hep orada. Ne diyeceksiniz? Taun ve bilinmeyen hastalıklar yayılır. Taun ve bilinmeyen, akla hayale gelmedik hastalıklar yayılır. Onun için ey iman edenler, nasuh tövbe ile tövbe edin. Gelin. Ben kabul edeceğim diyor Allah-u Teala ya. Ayetlerin sonunu okuyacağım inşallah. Yetiştirmeye çalışacağım Mevlam izin ederse. Peki değerli kardeşlerim, bu var mı toplumumuzda? Olmaz olur mu diyorum ya, zinayı suç olmaktan çıkardık. Mesela otel odasında bastırdınız. Boşanmaya sebep. Cezası var mı? Kim karışır bana yahu diyor adam. Kadın size ne ya diyor, çok affedersiniz, vücut benim değil mi diyor. İstediğimi yaparım diyor. Vay arsızlar, vay vay terbiyesizler, vay. Ve maalesef, maalesef İslami kesimde de mut'a nikahı diye bir nikahla bu iş meşrulaştırılıyor. Ne demek mut'a nikahı? Geçici nikah. Yani bir aylık, iki aylık, üç aylık böyle nikah mı olur ya? Yani böyle geçici nikah mı olur? Maalesef işte bunu da duyuyoruz. Efendim zina yapmıyorlar. Ne yapıyorsun? Nikah kıydık biz. Kaç aylık? Üç aylık. Allah Allah. Ya Allah'ı mı kandırıyorsunuz siz? Maalesef üniversitelerde falan bu sorular bizlere geliyor değerli kardeşlerim veya değerli hocalarımıza sorulmuş oluyor. Zinanın öyle bir felaketleri var ki inşallah şimdi böyle toplu bir şekilde sohbet ettim. Özel bunun üzerine sohbet etmediğim için onu ileriki zamana. Ölçü ve tartıyı eksik yapan her millet mutlaka kıtlık, geçim sıkıntısı ve başlarındaki hükümdarların zulmü ile cezalandırılır. Evet. Ölçü ve tartıda. Değerli kardeşlerim, şimdi veylülil mutaffifin, veyl o eksik tartanlara, hile yapanlara. Peki değerli kardeşlerim, bunu ne yapacağız biz şimdi? Geçen de söyledim. Kırmızı biber diye efendim tuğla tozunu, kiremit tozunu satıyor adam. Bilmem kaç ton zamanı geçmiş peynir meynir yakalandı. Onu tekrar işleyip piyasaya sürüyor. Veyahut da efendim et, hile üzerine hile. Sucuk, hile üzerine hile. Veyahut da alışveriş yapıyorsun. Veyahut da adamın daire diye, daire parası diye topladığı parayı ne yapıyorlar? Dolandırıcılıkla elinden çekip alıyorlar. Ve daha niceleri, daha niceleri. Peki ne olurmuş o zaman? Kıtlık ve geçim sıkıntısı kendini gösterir. İlla geçim sıkıntısı deyip de para bol, ben çekmiyorum anlamı çıkmaz buradan. Niye? Değerli kardeşlerim, eskiden bulgur pilavının yanında ayran bulursa elhamdülillah, bal baklava, kebap, köfte yedim kabul ederdi. Şimdi önünde bal baklava, döner kebap,
pideli, efendim neler neler. Ama yine gözü doymuyor, ne yedik ki diyor. Canım başka şeyler istiyor diyor. Al sana bir geçim sıkıntısı. Değerli kardeşlerim, veyahut da yiyor, içiyor, geziyor, döleniyor, dolaşıyor, hopluyor, zıplıyor, eğleniyor, iç sıkıntısından kurtulamıyor. Allah sıktıkça sıkıyor. Sarayların içinde daralttıkça daraltıyor. Son model arabaların içinde huzursuzlaştıkça huzursuzlaşıyor. Öyle mi? Vallahi öyle. Ne anlıyoruz değerli kardeşlerim? Onun için gelin, ya eyyühellezine amenu tubu ilallahi tevbeten nasuha. Değerli kardeşlerim, mallarının zekatını vermekten kaçınan her millete mutlaka kuraklık cezası ile cezalandırılır ve hayvanları olmasa, Allah hayvanlara acımasa, onlara bir damla yağmur yağdırmaz. Ama mal senindi. Zekat vereceksin kardeşim, vereceksin. O malda fakirin hakkı. Öyle yanındaki işçine damla damla verirken, nefsine nehirleri akıtırken sen huzur bulamazsın arkadaş. Yanındaki işçi akşamleyin evine gidecek ekmeğini düşünüyorsa, sen de arabanın hangi yüksek modelini alayım, araba kesmedi yat alayım, o kesmedi helikopter alayım diye düşünüyorsan, sen huzur bulamayacaksın arkadaş. Bulamaz. Bulamazlar, bulamayız. Herkes zekatını verse, hangi ölçüde? Kur'an ölçüsünde. Etrafın muhtaçken sen gidip uzaklara veriyorsan, ikinci sopayı yersin. İlk önce etrafına bir bak bakalım. İhtiyaçlı olan, efendim, muhtaç olan, akşam çorbası olmayan. Bulamıyoruz hocam. Ya çok basit o zaman. Değerli kardeşlerim, çok basit. Elektrik idaresine gidin, su idaresine gidin. Elektrikleri kesik olanları ben ödüyorum. Hadi. Bak buldun işte, gördün mü? Efendim, tabii şimdi her şey, ne diyorlar ona, markete bindiği için eskiden ne vardı? Mahalle bakkalları vardı. Gideceksin mahalle bakkalına, şu borçlarını ödeyemeyenleri çıkar bakayım. Al şu parayı, ver o sayfayı bana. Tamam, borcu yok. Ne oldu şimdi değerli kardeşlerim? Bak buldun işte. Öyle bulamayayım deyip de yayıncaya yatma. Hele hele bunu defaatle burada söylüyorum. Köyler ne yapacak değerli kardeşlerim? Öşürlerini verecek. Öşürlerini. Evet. Allah'ın ahdini, emirlerini ve Resulünün sünnetini terk eden her milletin başına mutlaka Allah kendilerinden olmayan düşmanı musallat eder. Ve düşman o milletin elindeki avuncundakini bir kısmını alır, alır. Allah'ın emirlerine, Resulün sünnetlerine. Allah ne yapar? Başka milletleri bunların başına musallat eder. Bu da ne değerli kardeşlerim? Yahu faiz faiz, vampir gibi herkes birbirine miyor şu anda? Herkes sülük olmuş.
birbirimizin kanlarını emiyoruz. Bankalar milletin, efendim devleti başka devletler, bütçemizden bilmem kaç milyar dolar faiz ödüyoruz. Faiz, faiz. Kime? Yahudi sermayesine, Yahudi bankalarına. Sebep? Allah ve Resulünü terk ettik. Mevla da bizi terk etti, muhafaza eylesin. Faiz haram kardeşim. Amasız, fakatsız haram. Bundan dolayı devlet adamları Allah'ın kitabı ile amel etmeyip Allah'ın indirdiği hükümlerden işlerine geleni seçtikçe Allah onların hesabını kendi aralarında görür. Yani keyfine göre seçiyor, bu olur. Bayram namazı olur. Efendim, tatil. Cuma olsun, olmaz. Ya bayram da dini, cuma da dini. Peki, nikah, ben kıyarım. Çünkü nikah akit altına alınması lazım. Dini nikahla nikahlananlar da akit altına alması lazım. Hanımlar asla dini nikahla nikahlanmaya razı olmayın. Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretleri mutlaka dini nikah yaparken resmi nikaha sorarmış. Niye? Kadının efendim hakları teminat altına alınsın diye. Eğer hakları teminat altına alınmazsa o kadının hali ne olur? Ben seni boşadım, boşadım, boşadım. Tamam, boşadı hakikaten. Gitti. Senin hakların ne olacak? Eğer resmiyette olsa o efendim mal hakkım var, nafaka hakkım var. Ben veririm şeye resmi olduğu zaman efendim 10 sene nafaka alırım. Alamazsın. 4 ay 10 gün nafaka alırsın. Ondan sonra bitti. Tamam. Benim hakkım ne olacak hocam? Ya mehirini alsan o zaman. Niye zorluyoruz biz? Senden mehir olarak 2 milyon isterim. Ne gereği var? O kadar düğünlere, derneklere, lükse, sükseye efendim para harcayacaksınız. Onu mehir olarak kendine al. Senden bu kadar mehir alırım ben. Bu helal mı? Helal. Boşandın. Efendim, nafaka hakkın ne kadar? Değerli kardeşlerim, iddet bekleme zamanı. Yani bu da 3 ay 10 gün falan aklımda kaldığı kadarıyla. Ondan sonrası haram, haram, alamazsın. Devlet veriyor hocam. O zaman Allah sana öyle bir sıkıntı verir ki değerli kardeşlerim, kendi aralarınızda mücadele başlar. Başlıyor mu, başlamıyor mu? Allah'ınızı severseniz şöyle bir düşünün. Şimdi kardeşlerim, Allah bu felaketlerden sonra ne buyuruyor? Tübü, kullarım, siz bir hata ettiniz, hata ediyorsunuz. Ama ben sizin Rabbinizim, Halikinizim, Yaradanınızım. Ben sizin bütün günahlarınızı affederim. 80 yıl gavur olarak yaşamış, bir defa kelime-i şehadetle onu affediyorum ben. Anadan babadan Müslüman, seni mi affetmeyeceğim buyuruyor. Asa rabbüküm, umulur ki Rabbiniz, en yükeffira anküm seyyiatiküm, günahlarınızı örter, yok o der, yok, yok. Onun için her şey kolay. O kadiri mutlak. Senin benim gibi değil.
ve yudhikum cennetin tecri min tahtihel enhar, atlarından ırmaklar akan sizi nereye koyar? Cennetlere koyar. Yevme o gün la yuhsillahu, Allah mahzun etmeyecek, üzmeyecek. Ey Müslümanlar, iyi dinleyin, iyi. Bunlar müjdeli ayetler. Bunlar okunduğu zaman içimiz kıpır kıpır olacak. Durduğumuz yerde duramayacağız. Niye? En nebi, nebiyi üzmeyecek, mahzun etmeyecek, boynunu bükük bırakmayacak. Başka? Vellezine, öyle kimseleri ki amenu ma'ah, onunla beraber iman edenleri de Allah üzmeyecek, mahzun etmeyecek. Ne anladık şimdi değerli kardeşlerim? Ne anladık? Allah'ın ve Resulünün yolunda gidersek, Allah vaadi ilahisi var. Yarın ahirette nebimi üzmeyeceğim, onunla beraber olanları da üzmeyeceğim. Sırat köprüsünü yıldırım hızıyla geçireceğim. Herkes lapır lapır cehenneme düşerken, onları Cebrail'in kanatlarına, Mikail'in kanatlarına, İsrafil'in kanatlarına kasıldıp cennete yollayacağım. Kim söylüyor? Mevlamız söylüyor. Değerli kardeşlerim. Peki yes'a, onlar koşuşurlar. Bak ne de dün aynı ayete, bunun benzeri. Yevme terel müminine vel müminet yes'a nuruhum. Burada da yes'a beyne eydihim ve beymanihim. Onların nurları önlerinden ve sağlarından. Ya projektör benim önümde olduktan sonra niye yolumu kaybedeyim ben ya? Niye kaybedeyim? Nur diyor Allah. Nur. Senin projektörün halt etmiş. Ya. Bebeğime yekulune, onlar şöyle diyecekler, böyle hem koşuşacaklar hem nurlar olacak, ama bir de şöyle diyecekler: Rabbena, ey bizim Rabbimiz, etmim lena nurena, nurumuzu tamamla Allah. Allah Allah, daha nur ver Mevla buyuruyor, yani daha vereceğim diyor Mevla, daha vereceğim. Başka? Vâfir lenâ, bizi yine bağışla ya Rab. Sen bağışlamazsan cehennemi boylarız ya Rab. Vallahi inneke alâ külli şeyin kadir. Muhakkak ki sen her şeye gücü etensin diyor cennetlik kullar değerli kardeşlerim. Mevlamız Teâlâ ve Tekaddes Hazretleri anlamayı, bellemeyi nasip eylesin diye ne yapıyoruz? Efendim, dua ediyoruz. Şimdi değerli kardeşlerim, İsmet Garibullah Hazretlerimizin Risale-i Kutsiyesinden bir beyit okuyalım. Bugünkü sohbetimizi tamamlarız. İnşallah önümüzdeki sohbette bu beyti açıklarız. Ne diyor? Çıkarma kimseyi asla yalancı. Oturma münkir ile yeme sancı. Allah Allah. Pas olursun, paklamaz her kalaycı. Ya pas olursun, paslamaz seni her kalaycı. Aziz, sen sıdk üzere ol Allah görücü, hemen sıdkla gel Hakk'a gidelim, cemali ba kemali seyredelim diyor. Çok enteresan bir beyit değerli kardeşlerim. Ne diyor? Çıkarma kimseyi asla yalancı. Kimseye, kimseyi asla yalancı çıkarma. Yani suizan besleme.
Suizan ne demek? Kötü zan demektir. Hüsnü zan ne demek? İyi zan demektir. Değerli kardeşlerim, oturma münkir ile yeme sancı. Münkir inkar eden. Ameli inkar ediyor, dini inkar ediyor efendim. Veyahut da olmadık şeyler. Bunlarla oturma diyor. Sancı yersin. Pas olursun. Yani paslanırsın. Paklamaz seni her kalacı. Şimdi bir şey paslandığı zaman eskiden efendim ne vardı? Kalaycılar vardı. Ama öyle bir pas olmuşsun ki o kalaycı da kalaylayamıyor seni. Aziz sen sıdk üzere ol. Allah görücü. Sen doğru üzere, doğruluk üzerine ol. Allah görücüdür. Hemen sıdk ile gel hakka gidelim. Cemali ba kemali seyredelim buyuruyor İsmet Garibullah Hazretlerimiz. Değerli kardeşlerim, Mevlamız da âlâ, hakkı hak bilip hakka ittiba eden, batılı batıl bilip batıldan iştinab eden, kaçınan kullar zümresine cümlemizi ilhak eylesin. Mevlamız da âlâ dünyevi, ukrevi müşkilatlarımızı hallu asan eylesin. Mevlamız Teala ve Tekaddes Hazretleri bizleri keremiyle affedip, günahlarımızı bağışlayıp, sevaba tebdil eylesin. Dinlediniz. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olunuz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.

0: Ahmet Esmer'in sunumuyla Dost Kervanı yayında.
1: WhatsApp istekleriniz için 0543 224 0108 0543 224 0108.

Selamünaleyküm, hayırlı günler. 107.3 frekansında Radyo Nida'da Bilenler Hac ve Umre Malzemeleri katkılarıyla yayındayız. İsmet hocamızdan hemen sonra yayındayız efendim. 0543-224-0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden istek eser ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. 15:22 şu anda saatler. Şaretten doğar hoş bayle bost. 19 Eylül ve 26 Eylül'de düzenleyeceğimiz İstanbul turlarımız için kayıtlar devam ediyor. 26 Eylül olan turumuzda Topkapı Sarayı, Yıldız Sarayı ve Kutsal Emanetler de ziyaret edilecek. Turlar hakkında detaylı bilgi ve kayıt için ulaşabilir, şimdiden yerinizi ayırtabilirsiniz. Geç kalmayın efendim. 0543-224-0108 bu numaradan arayabilirsiniz. Aynı zamanda bu numaradan WhatsApp'tan istek eser ve mesajlarınızı da bizimle paylaşabilirsiniz.

Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultan Ahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108, 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.

Devam ediyor efendim program. 0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz isteklerinizi ve mesajlarınızı. Mekke ile Medine, iki büyük hazine, aşık. Bu arada Ekim, Aralık, Ocak ve sömestr dönemi için umre kayıtlarımız devam ediyor. Ayrıca Alvaraka'dan 5 taksit imkanı da sunuluyor sizlere umre yolculuğunuzda. Bu konuyla ilgili detaylı bilgi için ofisimize gelebilirsiniz ya da ulaşabilirsiniz 0540 224 1073.

çekmem. Selamünaleyküm Mehmet oğlum, nasılsın? Mevlam Çekirdeği Orman Gizlemiş adlı eseri dinletir misin? Hayırlı yayınlar demişler. Hayırlı günler efendim. Aleyküm selam, elhamdülillah biraz daha iyiyim. Yani aslında çok şükür iyiyim, fakat yani klima galiba çarptı. Birkaç gün yutkunmakta zorluk çektim. Konuşamadığımdan dolayı da yayında değildim. Şu an iyiyim elhamdülillah. Hayırlı yayınlar, ne var ne yok, sata sata ilahisini istiyorum. Eserin ismini bilmiyorum, teşekkür ederim demişler.

mükemmel. Hoş geldiniz, ben sizlerden Güller Ağlar adlı eseri istiyorum. Mutfakta radyom açık, fırsat buldukça dinlemeye devam ediyorum demişler. Hayırlı günler efendim, Allah razı olsun. Sizden ricam Yan Semaver, Dön Semaver adlı eseri çalar mısınız? Ailem için istiyorum demişler. Hayırlı günler efendim.

0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden isteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz efendim.

geceme nur, günüme fer ver. Düşen gönlüme sabır ver. Kapanan kapıyı hayra çevir. Rabbim bana güzel kader ver.

Program sürüyor efendim. 107.3 frekansında Radyo Nida'da Bilenler Hac ve Umre Malzemeleri katkılarıyla sizlerin seçmiş olduğu eserlerden dinletmeye devam ediyoruz. 0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden isteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Selamünaleyküm, sizleri Demirtaş'tan dinliyorum. Fadıl Aydın'dan Yan Yüreğim adlı eseri oğullarım Muhammed ve İbrahim. Kızım Ravza, Radyo Nida çalışanları için istiyorum. Hayırlı günler demişler. Aleyküm selam, Allah bağışlasın evlatlarınızı. Hayırlı günler.

Program sürüyor efendim. 107.3 frekansında Radyo Nida'da bilenler hac ve umre malzemeleri katkılarıyla Rabbim isteyen tüm kullarını nasip eylesin. Mekke Medine'ye gidip görmeyi, ziyaretler yapmayı, hac umre yapmayı nasip eylesin. Ya zaman el vasl bil 0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden isteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.

0: 15.52 şu anda saatler, birazdan Yan Yüreğim Yan adlı eser sırayı alacak.
1: Abicim, evinize hoş geldiniz. Şu an yine sizinleyim. Radyonun sesini biraz daha açtım. Sizi dinliyorum. Ben de sizden Süphan abla zikrini istiyorum. Biz bu zikri çok seviyoruz. Her dinlettirdiğinizde bu zikirle zikir çekiyoruz. Bu zikir çok güzel. Söyleyen kişi çok güzel. Teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.
0: Allah razı olsun. Çok selamlar. Ya zaman el vasl bil endelus. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar, kolay gelsin. Nedim Özdemir Nurani teşekkürler demişler. Hayırlı günler efendim. Ya 0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden sizler de isteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.

Kolay gelsin Samsun. Ayvacık ilçesinden selamlar. Fındık bahçesinde çalışırken sizleri dinliyoruz. Peygamber Efendimizin ravzasına selamlar olsun. Uçun kuşlar Medine'ye, ya Muhammed diye diye adlı eseri isteriz. Kolay gelsin demişler. Sizlere de kolay gelsin, hayırlı işler. Selamlar olsun efendim. Selamünaleyküm, kolay gelsin. Biz tarlada biber topluyoruz ve de sizleri dinliyoruz. Ablamla sizden bir eser rica ediyorum. Canım ablam teşkiraya gelsin. Allah'a emanet olun demişler. Aleykümselam, kolay gelsin efendim. Selamünaleyküm Mehmet oğlum. Kolay gelsin sizden sevdiklerim ve sevenlerim için. Özellikle yeğenim Macit Sert için Sedat Uçan'dan Aşk ile Öten Bülbüller adlı eseri rica ediyorum demişler. Aleykümselam. Hayırlı günler efendim. Kolay gelsin çalışıyorsanız. Selamünaleyküm Aşkın Deryası'ndan Ebanetçiyiz Bu Dünyada adlı eseri istiyoruz demişler.

0: merhabalar, kandadır eserini rica ediyoruz, teşekkürler demişler. Merhabalar efendim. Selamlar olsun. 0543-224-0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden isteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.
1: Dost kervanı.

0: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmud Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Camii Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
0: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Mehmet Esmer'in sunumuyla Dost Kervanı yayında.
8: ...16.14 şu anda saatler. Program sürüyor Bilenler Hac ve Umre Malzemeleri katkılarıyla. Uçun Kuşlar Medine adlı eser şimdi istek üzerine yayında olacak. ...0543-224-0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden sizler de isteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz efendim. Yine aynı numaradan İstanbul turu için de ulaşabilir, kaydınızı yaptırabilir, yerinizi ayırtabilirsiniz. 19 Eylül ve 26 Eylül çıkışlı İstanbul turlarımız için kayıtlar devam ediyor.

Devam ediyor efendim program, bilenler hac ve umre malzemeleri katkılarıyla 107.3 frekansında sizlerin seçmiş olduğu eserlerden dinletmeye devam ediyoruz.

0: Kolay gelsin sizden Fadıl Aydın'dan Ey Sevgili adlı eseri istiyorum. Kardeşim Aygün'e gelsin. Rabbim razı olsun sizlerden demişler. Amin cümlemizden. Hayırlı günler efendim. Çok selamlar.
1: Uyan gözün aç durma. Yalvar güzel Allah'a.
0: İyi günler Radyo Nida'ya çok geçmiş olsun. Rabbim şifa versin. Sizden Zamana Mekana adlı eseri rica ediyorum demişler. Hayırlı günler efendim. Hayırlı yayınlar dilerim. Zaman kalırsa Kerbela adlı eseri dinletir misiniz demişler. Hayırlı günler efendim. Selamünaleyküm. Aşkın deryasından göçersin bu dünyadan tüm Radyo Nida dinleyicilerine gelsin. Hayırlı günler Yusuf abin demiş. Aleykümselam. Hayırlı günler efendim.

önce. 0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden isteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz efendim. Emanetçiyiz bu dünyada. Şimdi sıraya alacak

Devam ediyor efendim program 107.3 frekansında Radyo Nida'da. Şimdi bir yazı var, onu paylaşacağım sizlerle. Kısa bir yazı, sonrasında yine eser dinleteceğim.

Yaşından genç görünmek aslında manevi bir şey. Çünkü yüz ruhun aynası. İçinde kin tutmuyorsan, affetmeyi biliyorsan, geceleri vicdanın rahat uyuyorsan, o hafiflik yüzüne yansıyor. Stres yaşlandırmaz, taşımaya devam ettiğin yükler yaşlandırır. Bırakmayı öğrenen insan hafifler. Hafifleyen insan parlar, sürekli şikayet eden değil, şükreden, herkesi yargılayan değil, anlayan bir kalbin varsa, zaman sana acımasız davranmıyor. Çocuk gibi merak eden, küçük şeylerle sevinen, kalbini kirletmeyen insan eskimez. Çünkü ruhu yorulmamıştır. Ruhu yorulmayan insanın gözlerindeki ışık sönmez ve o ışık seni her yaşta genç gösterir. Gençlik bir kremle değil, temiz bir kalpte ve sakin bir zihinde saklı demişler efendim. Gençliğin sırrı efendim. 0543-224-01-08 bu numaradan WhatsApp üzerinden sizler de yazabilirsiniz. Hayırlı programlar Mehmet kardeşim. Nefsim sen ölmez misin ilahisini istiyorum. Tüm Nida dostlarına demişler. Hayırlı günler efendim. Selamünaleyküm ilahiler, ezgiler. Ah efendim, eseri çalar mısınız? Kolay gelsin. Hayırlı günler demişler.

16.30 efendim saatler. Trafikte seyri halinde bizlere kulak veren tüm dinleyicilerimize de hayırlı yolculuklar. Yolunuz açık olsun efendim.

0: Program sürüyor efendim. Selamünaleyküm abi, ben Bursa'dan Bahar. Şu anda annemle Radyo Nida'yı dinliyoruz. Elektrikler yok, iyi ki varsınız. Sizden Hasan Dursun'dan Mucize adlı eseri istiyorum. Dinleyen herkese Peygamber Efendimiz'in nur cemali görmeyi nasip eylesin Allah. Amin. Allah'a emanet olun demişler. Aleyküm selam. Hayırlı günler efendim.
1: Ben Hasta Vela. Ben de Yağız Önay'ı dinliyorum.

İstanbul'un eşsiz tarihine, ihtişamlı saraylarına ve manevi yolculuğa hazır mısınız? İstanbul Saraylar Turu'yla Yıldız Sarayı ve Topkapı Sarayı kutsal emanetler başta olmak üzere birçok yeri ziyaret ediyoruz. Yuşa Hazretleri, Çamlıca Camii, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Yıldız Sarayı, Ayasofya'yı Kebir Camii, Topkapı Sarayı, Eminönü, Boğaz'da tekne turu. 26 Eylül çıkışlı turdaki yerinizi geç kalmadan ayırın. 0543 224 0108 0543 224 0108

0: Selamünaleyküm, kolay gelsin demişler. Azizdir İslam'dan Kabe'ye varsam ilahisini istiyorum. Kerem Bey, Radyo Nida ekibine, Hakan, Şahişe teyze, şu an dinleyen herkese demişler. Sümbül ablamız göndermiş. Aleyküm selam, hayırlı günler. Birazdan Bursa ve civarı için ikindi ezanı okunacak. Akabinde eserleriniz sıraya alacak efendim. Katkılarından dolayı bilenler hac ve umre malzemelerine çok teşekkür ediyoruz. Yarın inşallah tekrar yayında olacağız. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Bu arada 5 Ekim, 10 Aralık, 2 Ocak ve sömestr dönemi için umre kayıtlarımız devam ediyor. Sizler de umre programlarımız hakkında detaylı bilgi için ulaşabilirsiniz. 0540-224-1073 veya ofisimize gelebilirsiniz, yüz yüze görüşebilirsiniz. Gökdere metro çıkışı Dilmaç Plaza 7. kattayız efendim. Alvaraka üzerinden 5 taksit imkanı da yine umre programlarımızda sizlere sunuluyor. Detaylı bilgi için ulaşabilirsiniz. 0540-224-1073.
1: Bilenler hac ve umre malzemeleri Dost Kervanı'nı

ilahe illallah Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme rabbe hazihi da'veti tamme ve salatil kaime ati Muhammeden il vesilete vel fazile ve ba'athu meqaman mahmuden illezi va'atte inneke la tuhliful mi'ad. Ey bu eksiksiz davetin, ezanın ve kılınmak üzere olan namazın Rabbi olan Allah'ın Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti, cennette yüksek dereceleri ihsan eyle ve kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmuda, en büyük şefaat makamına onu ulaştır. Şüphesiz ki sen vaadinden dönmezsin. Amin.

Hazreti Peygamber'in hizmetçisi, Es-Suffe ehlinden olan Ebu Firas Rebi'a bin Ka'b el-Eslemi anlatıyor. Geceleri Allah Resulü ile beraber kalır, abdest suyunu ve ihtiyaç duyduğu diğer eşyalarını ona getirirdim. Allah Resulü bir gün bana, bu hizmetlerine karşılık benden ne istersin diye sordu. Cennette seninle beraber olmak isterim dedim. Bunun üzerine Allah Resulü, başka bir şey istesen dedi. Ben de, benim isteğim budur dedim. Allah Resulü bundan sonra bana, o halde bu dileğinin yerine gelmesi için namaz kılmak ve çok secde etmek suretiyle kendin için bana yardım et buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım! Muhammed'e sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Müslüman hasta kardeşini ziyaret ettiğinde dönünceye dek cennet bahçelerinde demektir.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Ümmetimden asıl müflis, iflas eden kimse, kıyamet gününde kıldığı namaz, tuttuğu oruç ve verdiği zekatla gelir. Ancak dünyadayken şuna sövmüş, buna iftira atmış, ötekinin malını yemiş, berikinin kanını dökmüş, bir başkasını da dövmüştür. İhlal ettiği bu hakların karşılığı olarak iyiliklerinden alınıp hak sahiplerine verilir. Şayet hesabı görülmeden iyilikleri biterse, mağdur ettiği insanların günahlarından alınarak bunun üzerine yüklenir, sonra da cehenneme atılır.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
2: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Reklamları dinlediniz.
7: İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder. Saadet-i Dareyn başlıyor. Saadet-i Dareyn. Hazırlayan ve sunan Hadimi.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu ebeden daima. Ya Rabbi ve Ya Rabbi semavati vel ardın, Ya Halik'i ve Ya Halik'a küllü şeyin, gökleri yıldızlarıyla ve zemini müştemilatıyla ve bütün mahlukatı bütün keyfiyatıyla teshir eden, kudretinin ve iradetinin ve hikmetinin ve hakimiyetinin ve rahmetin hakkı için nefislerimizi bizlere musahhar eyle Ya Rabbi. Haramdan, gururdan, kibirden, riyadan, yalandan, bir cümle seyyiatından bizleri ve tüm dinleyicilerimizi muhafaza eyle.

Evet değerli dinleyiciler, yine Umre'den yeni geldiğimiz için Umre hatıralarıyla devam edeceğiz. Bugün Cebeli Nur Dağı, yani Hira Dağı'na çıktığımızı elhamdülillah, yani herkes çıktı. O kadar Müslümanlar var ki gelen, dünyanın her tarafından gelen Müslümanlar, iki cihan güneşi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin kokusunu alabilmek ve Efendimizin Mekke'nin şirk, ahlaksızlık ve zulümle dolu havasından sıyrılarak gelip inzivaya çekildiği, yani Alak suresinin ilk ayetlerinin yeryüzüne indiği mekanı, yani Cebel-i Nur, Nur Dağı'nı Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Nur Dağı'nda ne yaptı? Peygamberimize ilk tebliğ yeri, işte orayı ziyaret etmek insanın ne yapıyor? Cuşu huşa getiriyor, heyecanlandırıyor ve heyecanlandık hep beraber. Umrecilerimizle birlikte Cebel-i Nur'a, yani Hira Dağı'na doğru akşam namazından sonra tırmanmaya devam edeceğiz inşallah. Tabii dağın eteklerine vardığımızda oralarda dükkanlar var, güzel şeyler, çok güzel şeyler yapılmış, yollar yapılmış. Ama dağın eteklerinde başımızı yukarı kaldırdığımızda Nur Dağı tüm heybetiyle bizleri selamlıyor. Yani Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ı nasıl ki taşlar, o dağlar. Esselamu aleyküm ya Resulallah, esselatü vesselamu aleyke ya Habiballah, esselatü vesselamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Yani daha peygamberlik gelmeden önce bir sene böyle harikulade haller, ya Muhammed sesleri, ya Resulallah sesleri, yani işitiyor Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Yavaş yavaş peygamberler Rabbim hazırlıyor. Ve tabii bir sene devam ediyor, daha sonra 6 ay böyle sadık rüyalar görüyor. Derken 40 yaşında Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, işte Cebrail aleyhisselam ne yapıyor? İlk tebliğini bu dağda, Hira Dağı'nda getiriyor. Tabii değerli dinleyiciler, şöyle bir baktığımızda, dağın eteklerine vardığımızda, başımız yukarı kaldırdığımızda Nur Dağı, Hira Dağı, değil mi? Umrecilerimiz bizi dinliyorlarsa tüm heybetiyle bizleri selamlıyordu. Biz de ne yaptık? O derme çatma yapılmış merdivenlere yavaş yavaş hep beraber anlata anlata Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın nasıl tebliğ, Cebrail aleyhisselam nasıl geldi, ne dedi, hepsini güzel şekilde anlatırken yavaş yavaş tırmanmaya başladık. Tabii ki bu kutlu dağ, Hira Dağı'na. Hatta Said Nuri, yani benim oğlum, ondan sonra Zümra 7-8 yaşında bir kızımız, onlar da böyle öyle bir şevkle gidiyorlar ki ne yorulma var ne bir şey var, onlar bizden daha hızlı bir şekilde. Yaklaşık 1 saat 1,5 saat geçmesinin ardından tabi dağın zirvesine yaklaştığımızın farkına varıyoruz. Biz de bazen espri yapıyoruz, yukarı çıktığımızda hiçbir şey kalmaz, yani yürü devam edin, yola devam edin diyerek yolcularımızın hevesini kırmak istemiyoruz. Yani bir yukarıya bak, o buraya çıkılır mı falan filan. Biz de diyoruz ki vardığımızda hiçbir şey kalmaz gibi ifadelerle, güzel ilahilerle, Hira Dağı'nın ilahileriyle o Hira Dağı'na doğru yola çıkıyoruz tabii. Yaklaşık 1 saat 1,5 saat sürüyor. Ama artık ne dizlerimizde derman kalıyor ne de bir adım atacak halimiz. Ama çıkıyoruz, çıktık elhamdülillah, yukarı çıktık. Ama bu sefer insanlar sel gibi, değerli dinleyiciler, sel gibi. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın o vahyin geldiği, tefekküre daldığı o mağara tam zirvede değil, biraz daha aşağı doğru iniyorsunuz. Aşağı doğru indikten sonra sağ tarafta bir böyle kapı gibi ama taşlar arasından geçiyorsun. Çok sıkı bir, daha sonra geçtikten sonra, o taşların arasından geçtikten sonra tam karşı tarafta Kabe'ye bakan yönde mağaraya doğru gidiyoruz. Ama şimdi insanlar oraya girdi mi çıkmak istemiyor. O da haklılar. Adam ta dünyanın her tarafına gelmiş. Mesela bizler Türkiye'den gitmişiz, Bursa'dan gitmişiz. O kadar yol yürümüşüz, 1,5 saat yol, yani o dağda tırmanmışız. Hemen girip çıkma, ama mecburuz değerli dinleyiciler. Orada biz de bir bir şey koyduk, bir prensip koyduk. Dedik ki herkes secde etsin kalksın, secde etsin, ayakkabınızla çık. Çünkü
o kadar kalabalık ki yani eğer orada bir insan dua etmeye kalksa, namaz kılmaya kalksa o arkadaki kalabalık daha da çoğalıyor. Yani izdiham oluyor bu sefer. Bağırmalar, çağırmalar yani güzellik yani böyle ihlas ve samimiyet olacağı yerde nefisler karışıyor. İşte neden ne kadar çok durdun, ne kadar yaptın gibi. Onu yapmamak için dedi ki herkes biraz secde yapsın. Söyle Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kokusunu alsın ve çıksın diğerlerine. Yer açılsın düşüncesiyle. O yoğunluğu azaltmaya çalıştık elhamdülillah. Bayağı da başarılı oldu yani. Ama buna rağmen dizlerimize derman kalmadığı gibi yani adım atacak halimiz kalmamasına rağmen bu sefer durmadan hadi hacı, ya hacı, ya hadi hacı, hadi hacı ondan sonra hadi kardeşlerim işte derken dilimizde derman kalmadı bu sefer. Ama elhamdülillah başardık. Güzel oldu. Herkes ziyaretini yaptı ve arkadan tabi yine sel gibi insanlar geliyor. Diye bizler rahatlık içerisinde merdivenden çıkarken bile böylesine bazen zorlanıyor. Şimdi şeker hastası olanlar, tansiyon olanlar çıkıp çıkarmıyoruz böyle. Yürüyebilecek olanlar, kendine güvenenler diyoruz ki bu şekil bu şekil çıkabilirseniz gelin. Yoksa otelinizde kalın veyahut da dağın dibinde kalırsınız bizi beklersiniz gibi. İşte değerli dinleyiciler. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam tabi oraya çıkmak için adımlar atmış. Şu adım Peygamberimizin yürüdükleri yerler, adım attıkları yerler ve o tefekkür ettiği yer. O kadar güzel bir koku var ki orada ama o kokuyu hissetmek lazım. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la Cebrail Aleyhisselam'ın buluştuğu bu dağa koşarak çıkartan nasıl bir iman gücü. Hele bazı hacı teyzeler var inanır mısın yolda düz yolda yürüyemezler ama elleriyle ayaklarıyla böyle yok diyor ben çıkacağım hocam ben çıkacağım buraya kadar geldim iman varsa imkan var gerçekten elleriyle ayaklarıyla sürüne dağa çıkan bir hacı teyzeleri hacı amcaları görüyoruz ama peki bu dağa koşarak çıkartan veyahut da o hacı teyzeleri, hacı amcaları çıkartan güç ne? İman gücü, iman gücü. Nasıl ki Hazreti Hatice validemiz o peygamberimize nasıl, mesela peygamberimiz aleyhissalatü vesselama nasıl yemek taşırmış değil mi? 1,5-2 saat sürer. O kocaman dağın tepesinde, zirvesinde peygamberimiz aleyhissalatü vesselama yemek taşırmış. Düşün, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Hatice Validemizi gördü mü iner, o 1,5-2 saatlik mesafede dağın tepe zirvesinden eteğine iner. Hazreti Hatice Validemizi radiyallahu anhayı karşılar, yemeğini alır, hal hatır sorduktan sonra tekrar gidermiş işte. Yani demek istediğim şu, zihnimizin bir köşesinde bu düşüncelerle boğuşurken Allahu Ekber insan dememek elde geliyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allah büyüktür. Ve hu ala kulli şeyin kadir, o her şeye kadirdir. Hiçbir şey ona ağır gelmez. Bir bahar yaratmak bir çiçek kadar ona kolaydır. Cenneti halk etmek bir bahar kadar Rabbime şeydir, rahattır. İşte böyle insan düşünürken, bu düşüncelerle boğuşurken, İnsan son böyle bağırarak sanki Allahu Ekber demek geliyor. O hacı teyzelerin tırmanışları, o hacı amcaların yürümeleri ve zirveye çıkmaları, ihlasla, samimiyetle orada secde etmeleri, ziyaret etmeleri. Yani düşünün, gerçekten Allahu Ekber diyelim, Allah büyüktür. İşte artık zirvedeyiz. Şimdi Hira Dağı'na çıktık, bütün umreciler çıktı. Ondan sonra tabii gelişler gidişler düzenlenmesi gerekiyor. Sağdan gireceksin, soldan çık. Oraları ayarladıktan sonra o mağaranın girişinde 15'er 15'er kişi alıyoruz. 15 kişi ziyaretini yaptıktan sonra onlar çıkıyor tekrar 15 kişi. Bu şekilde olmazsa zaten olmuyor. Güzel bir ziyaretimiz oldu elhamdülillah. Yani 2-3 kayalığın etrafını çevreledi Hira mağarası. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın kokusunu hissedebilmek cihetiyle o hacı amcalar, hacı teyzeler, sizler, bizler yani oraya çıkan umreciler o Efendimizin iki cihan güneşi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin kokusunu hissedebilmek, onu anlayabilmek için içerisini dolup taşıran insanlarla dolu.
O acayip insanlar, sel gibi maşallah, barikallah. Sonra tam zirvede geçtim. Elhamdülillah bir namaz kıldırdık. Namaz kıldırdıktan sonra bir dua yaptık. Dua yaptık, herkes orada, insanlar. Sadece bizim umrecilerimiz değil, herkes amin dedi elhamdülillah. Yani duamız bütün alem İslam'a, İslam alemine, Gazze'deki, Filistin'deki kardeşlerimize, tüm dünyadaki Müslümanlara, onların zafer ulaşmalarına, İsrail'in ve Amerika'nın kahru perişan olmaları, yani kısacası Siyonizmin kahrolması, perişan o, her şey aklımıza ne kadar hayırlı dualar geldiysek ellerimizi açtık Kabe karşıda. Hira Dağı'nın zirvesinde elhamdülillah çok güzel bir dua Rabbim yaptırdı. İşte vahiy nurunun dünyayı aydınlattığı o kutlu mekanın Hira mağarasını, yani o mübarek dağın birkaç adım hemen mağaranın hemen zirvesi uzandı. Aşağı doğru iniyorsunuz, hemen sağ taraftan biraz da tekrar sola dönüp mağara orası. İşte değerli dinleyiciler, yani 2-3 kayalığın etrafını çevreledi Hira mağarası. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın kokusunu hissedebilmek için o insanlar yani sel gibi akıyorlar. Yoksa bu gayeler ne? Orada bir şey mi var? Bir şey yok. İlk Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam oraya çıkmış, tefekkür etmiş. Yani bu kainatı kim yaratmış? Bu kainatı putlar yaratamaz, şunlar yapamaz. Aklı, şuuru, zekası, yani zekasız olan bunlar nasıl yapabilir? Bu dağlar, taşlar yapamaz. Bu kainatı bir yoktan var eden biri var. Kudreti sonsuz, iradesi sonsuz, ilmi sonsuz olan birinin yapacağını Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam böyle tefekkür ediyor. Zaten o zaman da Hanef dinine, İbrahim aleyhisselam'ı dinine mensup o cihette hiçbir zaman o Kureyş'in cahiliye dönemindeki insan hiçbir şeyi taraftar olmamış Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. İşte değerli dinleyiciler, onun kokusunu anlayan anlamıştır, hisseden hissetmiştir. Bizler de efendim

yaşıyor olmanın verdiği bazen hayal kırıklığına uğrayan hacı teyzelerimiz var. Çıkamıyor. Yarıya kadar çıkıyor. Bundan sonra çıkamam hocam. Ama onlar aynı sevabı alırlar, biliyor musun? Niyeti nedir? Eğer gücü kuvvet olsaydı, gücü yetseydi ta zirveye çıkacaktı. Ama gücü oraya kadar yetti. Dağın yarısına kadar geldi ama aynı sevabı onlar da aldılar. Niyetleri innemel amalü bin niyat. Müminlerin niyeti amelinden hayırlıdır. Onun için o çıkamayan acamcalarımızın, teyzelerimizin üzülmesinler. Onlar hayal kırıklığına uğramasınlar. Aynı sevabı aldıklarına ben inanıyorum. İşte bugün yaptığımız bu ziyaret, yani o gün değerli dinleyiciler yaptığımız bu Hira Dağı. Şimdi umrecilerimiz dinliyorlarsa ki dinliyorlar, buradan sevgiler saygılar gönderiyoruz. O gün yaptığımız bu ziyaret vahyi anlamamız için bizlere sunulmuş bir imkandı. Ve o imkanı da elhamdülillah Rabbim bizlere ihsan etti, lütfetti. Çünkü Hira'yı anlamak vahyi anlamaktı değerli dinleyiciler, vahyi. Biz de o vahyi anlamak için oraya çıktık elhamdülillah. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ın çektiği o iş, çektiği zahmetler, çıkarken inerken Hazreti Hatice validemizin yemek getirdiğinde çıktı çıkarken o şeyleri hissettik. O şekilde yani vahyi anlamak istedim. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ın tefekkürünü anlamak. Kısacası Hira Dağı bize çok şeyler verdi değerli dinleyiciler.

Evet, değerli dinleyiciler. Biliyorsunuz umre 10 günlük, 14 günlük, 20 günlükler oluyor. Biz de 20 gün gitmiştik. Tabii tavaflar, umreler, ibadetler derken gün yaklaştı. Yani veda vakti çok ağır geliyor insana. Yani insan sevdiğinden ayrılmasına kadar bir mecazi bir sevgili var, bir de hakiki sevgili. Hakiki sevgilimiz Rabbimiz değil mi? Rabbimizin evinden ve o mekanlardan ayrılmak insana çok ağır geliyor. Ağlamalar, gözyaşı dökmeler. Esasında değerli dinleyiciler, bu bir veda değil yani. Veda tavafı yapıyoruz ya. Oraya veda etmek değil, bir nevi başlangıç. Yani gidiyoruz inşallah, ya Rabbi çağırırsın, tekrar geleceğiz. Yani Rabbimizin evine yaptığımız ilk ziyareti veda olmaması lazım. Neden? Tekrar Rabbim nasip ederse, lütfederse, bağrı kalbimiz yanarsa, tabii tekrar insan aşkına, hani maşukuna kavuşmaz mı? Daha doyamamışken onun cennet kokusuna nasıl ayrılır? İnsan ayrılması çok ağır geliyor işte. Hatta o 8 yaşındaki kızımız, ondan sonra Said Nuri veda tavafında, inanır mı, o onların ağladıklarını görseydiniz sizler de ağlardınız. Çocuklar tabii günahsız oldukları için oradan ayrılmak onlara çok ağır geldi. İşte gözlerimiz farklı bakıyordu bu sefer Kabe'ye. Çünkü ayrılacaktık. Günümüz doldu. Akşamına tavafımızı yaptık. Gündüz hazırlıklar yapacağız. Gideceğiz. Vakit ayrılık vaktiydi. Son tavafımızı, veda tavafımızı yapmamız gerekiyordu. Son kez Hacer-ül Esved'i selamlamak, son kez dokunmak. Ama dokunamıyorsun ki Hacer-ül Esved'e. O kadar izdiham var. Ancak Kabe'ye dokunabiliyorsun. Bir, bu veda değil, demin de söyledim ya, az önce de söyledim, veda değil, bir başlangıç. Yani Rabbimin evine yaptığımız ziyareti veda olmaması lazım. Doyamıyor insan. 20 gün de olsa, 2 ay da olsa, 3 ay da olsa doyamıyor. Onun cennet kokusuna doyamıyor. Hele Kabe'nin, durmadan bakasın, baktıkça bakasın geliyor Kabe'ye. Çünkü yıllarca hasretini çekmişiz. Yıllarca, daha yeni gidenler var. 40 yaşında, 50 yaşında, 30 yaşında, 17 yaşında, 8 yaşında gidenler var. Yani yıllarca hasretini çekmişiz. Bu diyardan nasıl ayrılırız değil mi? İnsan düşünüyor ya, 50 sene sonra, 40 sene sonra gelmişim. Ayrılmak, nasıl ayrılırız? Ama gitmek zorundayız. Günümüz bitti. Tüm şirketler olsun, görevler olsun, haydi valizlerinizi hazırlayın, gideceksiniz. Gideceksiniz demek kolay, ayrılmak o kadar kolay mı? Kabe'ye veda etmek kolay mı? Hep televizyonlarda görüyoruz değil mi Kabe'yi? Televizyonlarda görüyoruz, o kadar kalabalık. Ama biz bizzat onların içindeyiz şimdi. Yani bir kez olsun ona bakarak namaz kılınca, bir kez olsun onun cennet kokusunu içimize çekince kolay kolay insan alışıyor. Onu ayrılmak zor geliyor yani. Gerçekten zor geliyor. Ayrılmak o kadar kolay mı? Ama elimizden bir şey gelmiyor. Ayrılacağız. Kabe'den ayrılacağız. Mekke'den ayrılacağız. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hatıralarından ayrılacağız. Her dakika, her saniye hasretiyle yanıp tutuşacağımız bu aşk diyarından ayrılabilmek o kadar zor, o kadar zor ki tarifi mümkün değil. Ne kadar üzülsek de, ne kadar ağlasak da gitmek zorundayız değil mi?

0: İşte yüzümüz Kabe'ye dönük bir şekilde, gözlerimizden süzülen yaşlar, ağır ağır adımlarla tavaf ediyoruz ama sol tarafımız almışız Kabe'yi, kalbimize karşı karşıya ağır adımlarla. Yani önce hızlı hızlı yaparsın tavaflar ama son veda tavafı öyle değil, ağır adımlarla. Rabbimin evinden öylece, yani öyle insanın kalbi öyle acıyor ki sanki bir parça kopuyor yüreğimizden, değil mi? Bunu ben hissedenler için konuşuyorum. Son kez doyasıya bakmak Kabe'ye. İnsan doyasıya bakıyor şöyle. Gönlümüz Kabe'de, gözlerimiz gerilerde kalmış artık. Sadece bedenimizi götürüyoruz memleketimize. Sadece bedenimiz geldi değerli dinleyiciler. Bedenimiz ama kalbimiz, ruhumuz, aklımız, her şeyimiz orada. Yani o kutsal topraklardan ayrılmak için değil, en kısa zamanda buluşma arzusuyla gidiyoruz, ayrılıyoruz. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, tekrar gelmeyi nasip eyle, lütfeyle, ihsan eyle. Yani en kısa zamanda buluşma arzusuyla gidiyoruz memleketimize. Tekrar Beytullah'ı tevaf edebilmek, Hacer-ül Esved'e tekrar selam verebilmek. Esselamu aleyküm, Bismillahü Allahu Ekber deyip Hacer-ül Esved'i selamlamak. Kabe'ye bakarak tekrar tekrar namaz kılmak. Kabe'ye bakarak tekrar tekrar tavaf edebilmek. Onun cennet kokusunu tekrar içimize çekebilmek. Safa ile Merve'yi tekrar tekrar say edebilmek. Ve ait olduğumuz yere, yani asıl evimi tekrar kavuşabilmek duasıyla oradan ayrılıyoruz. Yani tek tesellimiz bu. Tek tesellimiz tekrar gelebilmek, tekrar Kabe'yi görebilmek, Hacer-ül Esved'i selamlamak, Safa ile Merve arasında tekrar say edebilmek, umre yapabilmek.
1: İyi bir dost sesi aradığınızda Radyo Nida her an yanınızda. Radyonida.com.tr

Evet değerli dinleyiciler, şimdi Kabe yollarında bazı hadiseler, bazı olaylar oluyor. Onlardan bir size bahsetmek istiyorum. Kabe yollarından iki hikayeden bahsedeceğim. Tabii umreye gidenler, hacca gidenler anlatıyor. Bu bizimle alakası yok ama hacca ve umreye gidenler mesela uzun zamandır oturup muhabbete dalmamıştık diyor bir umreci annesiyle. Dar vakitlere sıkıştırdığımız buluşmalarımızda anlattıklarından farklıydı bu kez anlattıkları annemin diyor. Evet, umreye gidiyorlarmış, helallik istemişler değerli dinleyiciler. Selamları varmış, aleyküm selam derken daha annem dalıverdi uzaklara. Annesinin umresinden, haccından bahsedecek. O diyor ki, annem diyor, böyle dalıverdi uzaklara. Bir yandan dalmış, bir yandan çayından yudumluyor. Babamın anneme mavi deyişi gelince aklıma, maviye uzun süre bakmak hüzünlendirmiş insanı dedim. Peki ya beyaz nasıl anne? Yorar adamı dediler. Geçen doğru mu diye sordum. Meseleyi Kabe'ye getirmekti niyetim. Yok dedi. Ne alakası var bakmaya doyamazsın. Biz ikinci kattan tavaf yaptık çoğunlukla. Yekpare, yek vücut olmuş Müslümanlar simsiyah Kabe'nin etrafında öyle güzel görünüyorlar ki hele bir de gitseniz görseniz değerli dinleyiciler. Tabi televizyonda görüyorsunuz ama bembeyaz alt katta tamamen ihramlı tavaf edilir orada. Üst kata da ihramla da gidebilirsiniz, sivil de gidebilirsiniz. Gerçekten Müslümanlar simsiyah Kabe'nin etrafında öyle güzel görünüyorlar ki İnanamazsınız. İnsanın gözlerinden yaşlar geliyor bazen. Ne olduysa işte diyor ondan sonra oldu. Sonrası bir yağmura dönüverdi gözyaşları. Kabe'nin etrafındaki yapılaşmalara takılınca zihni Fil suresini anlattı bize heyecanla. Biliyorsunuz Ebrehe'nin Kabe'yi yıkmaya gelirken filin Kabe'ye karşı geldiğinde secde etmesi, sağa sola sürdüklerine gitmesi ama Kabe'ye karşı geldiğinde gitmeyip secde etmesi. Safa Merve tepeler arasında say ibadetini anlatırken Hacer validemizin oğlu İsmail'e yaşadığı telaşa gitti aklı. İnsan ister istemez gidiyor tabi. Yaşıyor gibi anlattı. Zemzem derken ki coşkusu öyle sanıyorum ki seneler boyu hayalini kurduğu zemzemi yerinde içtiği anki kadar heyecan yüklüydü annem diyor. Annemin hissettiklerinin tamamı gözlerinden taşıyordu kalbimize. Susarak dinlediğimiz onun uzun uzadıya birbiri ardına ekleye ekleye başından sonuna kadar bir tertibi kaçırmaksızın anlattığı menkıbelerden sonra birden hiç unutmuyorum anneannemin hac yolculuğu diye deyiverdi. Anneannesinin hac yolculuğundan bahsedecek değerli dinleyiciler. Yani çocukluğumuzun hac annesi Habibe Hanım, dedemiz Mahmut Bey, oğulları Hikmet Bey ve gelinleri Ürküş yenge. Şurada bir tevafuk var. Benim babamın annesi Habibe, benim dedemin adı da Mahmut. Yani tevafuk etti burada. Yani demek istediğim şu derdini. Bunlar otobüsle yola çıkmışlar. Önceden karayollar vardı. Şimdi de karayollar var. Bireysel çıkıyorlar. Bayağı gidenler var karayoluyla. Haftalarca sürmüş yolculuk. Hazırlıkları, konu komşunun, eş dostun ziyaretleri, gelen herkesin o büyük merakı, bilinenlerin paylaşılması, daha evvel gitmişlerin tavsiyeleri, paketlenmiş tarhanalar, küplere basılmış kavurmalar, kavrulmuş etler, sele zeytinler, kavanozlanmış kuru gıdalar, yani uzun ve meşakkatli bir yolculuk tabii bu hac yolculuğu. O zaman karayolla gidiliyordu. Bu yola çıkanlar kimler biliyor musun? Bursa'dan yola çıkmışlar. Bursa'mızdan yola çıktıktan sonra ilk olarak Şeyh Edebali'nin Bilecik'teki türbesine uğramışlar. Sonra Konya'da Mevlana Türbesi, Urfa'da Balıklı Göl, Hatay'da Habib-i Neccar Cami derken geçmişler Suriye tarafına, Halep, Humus ve Şam'da sayısız ve yer gezdikten sonra Bilal-i Habeşi Türbesini ziyaret edip Ürdün'e geçmişler. Annem tam bunu söylemişken birden muallak taşını da anlattığını hatırlıyorum anneannemin dediğinde ben Kudüs'e de mi gitmişler diye sordum. Olabilir dedi.
yarım asırı geçti üzerinde, şimdi pek hatırlamıyorum diye ekleyerek. Burada bir şey anlatacak değerli dinleyiciler. Yani o Kabe yolculuğunda neler, illaki ister istemez harikulade haller olmuştur. Uğradıkları her yerde hatıra biriktirmiş kafile, döndüklerinde herkese anlatabilmek için şehirlerin, camilerin, ovaların, yol boyunca tekrar tekrar okunan tekbirlerin, salavatların, ondan sonra ilahilerin, Kur'an tilavetlerinin, başka yörelerin güzel insanlarının, güzergâhtaki yerleşim yerlerinde kendilerine kurulan sofraların büyüttüğü koca bir hatırata dönüşmüş bu kutlu yolculuk. Amman'da şiddetli sağanak yağmura yakalanmalarının akabinde çöle düşmüşler. Buraya çok dikkat edin. Amman'da şiddetli bir yağmur yağıyor. Yağmura yakalanmalarının akabinde çöle düşmüş kafile. Niyet, Tebük üzerinden Medine'ye ve dünyanın kalbi Mekke'ye gitmek. Çöl yolculuğu bütün bir yolculuk hikayesinin en meşakkatli kısmını oluşturmuş o zamanlar. Yoldan çoğu zaman farkında olmaksızın çıkan otobüsler çoğunlukla çöl kumlarına saplanırmış. Tabii orada çöl kumlar var. O zaman yollar tam böyle güzel değil. Otobüslerin tavanında da bagaj kısımlarında uzun uzun direkler, kalaslar olurmuş. Bulundurmuş şoförler. Kalasların böylesi durumlarda, yani çöllerde tekerleklerin altına döşenerek otobüsün kumlardan kurtulması için alırlarmış şoförler o kalasları. Bizimkiler önce birkaç otobüs halinde ilerleyen kafileden kopmuş, sonrasında yolu kaybetmişler çölün ortasında. Çölün ortasında yol kaybolmuş. Bir süre kum üzerinde gittikten sonra iyice yavaşlamış otobüs. Derken kuma saplanmış, yerde kala kalmış. Saatler süren uğraş sonunda kalasların yardımıyla çıkarmışlar otobüsü ama kumlardan, ama bu sefer ne tarafa gideceklerini bilmiyorlar. Bir türlü yolu bulamamışlar. Yani yolu bulamayan kafilenin başkanı Hoca Efendi kaldık burada demiş, yapacak bir şeyimiz yok. Herkes dua etsin deyivermiş. Çölün ortasında kalmışlar değerli dinleyiciler. Yabancısı olunan bir durum tabi. Kısa süren şaşkınlık havası yerini sükunete bırakmış. Herkes duaya başlamış. Dua ediyorlar. Ya Rabbi yolumuzu buldur. Bu çölden bizi kurtar. Mekke'ye, Medine'ye bizi ulaştır. Yani herkes dua ediyor. Birden bir şey oluvermiş değerli dinleyiciler. Bir kuş görmüşler. Kuş bir otobüsün üzerine konuyormuş. Bir otobüsün önüne doğru yere konuyormuş. Bir yukarıya, bir aşağıya, bir yukarıya, bir aşağı derken telaşla ama sürekli bir şekilde tekrarlıyormuş kuş bu hareketleri. Oradaki umreciler, hacılar kuşu seyretmeye başlamışlar. Kafile başkanı, rehberimiz geldi galiba demiş. Bize yol gösterecek. Demiş ki binin otobüse. Binin otobüse. Binmişler otobüse. Bu arada kuş bütün bu hareketleri tekrarlayıp duruyormuş. Otobüsü kuşa doğru sürmüş şoför. Kuş önde, otobüs arkada. Derken çıkıvermişler yola. Yolu bulmuşlar. Yani kısacası Rabbim kuşu gönderiyor. O yolunu şaşıran, yolunu kaybeden hacılara kuşu rehber olarak gönderiyor. İşte kuş önde, otobüs arkada derken çıkıvermiş yola. Kuş kafile yola koyduktan sonra kaşla göz arasında gözden kaybolmuş. İşte değerli dinleyiciler, böyle güzel güzel acayip şeyler var bu o yolculukta. Yeter ki biz niyetle, halis bir niyetle o yola koyulalım. Daha neler neler. İnsanların, yani görenler var, hatta görüp de ben bunu niye anlatayım, anlatmayayım diyenler var. İşte böyle bir hac yolculuğu dedikten sonra şimdi size bir başka hac yolculuğu hikayesi anlatayım madem. Bir tane daha var. O yeni hikaye anlatmaya başladı. Başlamadan önce yine bir eser dinletelim. Eserden sonra onu da anlatalım. Bu kuş hadisesini hiçbir zaman unutmayın değerli dinleyiciler.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108, 0543 224 0108. Umreniz, beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Kulla vefa aramak beyhude bir emektir. Dostu Allah olmayan yapayalnız demektir.
2: İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder. Saadet-i Dareyn devam ediyor. Hazırlayan ve sunan HD.

Evet, bir Kabe yollarında yine bir hikaye anlatmak istiyorum değerli dinleyiciler. Babamın diyor son yıllarından bahsetmek istiyorum. Diyor ki babam bir Bağkur maaşı, baba dostlarının her türden unutulmaz desteği ve toplam 7 nüfusluk o zamanlar, zorluklar hayli yormuştu babamı. Derken bir hastalık isabet etti babama. Önce görme yetisini yitirdi, sonra vücudunu kullanışında yavaşlamalar başladı ve eş zamanlı olarak hafıza kaybı baş gösterdi. Hepsi zordu gerçi ama hayatının tüm safhalarını fikri üretimle geçirmiş bir insanın son kaydettiklerinden başlayarak geriye doğru tüm hafızasını yitirmişti. Her şeyden zor gelmişti hepimize. Her gün gittiği iş yerini, bindiği minibüsü, bakkalı, köşedeki manavı, halo dayıyı, komşularını, arkadaşlarını, okuduğu kitapları, evlatlarını, eşini, yaşadığı yeri, evini, yemek yemeyi, su içmeyi unutan adam ne namazını unutuyordu ne de abdestini. Bak her şeyi unutmuş, dikkat edin değerli dinleyiciler, ama namaz ve abdestini unutmamış. Mesela babam haydi camiye diyordu ama ne mümkün, gidemez, nasıl gitsin? Hemen biz yere gazete kağıtlarını seriyorduk. Getirdiğimiz ayakkabılarına dokunuyordu. Ayakkabılarını giydiriyor ve evin içinde bir iki tur attırdıktan sonra camiye geldik baba deyip çıkartıyorduk ayakkabılarını. Sonra cemaat yapıp namaza duruyorduk. Kendince saf tutuyor ve cemaate uyuyordu işte. Bu durum değerli dinleyiciler 11 yıl devam etmiş. Allah rahmet eylesin, Allah ondan razı olsun. Ama bir de diyor ki babanızın, dedenizin hacı olduğunu biliyor muydunuz siz diye sordu annem bize. Allah Allah, da hacca gitmedi, nasıl oldu? Babam hacca mı gitti diye şaşkınlıkla cevapladım annemi. Manalı bir gülüşle dur dedi, size anlatayım. Bir gün hiçbir şeyi hatırlamayan, gündelik ihtiyaçları kendisinin hatırlamasına gerek kalmaksızın ailesi tarafından giderilen babam, birdenbire ayaklanmaya yeltenmiş ve anneme seslenerek haydi demiş, haydi. Şaşırmış annem ama bakalım ne yapacak diye de izlemeye ve koluna girerek kendisinin pek de bir anlamı olmayan ani, heyecanlı hareketlerine yardımcı olmaya çalışmış. Kendisini zorlayarak sanki bir yere doğru gidiyormuşçasına diye zorlanarak kanter içinde ileriye doğru adımlar atmış. Sonra birden gözlerini fal taşıyıp açarak bak işte geldik nimet, geldik, bak işte Kabe, bak Kabe'ye geldik, bak işte geldik nimet demiş diyerek başlamış hüngür hüngür ağlamaya. Adamcağızın halini anlattık ama haydi gidiyoruz deyince birdenbire gözlerini fal taşıyıp açıyor, işte geldik diyor, Kabe'ye gelmişler, bak işte Kabe, geldik diyor eşine, hayat arkadaşına, geldik nimet diyerek başlamış hüngür hüngür ağlamaya rahmetli. Babam dilinin müsaade ettiğince tekbirler getirmeye çabalayarak gülümseyen gözleriyle ağlamaya koyulmuş. O ağlamış, o ağladıkça annem de ağlamış. Annemin gözleri yine kıpkırmızıydı bunları anlatırken. Hayır, bu halüsinasyon, yani halüsinasyon mu bu? Hayır, bence o an gitti Kabe'yi gördü. İşte babam, baban da böyle hacı oldu oğlum, babana da böylesi nasip oldu der, yani demiş annesi. Bu hikayenin üstüne aşk kalmadı oğlum, aşk. Şimdiki insanlarda aşk yok. Onun ruhunu aldılar. Her şeyin cümlesini kuran annem, şimdi gezmeye gidiyorlar oralara. Ticarete gidiyorlar, alışveriş yapmaya gidiyorlar. İşte ben de gideyim. Ben de gidip burada hediyeler getireyim. Oralarda kutsal olan ne varsa kendilerine arka plan yapıp fotoğraf çekmeler, video çekmeye gidiyorlar. Her şey ne kadar da tuhaflaştı evladım. Nerede o anneannemlerin hac yolculuğu? Nerede o babamın hac özlemi? Her şey ne kadar da anlamsızlaşmış gittikçe. Esasında doğru yönde var. Olmuyor. Tabii ihlasla, samimiyetle gidenler de var elhamdülillah daha çok. Ama video çekmek için kendini orada göstermek için, bak ben Kabe'deyim, video çekerek de ondan sonra fotoğraf çekerek bambaşka yönlere gitmiş tabi. Bu iki hikaye değerli dinleyiciler, ister inanın ister inanmayın,
netice itibarla aslında değişmeyecek. Çölde birdenbire ortaya çıkan bir kuş. Cenab-ı Hak göndermiş kuşu. Yolunu kaybetmiş acılar. Kuş geliyor, yolu gösteriyor. Yani Kabe yollarında kuma saplanan bir otobüs dolusu insana yol göstermiş olsun veya olmasın, hayatındaki her şeyle onları bir tuhaf yele saliverip vedalaşmış bir insan bir an gelip de karşısında buluverdiği Kabe'ye gitmiş olsun veya olmasın. Mevzu aslında aynı yerinden ele alınmalıdır diye öyle ben şey o şekilde düşünüyorum. Yani bu Rabbimin yapmayacağı bir şey değil. Yani nice mucizeler var, nice kerametler var. Yani burada teslimiyet lazım. Teslimiyet ve temsiliyet arasında esaslı bir ilişkinin varlığına inananlardanım ben. Yani hangi pozisyonda olursanız olun, nerede bulunursanız bulunun, neyi söylüyorsanız söylüyor oluşanız olun, neye teslim olmuşsanız onu temsil ediyorsunuzdur. Yani hakikate teslim olmuşlardan olmak var bir de. Dünyanın aldatıcılığına teslim olanlardan olmak da var. Yani şeytanın davet ettikleri de var, Rabbimin davet ettikleri de var. İnşallah bizler Rabbimin davet ettiği kullarından ve umrecilerden, Allah'ın misafirlerinden oluruz. Rabbim bizleri kendi rızasından ayırmasın değerli dinleyiciler. Evet, diyoruz ki biz 11 Ağustos'ta gittiysek, 20 gün orada kaldıysak 5 Ekim'de yine gidiyoruz. Yine gidilecek. İsmet Hocam gidecek. İsmet Gödel Hocam gidecek. Buradaki yine Radyo Nida'dan arkadaşlar gidecek. Bunlarla beraber 5 Ekim'de bu ekiple, bu turla yola gitmek isteyen dinleyicilerimiz acele etsinler, gelsinler, yazılsınlar. Umre yazılsınlar Allah'ın izniyle. Bu kafileye katılsınlar. Sizden belki sizin de neler göreceğiniz biz bilemeyiz ki. Rabbim sizlere neler gösterir. Öncelikle hadi Kabe'yi gösterecek. Amenna. Kabe'de tavaf edeceksiniz. Rükn-i Yemani, Hacer-ül Esved, Müzde. Ondan sonra bu Kabe'nin kapısında buralarda dua edeceksiniz. İbrahim Aleyhisselam makamında, Hic İsmail'de. İnşallah bu duaları Cenab-ı Hak kabul eder. Onu diyoruz ki 5 Ekim'de böyle kutsal mekanlara yolculuk var, turumuz var. 10 Aralık'ta var değerli dinleyiciler. Ondan sonra 2 Ocak'ta var. Var da var maşallah, barekallah. Onun için diyoruz ki 5 Ekim şu anda bir ay bir zaman kaldı. 5 Ekim'de gideceklerimiz, gitmek isteyenler varsa pasaportları hemen çıkartın. Çok kısa sürüyor. 1-2 günde geliyor pasaportlarınız. Son ana kadar, son bir hafta 10 güne kadar pasaportlarınızı teslim alabiliriz. 5 Ekim'de gitmek isteyenler acele etsinler, yazılsınlar. 0-540-224-1073'ten bizler arayabilirsiniz. Size bir de kolaylık, Albaraka kolaylık sağlayacak. 4 taksitle inşallah 4 taksitle ödeyeceksiniz. Diyelim ki şu kadar, 100 bin bir anda vermektense 4 ayda vereceksiniz. 25-25-25. Ya biz size bir kolaylık bunlar. Bu kolaylığı da size bir Radyo Nida olarak sunuyoruz. 4 taksitle sizi de tekrar umreye götürebiliriz. Gitmek isteyen dinleyicilerimiz acele etsinler. 5 Ekim, 10 Aralık, 2 Ocak'ta sizleri bu turlara davet ediyoruz. Gelin buyurun diyoruz. Rabbim şimdiden umrenizi, umrelerimizi dergah hizmetinde kabul eylesin.

0: İstanbul'un eşsiz tarihine, ihtişamlı saraylarına ve manevi yolculuğa hazır mısınız? İstanbul Saraylar Turu'yla Yıldız Sarayı ve Topkapı Sarayı kutsal emanetler başta olmak üzere birçok yeri ziyaret ediyoruz. Yuşa Hazretleri, Çamlıca Camii, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Yıldız Sarayı, Ayasofya'yı Kebir Camii, Topkapı Sarayı, Eminönü, Boğaz'da tekne turu. 26 Eylül çıkışlı turdaki yerinizi geç kalmadan ayırın. 0543 224 0108 0543 224 0108.
1: Şimdi reklamlar.
2: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Çağrı merkezi 0224 222 3939. WhatsApp hattı 0553 682 0085.
0: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 0830. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
7: Reklamları dinlediniz.

Ümitsiz olma sakın. Olsa da halin beter. Senden haberdar olan Allah'a sığın yeter. Radyo Nida. Hayatın sırrını anlayanlara.

Can verme sakın aşka, aşk afeti candır. Aşk afeti can oldu, meşhuru cihandır. Gel derse Fuzuli ki

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendisine bir bilgi sorulduğu halde bildiğini gizleyen kimsenin ağzına kıyamet günü ateşten bir gem vurulur.

Kirli suyun nedeni olduğu kolera, ishal ve tifo nedeniyle her gün yaklaşık 1000 çocuk ölüyor. Kuraklık, hastalık ve suya ulaşma güçlüğü nedeniyle her yıl hayatını kaybeden insan sayısı 2 milyonu geçiyor. Nida Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak suya muhtaç beldelere su kuyusu açıyoruz. Sizler de bu kervana katılın, hayra vesile olun. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr

0: Bugün gözyaşı döktüğün şey, yarın iyi ki Allah bunu bana nasip etmemiş diyeceğin bir imtihan olabilir.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, sura üflenir ve Allah'ın dilediği kimseler dışında göklerdeki herkes ve yerdeki herkes ölür. Sonra ona bir daha üflenir. Bir de bakarsın onlar kalkmış bakıyorlar. Zümer Suresi 68. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimse evinde güzelce temizlenir. Sonra Allah'ın farzlarından bir farzı yerine getirmek için Allah'ın evlerinden birine giderse, attığı adımlardan her biri bir günahı silip yok eder. Diğer adımı da onu bir derece yükseltir. Müslim Mesacit 282.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

kapılırsan dünyanın iki günlük bahtına, çıkamazsın ebedi saltanatın tahtına. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac, umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
3: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Reklamları dinlediniz.
0: Hayatınızın değişim noktası. Burası Radyo Nida.
6: Ey sırtında dünyanın yükünü taşıdığını zanneden ama aslında sadece kendi gölgesini taşıyan güzel insan. Beni iyi dinle. Seni görüyorum. Geceleri yastığa başını koyduğunda zihninin susmadığını biliyorum. Sürekli bir şeyleri düzeltmeye çalışıyorsun. İşini düzeltmeye çalışıyorsun. Geçmişini onarmaya, geleceğini garanti altına almaya çalışıyorsun. Ama itiraf et, yorgunsun. Kalbini sıkan o görünmez elin farkındayım. Ya olmazsa korkusunun göğsüne oturduğu o anları biliyorum. Ve sana bugün hayatının en sarsıcı ama en şifalı sırrını vermeye geldim. Bazen en doğru eylem hiçbir şey yapmamaktır. Bazen zafer kılıcı kınına sokmaktır. Bazen çözüm sorunu çözmeye çalışmayı bırakıp sorunun sahibine teslim olmaktır. Bugün seninle ilahi düzenin o muazzam sessizliğine gireceğiz. Gönül erleri, hakikat bahçesinin bahçıvanları bize eski zamanlardan, çölün o kavurucu sıcağından gelen bir hikaye anlatırlar. Bu hikaye, senin neden bu kadar yorgun olduğunun aynasıdır. Gözlerini kapat ve o sahneyi hayal et. Uçsuz bucaksız, sarı sıcak bir çöl. Güneş tepede adeta yeryüzünü eritmek istercesine parlıyor. Bir bedevi, devesinin üzerinde ağır ağır ilerliyor. Devenin sağında ve solunda iki büyük ağır çuval asılı. Bedevi de bu iki çuvalın ortasına, devenin hörgücünün üzerine oturmuş, kan ter içinde yol alıyor. Derken yolun kenarında bir adam belirir. Bu adam üstü başı perişan, ayakları yara bere içinde, sıcaktan kavrulmuş bir filozoftur. Yürümekten bitap düşmüştür ama gözlerinde her şeyi bildiğini sanan o kibirli, o entelektüel parıltı vardır. Bedevi merhametlidir. Durdurur devesini. Ey yolcu der, gel yorulmuşsun, biraz soluklan. Filozof, bedevinin devesindeki o devasa çuvallara bakar ve o meşhur aklını, o durmak bilmeyen mantığını çalıştırmaya başlar. Ey Arap! Bu çuvallarda ne var? Devenin beli bükülmüş, sen de kan ter içindesin. Bedevi saf bir dürüstlükle cevap verir. Şu sağdaki çuvalda buğday var. Şehre gidip satacağım, rızkımı kazanacağım. Filozof diğer çuvalı işaret eder. Peki ya şu soldaki çuvalda ne var? O da mı buğday? Bedevi başını sallar. Hayır der. Onda kum var. Çölden doldurduğum, hiçbir işe yaramayan kum. Filozof şaşırır. Hatta biraz da alaycı bir gülümsemeyle sorar. Neden? Neden bir çuvala buğday, diğerine kum doldurdun? Bedevi cevap verir. Denge olsun diye. Buğday çuvalı tek başına ağır geliyordu, deve yan yatıyordu. Ben de diğer tarafa kum doldurdum ki, terazi eşitlensin, deve düz gitsin. Filozof kahkahayı basar. Ah be adam der. Ne kadar ahmaksın. O kum çuvalını dök, buğdayı ikiye böl. Yarısını sağ çuvala, yarısını sol çuvala koy. Böylece deve hafifler, kum taşımaktan kurtulursun, sen de daha hızlı gidersin. Akıl bunu gerektirir. Bedevi bu fikre hayran kalır. Vallahi doğru der. Sen ne büyük bir alimsin, ne büyük bir zekasın. Böyle ince bir düşünce ancak büyük bir sultanda veya vezirde olur. Hemen iner, kumu döker, buğdayı paylaştırır. Deve rahatlar. Bedevi bu akıllı adama büyük bir saygı duyar ve onu devesine bindirmek ister. Bin ey bilge kişi der. Söyle bana, senin gibi aklı derya deniz olan biri herhalde büyük bir padişahın veziridir. Veya dükkanları, hanları, hamamları olan bir tacirdir. Filozof hüzünle başını eğer. Hayır der. Ne vezirim, ne de padişah, bedevi sorar. O zaman malın mülkün çoktur. Develerin, sürülerin vardır. Filozof cevap verir. Tek bir devem bile yok. Peki dükkanın? Ne dükkanım var, ne de yatacak bir damım. Peki ya paran der bedevi. Bu kadar akılla dünyayı altına çevirecek bir kimya vardır sende. Filozof yırtık pırtık elbisesini gösterir. Ey bedevi! Vallahi bütün varım yoğum. Akşam yiyeceğim bir lokma ekmeğe bile yetmez. Yıllardır şu çölde, şu akılla, şu felsefeyle, şu bilgiyle koşup duruyorum. Ama elimde sadece baş ağrısı ve sefalet var. Nereye gitsem kapılar yüzüme kapanıyor, neye el atsam kuruyor. Aklım var ama huzurum yok. Bunu duyan bedevi bir an durur. Gözlerinde bir şimşek çakar. İn aşağı, yürü, yanımdan uzaklaş. Senin o uğursuz aklın benim başıma da bela olmasın. Senin o çok bilen, çok hesaplayan, her şeyi çözen ama kendine bir faydası olmayan zekan benden uzak olsun. Benim o kum çuvalım, benim o saf ahmaklığım, senin bu hikmetinden bin kat daha hayırlıdır. Çünkü benim gönlümde huzur var. Senin aklındaysa sadece kaos. Ey yolcu! İşte senin durumun o filozof gibidir. Aklınla her şeyi çözmeye çalışıyorsun. Sürekli hesap yapıyorsun. Şunu şöyle yaparsam bu olur. Bunu böyle planlarsam şu kurtulur. Kafanın içinde binlerce strateji, binlerce senaryo. Tıpkı o filozof gibi hayatı yönetmeye çalışıyorsun. Ama dönüp bir bak kalbine, huzurun var mı? Yoksa elinde sadece baş ağrısı ve yorgunluk mu kaldı? O bedevinin kum çuvalı belki mantıksızdı ama o teslimiyetin saflığındaydı. Sense aklının kurbanı oldun. Çözmeye çalıştıkça düğümledin. Şimdi o düğümleri çözmenin tek yolu o aklı bir kenara bırakıp gönlün o engin çölüne, sessizliğe adım atmaktır. Gel şimdi senin ruhunun röntgenini çekelim. Bu çektiğin acının adı nedir biliyor musun? Kadim hekimler buna gaflet uykusu derlerdi. Modern zaman bilgeleri ise buna ego yanılsaması diyor. Zannediyorsun ki sen planlamazsan hayat akmayacak. Bak sana Cemil'den bahsedeyim. Cemil, senin içindeki o parçadır. Cemil 45 yaşında. Oğlunun hangi üniversiteye gideceğini o planlamıştı. Eşinin ne zaman ne giyeceğini, hangi arkadaşlarla görüşeceğini, hatta evdeki çiçeğin ne zaman açması gerektiğini bile o kontrol etmek istiyordu. Cemil'in elinde hayali bir cam kavanoz vardı. Tüm sevdiklerini, işini, parasını, sağlığını bu kavanoza doldurmuştu. Ve kapağını sımsıkı kapatmıştı. Ben tutarsam güvendeler diyordu. Ben bırakırsam düşerler, kırılırlar. Bir gün işler ters gitmeye başladı. Oğlu okulu bıraktı. Eşi ağır bir depresyona girdi. Cemil ne yaptı dersiniz? Daha çok çalıştı, daha çok bağırdı, daha çok plan yaptı. Sabahlara kadar uyumadı. Kavanozu o kadar sıktı, o kadar sıktı ki. Sonunda kavanoz çatladı. Cam kırıkları ellerini kesti, kanlar içinde kaldı. Ama hala bırakmıyordu. Bırakırsam ölürler diyordu. Oysa bilmiyordu ki o kavanozun içindekiler havasızlıktan boğuluyordu. Cemil'in koruma zannettiği şey aslında bir hapishaneydi. Cemil hayatı boğuyordu. Senin teşhisin şu. Sen sebepler dünyasında boğulmuşsun. Sebeplere o kadar takılmışsın ki müsebbibül esbabı, yani sebepleri yaratanı unutmuşsun. Mesnevi bahçesinden gelen kokuyu alıyor musun? O bahçede bize derler ki, senin tedbirin takdirin önünde bir oyuncaktır. Neden sıkışıp kaldın? Çünkü sen eylemi kendinden biliyorsun. Ben yaptım, ben başardım, ben korudum. İşte bu ben, senin en büyük putundur. Metafizik bir gerçeği yüzüne vurayım. Senin cüz'i iraden, okyanusta bir damla bile değildir. Sen sadece bir tercih edicisin, yaratıcı değilsin. Modern psikoloji buna öğrenilmiş çaresizlik değil, öğrenilmiş kibir derdi belki de. Tıpkı buzun, güneşi görünce ben de bir ışığım demesi gibi. Oysa buz, eriyip su olmadıkça, yok olmadıkça hayat veremez. Bakkal ve papağan hikayesini hatırla. Papağan, dükkanda bir kedi görüp korkudan gül yağı şişelerini devirmişti. Sahibi de kızıp başına vurunca, papağan tüylerini dökmüş, kel kalmış ve küsüp susmuştu. Günlerce konuşmadı. Ta ki bir gün dükkanın önünden kel bir derviş geçene kadar. Papağan dervişi görünce bağırdı. Ey derviş, sen de mi gül yağı döktün de kel kaldın? Papağan herkesi kendi gibi sanıyordu. Her olayı kendi küçük dünyasındaki gül yağı kazasına bağlıyordu. Sen de öylesin. Başını gelen her şeyi kendi hatan veya kendi başarısızlığın sanıyorsun. Ben şunu yapmasaydım bu olmazdı diyorsun. Şimdi seninle bir egzersiz yapacağız. Egonun direksiyonunu bırakma egzersizi, gözlerini kapat, vücudunu gevşet, omuzlarındaki o tonlarca ağırlığı hisset. Şimdi kendini hırçın akan bir nehrin ortasında, küçük bir kayıkta hayal et. Elinde kürekler var. Akıntıya karşı kürek çekiyorsun. Kan ter içindesin. Kasların yanıyor. Nefesin kesiliyor. Geriye sürüklenmemeliyim diye bağırıyorsun. Bir metre ileri gidiyorsun. akıntı seni 2 metre geri atıyor. Yorgunluktan ölmek üzeresin. Şimdi derin bir nefes al. Kürekleri bırak. Evet, yanlış duymadın. O kürekleri suyun içine bırak. Ellerini dizlerinin üzerine koy. Kayık dönmeye başlıyor. Kontrolü kaybettin. Akıntı seni geriye doğru savuruyor. Korku tüm bedenini sarıyor. Çakılacağım diyorsun. Ama bekle. Birazdan kayık kendi yönünü buluyor. Akıntının yönüne dönüyor. Artık akıntıya karşı değil, akıntıyla birlikte akıyorsun. Nehrin gücü artık senin gücün oldu. O korkunç gürültü kesildi. Sadece suyun şırıltısı var. Sen hiçbir şey yapmıyorsun. Ama şimdi kürek çektiğin zamandan 100 kat daha hızlı ilerliyorsun. İşte bu teslimiyettir. İlahi düzen akıntısına güvenmektir. Bırak o kürekleri. Bırak Allah'ın nehri seni götürmesi gereken yere, o okyanusa taşısın. Egonun kontrolünden sıyrıldığında manzara değişir. Artık olaylara yerden değil, gökten bakmaya başlarsın. İbn Arabi Hazretlerinin o muazzam ufkuna, o vahdet penceresine yaklaşırız. Burada yapmamak, eylemsizlik demek değildir. Tembellik hiç değildir. Hatırla Cemil'i. Sonunda ne oldu biliyor musun? O kavanoz patladı. Eşi evi terk etti. Oğluyla ipler koptu. Cemil bomboş bir evin ortasında o mermer zemine yığılıp kaldı. Günlerce o karanlıkta oturdu. Hiçbir şey yapmadı. Yemek bile yemedi. Sadece duvara baktı. Bitti dedi. Ben bittim. İşte o an, o bitiş anında garip bir şey oldu. Kapı çaldı. Gelen yıllardır aramadığı, ihmal ettiği eski bir dostuydu. Elinde bir tas çorbayla gelmişti. İçine doğdu, geldim dedi. Cemil çorbayı içerken pencereden sızan güneşi fark etti. Yıllardır o güneşi görmemişti çünkü hep planlarına bakıyordu. Sonra telefon çaldı. Oğlu arıyordu. Baba dedi, biliyorum zor durumdasın. Ben de hatalıyım. Gelip seni göreceğim. Cemil o an anladı. O dünyayı tutmaya çalışırken dünya onu eziyordu. Ama o ellerini çekip yere yığıldı.

Dur, avcı ve kuş hikayesini hatırla. Hırs kuşun gözünü o kadar kör etti ki, avcının tuzağını zahit bir dervişin ikramı sandı. Hırs senin basiretini bağlar. Ama sen durduğunda, sen hasbünallah, yani Allah bana yeter dediğinde, o zaman kainatın görünmez orduları devreye girer. Senin planın biter, kaderin planı başlar. Ve unutma, kaderin planı her zaman senin planından daha mükemmeldir. Senin planın, senin korkularınla sınırlıdır. Biliyorum, bırak demek kolay, yapmak ateşten gömlektir. Şu an içinden bir ses haykırıyor. Ama ya her şey mahvolursa? Ya batarsam, ya kaybedersem? Bu ses senin gölgendir. Bu yolda yürümek zordur. Buna melamet hırkası giymek denir. Herkes sana deli misin, neden koşmuyorsun, neden çabalamıyorsun diyecek. Tıpkı şeybanı râi gibi. Hani koyunlarını dağda bırakıp cuma namazına giden o çoban. İnsanlar ona delirdin mi, kurtlar yer dediler. Ama o etrafına görünmez bir daire çizdi ve benim çobanım odur dedi. Döndüğünde kurtlar o dairenin dışında bekliyordu, içeri girememişlerdi. Senin gölge çalışman şudur. Korkuna bak ve ona gülümse. Batarsam batarım de, kaybedersem kaybederim. Çünkü sen zaten hiçbir şeye sahip değilsin. O bedevi ve filozof hikayesindeki filozof gibi, sahip olduğunu sandığın her şey sadece bir zandır. Mülk onundur. Sen sadece bir emanetçisin. Emanetçi mal sahibinden daha fazla tasa ederse bu deliliktir. Sabret. Bu karanlık şafağın müjdecisidir. Peki şimdi ne yapacaksın? Hiçbir şey yapmamak demek yatakta bütün gün yatmak mıdır? Asla. Bu aktif bekleyiştir. Bu bir okçu gibi yayı gerip nefesini tutup rüzgarın dinmesini beklemektir. Okçu o an hareketsizdir ama tüm varlığıyla hazırdır. Çare şudur. Vicdani zekanı devreye sok. Akıl sana saldır, al, kopar der. Duygular sana ağla, küs, kaç der. Ama vicdani zeka, yani kalp gözü sana şunu der. Elinden geleni en güzel şekilde sükunetle yap. Sonra sonucunu ona bırak. Bu kerpiç hikayesindeki adam gibidir. Hani yüksek bir duvarın üstünde susuzluktan ölen adam. Aşağıda ırmak akıyor ama ulaşamıyor. Ne yapıyor adam? Duvardan bir kerpiç söküp suya atıyor. Su sesi. O ses onu mest ediyor. Adam kerpiçleri söküp suya atmaya devam ediyor. Her attığı kerpiçte suyun sesi geliyor. Su ona soruyor. Ey ahmak, bana taş atarak ne kazanıyorsun? Adam cevap veriyor. İki şey kazanıyorum. Birincisi, suyun sesi bana sevgilimin sesi gibi geliyor, ruhumu serinletiyor. İkincisi, attığım her kerpiçle duvar alçalıyor, ben sana yaklaşıyorum. Senin eylemin bu olmalı. Önündeki ego duvarından kerpiçleri sök. Hırs kerpicini sök, at suya. Kibir kerpicini sök, at suya. Endişe kerpicini sök, at. Sen o kerpiçleri attıkça duvar alçalacak. Ve bir an gelecek, suyla birleşeceksin. Cemil o iflas ve yıkımdan sonra tekrar işe başladı. Ama bu sefer farklıydı. Eskiden ben yaparım derdi. Şimdi Bismillah diyordu. Müşteri gelmediğinde eskiden kahrolurdu. Şimdi demek ki nasip değil ya da vakti gelmedi deyip çayını koyuyordu. İlginç bir şey oldu. O hırsla koşturduğu zamanlardan daha az çalışıyordu. Ama işleri daha bereketliydi. Oğluyla konuşurken onu düzeltmeye çalışmıyor, sadece dinliyordu. Ve oğlu, babasındaki bu sükuneti görünce, kendiliğinden düzelmeye, babasına akıl danışmaya başladı. Cemil bir gün, inşa ettiği bir binanın önünde durdu. Eskiden olsa bu benim eserim derdi. Cemil hiçbir şey yapmamıştı. Sadece aradan çekilmişti. Ve Yaradan, onun üzerinden muazzam bir sanat icra etmişti. Şimdi gel, yolculuğun zirvesine çıkalım. O büyük sırrı fısıldayayım kulağına. Sorunun çözümü, sorunun içinde değildir. Sorunun çözümü,
O sorunu yaratan

0: olan zihin seviyesinden çıkıp, gözlemleyen bilinç seviyesine yükselmektedir. Sır şudur, ilahi düzen sen müdahale etmediğinde kusursuz işler. Doğaya bak, ağaç büyümem lazım, çabuk olmalıyım diye stres yapar mı? Çiçek ya açamazsam diye depresyona girer mi? Hayır, sadece dururlar. Güneşe dönerler. Ve vakti gelince o muazzam güzellik kendiliğinden açığa çıkar. Sen doğanın bir parçasısın. Sen de o kanuna tabisin. Mevlana Hazretlerinin o muazzam öğüdünü hatırla. Karanlığı gördüm, korktum. Sonra karanlığın, ışığın doğum yeri olduğunu öğrendim. Senin şu anki hiçbir şey yapamama halin aslında en büyük eylemdir. Bırak düzen işlesin. Bırak taşlar yerine otursun. Bırak giden gitsin, gelen gelsin. Sen sadece merkezde, o fırtınanın ortasındaki sessiz noktada kal. Merkez efendi gibi ol. Hani sormuşlar, dünyayı sen yaratsaydın neyi değiştirirdin? O da demiş ki hiçbir şeyi. Her şeyi merkezinde bırakırdım. Çünkü her şey olması gerektiği yerdedir. Senin yaşadığın sıkıntılar, dertler, gecikmeler, hepsi olması gerektiği yerdedir. Hepsi o büyük tablonun birer fırça darbesidir. Bekle ve seyret. Ey güzel ruh, ey kutlu yolcu. Sözün bittiği, mananın başladığı yerdeyiz. Şimdi ellerini değil, gönlünü aç ve bu duaya tüm hücrelerinle amin de. Ey müsebbibül esbab, yani sebepleri yaratan, ey kalpleri evirip çeviren, benim tedbirim aciz, senin takdirin yücedir. Benim gücüm sınırlı, senin kudretin sonsuzdur. Bugün, şu an, şu saniye, sırtımdaki o ağır yükü senin kapına bırakıyorum. Senin şifa veren rahmetine teslim ediyorum. Ben bilmiyorum, sen biliyorsun. Ben göremiyorum, sen görüyorsun. İşlerimi, hayatımı, sevdiklerimi, geleceğimi vekil ismine emanet ediyorum. Hasbünallah ve nimel vekil. Yani Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Beni akışa teslim olan, rızana razı olan, sükunet bulan kullarından eyle. Gönlümü genişlet, zihnimi sustur, ruhumu şad et. Şimdi omuzlarındaki yükün kalktığını hisset. Derin bir nefes al. Ben çekildim aradan. Tecelli etsin Yaradan. Allah var, gam yok. Selametle kal.
1: Hayatınızın değişim noktası. Burası Radyo Nida.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, seni anmak, sana şükretmek, sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et. Ebu Davud, Salat 361.

bir hadis. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kesin gerçekleşecek olan kıyamet koptuğu zaman onun kopuşunu yalanlayacak kimse olmayacaktır. Vakıa Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimsenin cemaatle kıldığı namazın sevabı, evinde ve çarşı pazarda kıldığı namazdan 25 kat daha fazladır. Buhari Ezan 30, Müslim Mesacit 272.

Hayyun kayyumun, hakemün adlün kuddus. Allah'ım, beni seni çok zikreden bir zakir, sana çok şükreden bir şakir eyle. Senden çok korkan, sana çok itaatkar bir kul eyle. Sana karşı saygıyla dopdolu bir gönül, dua dua yalvaran ve durmadan sana yönelen bir insan eyle. Ya Rabbi, tevbemi, sana yönelişimi kabul buyur. Günah kirlerimi yıka, duama icabet et. Kalbime hidayet, dilime istikamet ver ve içimdeki kini, nefreti sök al. Allah'ım, senden işimde sebat diliyorum. Doğru yolda azim istiyorum. Allah'ım, senden nimetine şükretmeyi ve sana güzel ibadet etmeyi istiyorum. Ve sadık bir dil, selim bir kalp istiyorum. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.

kalbini bağla ki hak kemendine düşme mahşer günü yargı derdine. Sen kendi yargıcın ol da kendine. De ki Allah için ne yaptın bugün? Allah için ne yaptın bugün? Radyo Nida. Hayatın sırrını anlayanlara.

giden zaman içinde bir kafesteyim. Kurumuş nur bağım, amende ise ahesteyim. Bu son ben artık, iman ile, iman ile belki son nefesteyim. Bizi alıp götür.

Sevban radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Efendimiz namazdan sonra 3 defa Allah'a istiğfar eder. Allahümme entes selam ve minkes selam. Tebarekte ya zel celali vel ikram derdi. Hadisi rivayet edenlerden biri olan Evzai'ye istiğfar nasıl söylenir diye sordular. Kişinin estağfirullah, estağfirullah, Allah'tan bağışlanma isterim, Allah'tan bağışlanma dilerim demesi şeklinde cevabını verir.

0: Reklamlar. Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
1: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
2: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
3: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bilerek ve hatayla işlediğim günahlarımı bağışla. Allah'ım, bana işlerin ve ahlakın en iyisini nasip et. İşlerin ve ahlakın en iyisini ancak sen nasip edersin. Kötüsünden de ancak sen alıkoyarsın. Heysemi Ed'iye 33 17.365.

Varsa gönülde perde, göremez Allah nerede. Oysa Allah görünür, gören göze her yerde. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

Allah'a teslimiyet kalbin meşalesidir. Müminin yıkılmayan manevi kalesidir. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: mümkün mertebe kimseyle herhangi bir hususta münakaşa ve münazara etme. Bunda büyük zararlar vardır. Çünkü münakaşa, haset, riya, kibir, düşmanlık, kin, benlik, ego gibi kötü huyların kaynağıdır. İmam Gazali.
1: En güzel ilahiler Radyo Nida'da sizlerle. Radyo Nida'da sizlerle.

0: Kirli suyun nedeni olduğu kolera, ishal ve tifo nedeniyle her gün yaklaşık 1000 çocuk ölüyor. Kuraklık, hastalık ve suya ulaşma güçlüğü nedeniyle her yıl hayatını kaybeden insan sayısı 2 milyonu geçiyor. Nida Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak suya muhtaç beldelere su kuyusu açıyoruz. Sizler de bu kervana katılın, hayra vesile olun. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kıyamet günü Allah'a karşı yalan söyleyenleri görürsün. Yüzleri kapkara kesilmiştir. Büyüklük taslayanlar için cehennemde bir yer mi yok? Zümer Suresi 60. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, namazınızın bir kısmını evlerinizde kılınız da oraları kabirlere çevirmeyiniz. Buhari, Salat 52, Teheccüd 37, Müslim, Müsafirin 208-209.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Kalplere huzur veren radyo.
1: Bazı huylarımız bizi olduğumuz yere çiviler. Mesela haset, mesela kibir. Bu huylar ağırlıktır. Ama çoğu zaman bunu görmeyiz. Bunlardan kurtulmadan, hafiflemeden koşmak nasıl mümkün olur?
0: Radyo Nida.
2: Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, kalplerimizi birleştir, aramızı ıslah et, bize kurtuluş yollarını göster, bizi karanlıklardan aydınlığa çıkar. Bizi açık ve gizli tüm çirkinliklerden uzaklaştır. Bize kulaklarımızı, gözlerimizi, kalplerimizi, eşlerimizi ve neslimizi mübarek eyle. Tövbelerimizi kabul eyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri çok kabul edensin, çok merhametlisin. Bizi nimetlerine şükredenler, nimetlerinle seni övenler, verdiğin nimetleri kabul edenler eyle ve bize nimetlerin devamını ihsan eyle. Ebu Davud, Salat 182.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Ey kişi, ey kişi. Kalbinde Allah sevgisinden başka bir şey olmadığı zaman bil ki çok zenginsin. İbn-i Vefa.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Radyo Nida. Bazı insanlar her alanda mükemmeli arar. Ama bu arayış abartılırsa bir ömür kâfi gelmeyebilir. Kusursuzluk bize mahsus bir şey değildir. Bulduğumuz her şeyin daha iyisi mümkün olduğuna göre tefritten kaçmalı. Fakat ifrata da düşmeden. Hep dendiği gibi. Orta yol, orta yol.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

0: aralarında yaşayabileceğin samimi arkadaşlar edin. Çünkü onlar iyi günlerde gönül şenliği, kötü günlerde yardımcıdırlar. Hazreti Ömer.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyun, kayyumun, hakemün, adlün, kuddus. Ey ululuğuyla beraber bize bizden daha yakın olan, geceyi ve gündüzü kuşatan celal ve ikram sahibi Rabbimiz. Günahlarımızdan meydana gelen gam ve tasamızı sana şikayet ediyor. Hesabın zorluğundan ve azabın şiddetinden yine senin rahmet ve şefkatine iltica ediyoruz. Bir zaman kulun Yakup peygamber derdini sana açmıştı. Sen onun hüznünü gidermiş ve o hüzünlü nebiyi sonunda yine evlatlarıyla buluşturmuştun. Bir kere de Nuh nebi dua dua sana yalvarmıştı. Sen onun üzüntü ve tasalarını gidermiştin. Yine Hazreti Eyyub'un duasına cevap vermiş, üzerinde dönüp duran belaları bertaraf etmiştin. Yunus aleyhisselama da aynı muamelede bulunmuş, onun gam ve tasasını da huzura çevirmiştin. Resulün İbrahim aleyhisselamın halini görüp onu Nemrutların tutuşturduğu ateşlerden koruyan da sendin. Ya Rabbi, sayılamayacak kadar çok günahlarımıza rağmen o enbiya kullarına merhamet ettiğin gibi bize de merhamet eyle. Bu aciz, günahkar kullarını da affeyle Allah'ım. Amin. Velhamdülillah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbimizin adıyla başlıyor. Ona hamdü senalar ediyor. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselama aline ve ashabına binlerce salat ve selam gönderiyoruz. Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi, affı ve mağfireti hepinizin üzerine olsun. Bugün sizlere Araf suresinin 130 ila 134. ayetlerinin tefsirini Ruhul Beyan tefsirimizden aktarmaya çalışacağız. Önce bu ayet-i kerimelerin tilavetini dinleyeceğiz. Ardından sizlere bu ayetlerin tefsirini inşallah aktarmaya çalışacağız. Şimdi sözlerin en güzeli Rabbimiz Teala'nın sözleri Araf suresi 130 ila 134. ayetler.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Kıymetli dinleyenlerim, okunan ve sizler tarafından dinlenen bu ayeti kerimelerden hasıl olan sevabı sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam Efendimiz başta olmak üzere bir cümle peygamberan-ı izamın, ehl-i beytin, ezvacı tahiratın, ashab-ı güzin efendilerimizin, Bedir'de, Uhud'da şehit olan şühedâ-yı İslam'ın öncüleriyle birlikte bütün şehitlerimizin, hasreten zalimlerin saldırıları, soykırımı neticesinde şehadet şerbetini içen Filistinli kardeşlerimizin ruhlarına, vatanımızı, milletimizi, mukaddesatımızı muhafaza için tatlı canlarını, alkanlarını veren bütün şehitlerimizin, şanlı ecdadımızın, gazilerimizin ervahına, müfessirin, muhaddisin, fukahayı İslam, kibar-ı evliya, sadat-ı kiram hazaratının ruhlarına ve sizlerin ahiret yurduna göçen bütün ölmüşlerinizin ervahına, bütün mümin ve müminatın ruhlarına hediye ediyoruz. Rabbimiz Teala bizlerden kabul buyursun ve ruhlarına vasıl eylesin. Amin ya Rabbel Alemin. Kıymetli dinleyenlerim, Araf suresinin 130. ayeti kerimesinde Yüce Rabbimiz bizlere şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Andolsun ki biz Firavun'a uyanları ders alsınlar diye yıllarca kuraklık ve mahsul kıtlığı ile cezalandırdık. Müfessirimiz bu ayet-i kerimenin tefsirine yine ayetten ifadelerle başlıyor. Andolsun ki biz Firavun ailesini, yani onun kavmini ve onun dindaşlarını demektir. Bir kimsenin al yani ailesi kendisiyle yakın ilişki içinde bulunduğu yakın çevresidir. Onlar öğüt alsınlar diye yıllarca kıtlıkla ve ürünlerini azaltmakla cezalandırdık buyuruyor ayeti kerimede Yüce Mevlamız. Bu ayette geçen sinin kelimesi yıllarca manasına gelmektedir. Çünkü yıl manasına gelen sene kelimesinin çoğuludur. Fakat daha çok kıtlık yılları için

Çünkü bunlar insanların yiyecek ve gıda maddelerini teşkil etmekteydi. Ka'b radıyallahu anh'den şöyle rivayet edilmiştir. İnsanlar üzerine bir zaman gelecek ki, o zaman hurma ağacı sadece bir tane hurma verecektir. İbni Abbas radıyallahu anhuma da şöyle demiştir. Kıtlık onların kırlarında ve vahalarında, ürünlerin azaltılması ise şehirlerinde olmuştu. Ayette öğüt alsınlar diye, yani umulur ki öğüt alırlar diye buyurulması, Firavun'un kavminin cezalandırılmasının sebebidir. Ayet, musibetlerin, zorluk ve sıkıntıların uyanmaya ve ibret almaya sebep olduğuna dikkat çekmektedir. Fakat bu, basiret sahibi ve saadet ehli olan kimseler için söz konusudur. Şekavet ehlini ise ne nimetin bolluğu ne de azabın şiddeti gafletten uyandırır. Ardından gelen 131. ayette Yüce Mevlamız şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Onlara bir iyilik yani bolluk gelince bu bizim hakkımızdır derler. Eğer kendilerine bir fenalık gelirse Musa ve onunla beraber olanları uğursuz sayarlardı. Bilesiniz ki onlara gelen uğursuzluk Allah katındandır. Fakat onların çoğu bunu bilmezler. Müfessirimiz diyor ki, onlara bir iyilik, yani Firavun'un kavmine genişlik, bolluk ve buna benzer iyilikler geldiği zaman, bu bizim hakkımızdır, yani bizim için veya onu hak ettiğimizden bu iyilik bize verilmiştir derler. Allah'ın bir ikramı olduğunu hiç düşünmezler. Kendilerine kuraklık, kıtlık veya başka bir kötülük ulaşırsa Musa ve onunla beraber olanları uğursuz sayarlardı. Ve bu bize onların uğursuzluğu sebebiyle isabet etti derlerdi. Ayet-i Kerime'de geçen et-tatayyur yani uğursuzluk, karga ve benzeri kuşlar için kullanılan et-tayr kelimesinden türetilmiştir. Delalet edilen şeye, ona delalet eden şeyin ismini vermek suretiyle uğurun zıddı olan uğursuzluk yani eşşu'um kuş anlamında et-tayr ve et-tair olarak isimlendirilmiştir. Çünkü Araplar kuşları bir işin uğursuzluğuna delil ve işaret sayarlardı. Said bin Cübeyr radıyallahu anh demiştir ki Firavun 400 yıl hükümdarlık yaptı. 300 yıl hiçbir kötülük ve bela görmeden yaşadı. Eğer bu müddet içinde bir gün aç kalsaydı veya bir gün hummaya tutulsaydı yahut da bir saat bir yeri ağrısaydı asla rububiyet iddiasında bulunmazdı. Onlar bize ulaşan hayır ve iyiliklerin sebebi bizim onları hak etmemiz ve onlara layık olmamızdır. Bize dokunan şer ve kötülükler ise Musa ve beraberindekilerin uğursuzluğundan ileri gelmektedir deyince Allah Teala verdikleri her iki hükümde de onları yalanlayarak şöyle buyurdu. İyi bilin ki onların uğursuzluğu Allah katındandır. Yani onlara isabet eden hayır ve şerrin sebebi Allah katındandır. Ve onunla kaim olan bir sıfattır. O da onun kazası, takdiri ve dilemesidir. Allah hayır ve şerden dilediğini onlara isabet ettirir. Bu bir kimsenin uğurlu veya uğursuz oluşundan değildir. Onların uğursuzluğunun Allah katından olduğunun belirtilmesi, hayır ve şerre delil sayılan kuşa teşbih yoluyladır. Ya da bunun sebebi, Allah Teala katında uğursuz olmalarıdır. Bu da onların Allah katında yazılmış olan kötü amelleridir. İşte başlarına belaların gelmesine sebep başka bir şey değil, sadece budur. Onlar kuşu sadece uğursuzluğa yorarlardı. Binaenaleyh ayette zikredilen tair delil zikredilerek medlulu yani delalet

edileni bir bakıma uğursuzluğu kastetmekten ibarettir. Ayette geçen fakat çokları, yani kendilerine isabet eden belaların Allah'tan veya amellerinin uğursuzluğundan olduğunu bilmezler ve onlar kendilerinden nakledilen sözleri söylerler. Bilgisizliğin onların çoğuna isnat edilmesi bazılarının bunu bildiğini gösterir. Fakat onlar da inat ve kibirleri sebebiyle bildiklerinin gereğince amel etmiyorlardı. Müfessirimiz burada Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın 3 defa bir şeyi uğursuz sayma, yani tiyare şirktir buyurarak bunu yasakladığını bizlere aktarıyor. Bu hadisi şerifi kıymetli dinleyenlerim, Ebu Davud Hazretleri, Tirmizi Hazretleri ve İmam Ahmet bin Hanbel eserlerinde sahih bir hadisi şerif olarak rivayet etmişlerdir. Bir şeyi uğursuz sayma şirktir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir şeyi uğursuz saymayı şirk olarak nitelemiştir. Çünkü Araplar gereği gibi amel ettikleri takdirde uğursuz saymanın kendilerine fayda sağlayacağına veya onlardan bir zararı gidereceğine inanıyorlardı. Sanki onu bu hususta Allah'a ortak koşuyorlardı. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma demiştir ki, bir kimse evinden çıkar fakat sonra bir şeyi uğursuz saydığı için evine geri dönerse, müşrik veya asi olarak dönmüş olur. Muhit isimli eserde zikredildiğine göre, güvercin öttüğü zaman birisi falan hasta ölüyor dese, bazı alimlere göre bu kimse küfre girer. Yine bir adam sefere çıksa, yolda giderken bir saksağının öttüğüne şahit olsa ve bu yüzden geri dönse, bazı İslam büyüklerine göre o insan küfre düşmüş olur. İkrime radıyallahu anh demiştir ki, biz İbni Ömer radıyallahu anh'ın yanındaydık. İbni Abbas radıyallahu anhuma da oradaydı. O esnada bir karga öterek yanımızdan geçti. Orada bulunanlardan biri, hayırdır, hayırdır dedi. Bunun üzerine İbni Abbas, ne hayırdır ne de şerdir diye karşılık verdi. Müfessirimiz diyor ki, en ziyade karga uğursuz sayılmıştır. Araplar kargaya vurabul beyin, yani ayrılan karga derlerdi. Çünkü o, Nuh aleyhisselam kendisini suya bakmak için gönderdiği zaman gitmiş, bir daha geri dönmemiştir. Böylece Nuh aleyhisselamdan ayrılmıştır. İşte bu sebeple insanlar onu uğursuz saymışlar ve gurbet tabirini de onun isminden türetmişlerdir. İbni Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir. Uğursuz sayma sadece uğursuz sayana zarar verir. Bu sözün manası şudur. Bir kimse yasak olduğu halde bir şeyi uğursuz sayar veya onu uğursuz sayılacak bir şey olarak görür de bu sebeple yapacağı işi yapmaktan vazgeçerse kaçtığı şey başına gelir. Kim de korku ve ümit bakımından gönlünü Allah'a bağlar, gönlünü korkulan sebeplere bağlanmaktan uzaklaştırır ve söylenmesi tavsiye edilen sözleri okuyup geçerse ona hiçbir zarar gelmez. Bu sözlerden maksat Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şu hadisinde belirtilen manadır. Her kulun kalbine bazen bir şeyi uğursuz sayma hissi girer. İşte kişi bunu hissettiği zaman şöyle desin. Allahümme la tayra illa tayruke ve la hayra illa hayruke ve la ilahe gayruke ve la havle ve la kuvvete illa billah. Ma şa Allah kâne la ye'ti bil hasenati illa Allah ve la yezhebu bis seyyiati illa Allah. وَأَشْهَدُ أَنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَد۪يرٍ Allah'ım, senin uğursuz kılman dışında hiçbir uğursuzluk yoktur. Senin hayırlı kılmandan başka
hiçbir hayır da yoktur. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Güç ve kuvvet sadece Allah'a aittir. Ancak Allah'ın dilediği olur. İyilikleri veren de Allah, kötülükleri gideren de Allah'tır. Allah'ın her şeye kadir olduğuna şahitlik ederim. Bu hadisi şerif de kıymetli dinleyenlerim, İmam Ahmet bin Hanbel'in Müsned eserinde geçiyor. Ve müfessirimiz diyor ki, bir kimse böyle deyip de sonra işini yapmak üzere gider. Yani insanın başına gelen hayır, şer, uğur ve uğursuzluk ancak senin takdirin, senin hükmün ve dilemen iledir demektir. Kıymetli dinleyenlerim, müellifimiz diyor ki, güzel tefeülde bulunmakta ve olayları iyiye yormakta ise hiçbir beis yoktur. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir şeyi iyiye yormayı sever, kötüye yorup uğursuz saymaktan hoşlanmazdı. İyiye yormak kişinin kardeşinden duyacağı güzel ve uygun sözdür. Mesela bir şeyi arayan kimseye "Ey aradığını bulan, ey başaran" gibi sözler işitmesi, seferde olan birinin "Ey doğru yolunu bulmuş kişi" sözünü duyması veya hasta olan bir adamın "Ey sağlığına kavuşmuş adam" sözünü işitmesi bu kabilden iyiye yormadır. Dinen uygun görülen işlerde tefeül meşrudur. Uğursuz sayma ise yasaklanmıştır. Rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yağmur duasına çıktığında elbisesini ters çevirip giymiştir. El-Hidaye isimli eserde bunun, "Ya Rabbi, biz ridamızı çevirdiğimiz gibi sen de kuraklık halini yağmurlu hale çevir" manasında bir niyazdır, bir iyimserliktir. Değerli dinleyenlerim, müfessirimizin burada ifade ettiği bir hususunda son derece önemli olduğu kanaatindeyiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Hasta gibi gözükmeyin, hasta olursunuz." Yani bir kimse kendisini hasta gibi gösterip "ben hastayım" derse, onun bu söz ve fiili hastalığa sebep olur. Kişi bu davranışıyla adeta cezalandırılır. Bir beyit aktarıyor bize. Peygamber şöyle buyurdu: "Şakacıktan hastalanış gerçekten hastalık getirir. Nihayet mum gibi söner kişi. İyilikler işlemeye yönelten de, kötülükleri def eden de sadece Allah'tır" diyor müellifimiz ve 132. ayet-i kerimeye geçiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve onlar dediler ki, "Bizi sihirlemek, büyülemek için ne mucize getirirsen getir, biz sana inanacak değiliz." Müfessirimiz şöyle açıklıyor bu ayet-i kerimeyi: "Ve Firavun ile kavmi asa mucizesini, kıtlık yıllarını ve ürünlerinin azaltılmasını görmelerine rağmen Musa aleyhisselama dediler ki, "Bizi büyülemek, yani gözlerimizi boyamak ve şaşkına çevirmek için bize ne kadar mucize getirirsen getir, ne gösterirsen göster, önümüze ne getirirsen getir, biz sana inanacak, yani seni tasdik edecek ve peygamber olduğuna inanacak değiliz." Kıymetli dinleyenlerim, geçen haftaki sohbetimizde Hazreti Musa'ya ilk iman edenlerin sihirbazlar olduğunu bildiren ayeti kerimeleri aktarmıştık sizlere. Çünkü onlar yaptıkları şeyin sihir, Hazreti Musa'nın ise bir mucize olduğunu iyi bildiler. Bilgileri onlara bu yönde iman etmelerine vesile oldu. Fakat Firavun ile kavminin asa mucizesini görmelerine rağmen, başlarına kıtlığın, kuraklığın, ürünlerinden eksiltildiğini görmelerine rağmen, onların Hazreti Musa'ya
iman etmediklerini bildiriyor bize 132. ayet-i kerime. Ve onlar yaşadıkları şeyin bir büyülenme, bir göz boyama olduğunda ısrar ediyorlar. Peki Yüce Mevlamız bundan sonra nelerin yaşandığını bize hangi ayetle anlatıyor, nasıl anlatıyor derseniz, Mevlamız Araf suresinin 133. ayetinde bizlere yaşananları tafsilatıyla aktarıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Biz de ayrı ayrı mucizeler olarak onların üzerine tufan, çekirge, haşere, kurbağalar ve kan gönderdik. Yine de büyüklük tasladılar ve günahkar bir kavim oldular. Ayet-i kerimede Rabbimiz, biz de onların üzerine ayrı ayrı mucizeler olarak tufan, çekirge, kımıl yani haşerat, kurbağalar ve kan gönderdik buyuruyor. Rivayete göre Musa aleyhisselamın getirdiği asa, beyaz el, kıtlık yılları ve ürünlerin noksanlaşması gibi mucizeler karşısında yenik düşen Firavun ve kavmi yine de ona iman etmediler. Bilakis inkarlarında devam ettiler. Bunun üzerine Musa aleyhisselam hiddetli bir halde şöyle beddua etti. Ya Rabbi, senin kulun olan Firavun yeryüzünde yani Mısır'da büyüklük taslayıp zorbalığa kalktı, azdı ve haddi aştı. Kavmi de sana verdikleri ahdi bozdular. Onlara azap gönder. Benim kavmim için bir öğüt ve bizden sonrakiler için de ibret olacak şekilde onları cezalandır. Bunun üzerine Allah Teala Firavun ve kavmine işledikleri günahlara karşılık olarak bir takım cezalar gönderdi. Bunlar tufan idi. Yani onları kuşatacak, evlerini ve ekinlerini kaplayacak bol yağmur ya da sel suyu demektir tufan. Yine bunlar içinde el-cerat, ayeti kerimede geçen çekirge demektir. Hayatul Hayvan isimli eserde şöyle denildiğini aktarıyor bize müellifimiz. Kara çekirgesinin yumurtadan henüz çıkmış haline eddeba denilir. Renkler çıkıp erkekleri sarı, dişileri siyah hale gelince el-cerat ismini alır. Bir hadiste şöyle buyurulmuştur. Çekirgeleri öldürmeyiniz. Çünkü onlar Allah Teala'nın en büyük ordusudur. Müellifimiz diyor ki burada hüküm çekirgelerin mahsullere zararlı olmadıkları duruma göredir. Fakat mahsullere zararlı olacak olurlarsa onları öldürmek veya başka türlü yöntemlerle uzaklaştırmak caizdir. Müfessirimiz sözlerine şöyle devam ediyor. Ayette geçen kurbağaların pek çok çeşidi vardır. Bazıları döllenme suretiyle, bazıları da yağmur sularının doldurduğu çukurlarda, durgun sularda ve rutubetli yerlerde kendiliklerinden ortaya çıkarlar. Yağmur ve rüzgarın arkasından çokça görülmeleri sebebiyle bunların bulutlardan indiği zannedilebilir. Halbuki Allah Teala onları o saatte toprağın yapısından yaratır. Zemahşeri Hazretleri şöyle demiştir. Kurbağa ses çıkarırken Allah'ı tesbih eder ve Subhanel Melikil Kuddus diye onu zikreder. Rivayete göre Davud Aleyhisselam, bu gece Allah'ı öyle tesbih edeceğim ki mahlukatından hiçbiri onu böyle tesbih etmemiş olacak. Evinin kenarındaki derede bulunan bir kurbağa hemen ona şöyle seslendi. Ey Davud, tesbihinle Allah'a karşı iftihar mı ediyorsun? 70 yıldır dilim Allah'ı zikirden bir an geri kalmamıştır. Hele bir 10 gecem var ki o gecelerde iki cümle zikirle meşgul olduğum için ne bir yiyecek tattım ne de bir yudum su içtim. Davud Aleyhisselam o iki cümlenin ne olduğunu sorunca kurbağa dedi ki bunlar ya musabbahan bi kulli lisanin ve mezkuran bi kulli mekanin.
Yani ey her lisan ile tesbih edilen ve her mekanda zikredilen cümleleridir. Bunun üzerine Davud aleyhisselam kendi kendine, herhalde ben bundan daha üstün olamam dedi. Enes radıyallahu anh'ten şöyle rivayet edilmiştir. Kurbağaları öldürmeyiniz, çünkü o İbrahim aleyhisselamın yakılması için hazırlanan ateşi görünce ağzı ile su taşıyarak onu söndürmeye çalışmıştır. Bu hadis-i şerifte Ebu Davud, İmam Nesai, İbn-i Mace ve Ahmet bin Hanbel tarafından zikrediliyor değerli dinleyenlerim. İbn-i Sina der ki, herhangi bir sene içerisinde kurbağalar çoğalır da normalin üstünde sayıları artarsa hemen ardından veba salgını vuku bulur. Müfessirimiz yaşananları bize şu ifadelerle anlatıyor. Rivayete göre Firavun ve kavminin üzerine şiddetli bir karanlık içinde 8 gün aralıksız yağmur yağdı. Hiç kimse evinden çıkamadı. Evlerine su dolup boğazlarına kadar dayandı. Kıptilerin evleriyle iç içe olmasına rağmen Hazreti Musa'nın kavminin evlerine bir damla dahi su gelmedi. Su Kıptilerin arazilerine yayılıp oralarını göl haline getirdi. Onları ziraat ve diğer tasarruflardan alıkoydu. Bu böylece 7 gün devam etti. Onlar Musa aleyhisselama gelip, Rabbine ne olur dua et, bu belayı üzerimizden kaldırsın, o zaman söz veriyoruz, sana inanacağız dediler. Hazreti Musa aleyhisselam dua etti ve bela onların üzerlerinden kalktı. Görülmemiş bir şekilde yeniden otlar ve nebatlar bitip çıkıverdi. Onlar, işte bizim temenni ettiğimiz şey buydu. Bela gibi sandığımız su, bize bir nimet ve bolluk vesilesi oldu. Yemin ederiz ki ey Musa, sana inanmıyoruz dediler. Böylece sözlerinde durmadılar ve bir ay daha küfürleri üzere böylece yaşadılar. Sonra Allah Teala onlara çekirgeleri musallat etti. Çekirgeler bir arşın yüksekliğinde üst üste yerde yığıldılar. Kıptilerin ekinlerini, meyvelerini, kapılarını, çatılarını ve elbiselerini yediler. Fakat bir tanesi bile Hazreti Musa'nın kavminden olan kimsenin evine girmedi. Zor durumda kalan Kıptiler Musa aleyhisselama yine koşarak, bir önceki meselede olduğu gibi uğradıkları musibeti başlarından savması halinde kendisine inanacaklarına söz verdiler. Hazreti Musa aleyhisselam sahraya çıkarak elindeki asasıyla doğu ve batı yönünü işaret etti. Çekirgeler hemen geldikleri yönlere doğru dönüp gittiler ve tek bir çekirge dahi kalmadı. Sonra Kıptiler baktılar ki Mısır'ın bazı bölgelerinde bir kısım otlar ve ekinlere çekirgeler dokunmamış. Onun için bu yıl yiyecek olarak bunlar bize yeter. Hayır, yemin olsun ki sana asla inanmayacağız dediler ve yine Hazreti Musa'nın peygamberliğini inkar ettiler. Onlar verdikleri sözden tekrar dönünce bu kez Allah Teala onlara keneleri musallat etti. Topraklarında tam 7 gün kaldılar. Kıptilere yeşil namına hiçbir şey bırakmadılar. Tarlalarında çekirgelerden arta kalmış ne varsa hepsini yok ettiler. Yiyeceklerinin içine düşüyorlar, elbiselerinin aralarına giriyorlardı. Derilerine yapışıp kanlarını emiyorlar ve onları ısırıyorlardı. Saçlarını, kaşlarının kıllarını ve kirpiklerini yiyorlar, bir türlü uyuyup istirahat etmelerine müsaade etmiyorlardı. Nihayet keneler yüzünden onlarda çiçek salgını hastalığı baş gösterdi. Haddadi Hazretleri tefsirinde der ki, çiçek hastalığına uğrayan ilk kimseler Kıptilerdir. Bu hastalık o zamandan günümüze kadar devam ede gelmiştir. Yine çaresiz duruma düşen Firavun ve kavmi, üçüncü kez Musa aleyhisselama gelip inanma şartıyla ondan yardım istediler.
O da dua etti ve yine bela onlardan ref oldu. Bunun üzerine şimdi biz kesin olarak senin artık bir sihirbaz olduğunu anladık. Artık senin Rabbin bize ne yapabilir ki? Arazilerimizde bulunan bütün nebatatı yok etti. Artık sana ne diye iman edeceğiz? Git elinden ne geliyorsa onu yap demek üstahlığında bulundular. Bu kez Allah Teala onlara kurbağaları gönderdi. Bir elbiseyi kaldırdıklarında, bir yemeğin kapağını açtıklarında orada muhakkak bir kurbağanın bulunduğunu görüyorlardı. Kurbağalar onların yataklarına, kaynar haldeki tencerelerine, hatta konuşurlarken ağızlarına giriyorlardı. Kurbağaların bağırışlarının çokluğundan birbirlerinin seslerini duyamıyorlardı. Onlardan birisini öldürseler buna karşılık başlarına neler gelebileceğinden korkuyor, ancak evlerinde oturamıyorlardı. Nihayet dördüncü kez Musa aleyhisselama varıp ona boyun büktüler. Musa aleyhisselam bela kalktığı takdirde iman edecekleri hususunda onlardan yine kesin bir söz alarak dua etti. Allah Teala şiddetli bir rüzgar göndererek kurbağaların hepsini denize attı. Fakat ne var ki Kıptiler yine ahitlerini bozdular. Bu kez de Allah onlara kanı gönderdi. Çeşmelerinde, kuyularında ve nehirlerinde bulunan sular taze ve kırmızı kan haline dönüşüverdi. Bugünlerde Firavun da iyice susadı, ona yaş ağaç yaprakları getiriyorlar, o da bunları emiyordu. Fakat ne çare ki emerken yapraktaki ıslaklık hemen taze veya acı bir kan oluveriyordu. Firavun ve ona tabi olanlar 7 gün kandan başka bir şey yiyip içemediler. Firavun dedi ki, senin ilahına yemin ederim ki ey Musa, eğer şu kan musibetini başımızdan kaldırırsan muhakkak sana inanacağız. Hazreti Musa aleyhisselam dua etti. Sular eski halini aldı. Tatlılaşıp berraklaştı. Fakat onlar tekrar küfre döndüler ve nihayet Kızıldeniz'de boğuluncaya kadar böylece devam ettiler. Kıymetli dinleyenlerim, ayet-i kerimede geçen mufassalatin kelimesinin manası şöyledir diyor müellifimiz. Yani tufan, çekirge, kene, kurbağa, kan gibi mucizeleri apaçık alamet ve mucizeler olarak gönderdik biz. Bunların Allah'ın ayetleri ve cezaları olduğunda hiçbir akıllı kimse şüphe etmez. Mufassalatin kelimesinin ayrı ayrı, farklı farklı manasında olduğu da söylenmiştir. Yani Allah Teala Firavun ve kavmi ibret mi alacaklar, yoksa inat ve muhalefetlerine devam mı edecekler diye onları imtihan etmek için bu musibetleri belirli zaman aralıklarıyla ayrı ayrı gönderdik buyurmaktadır. Musibetlerden her biri birer ay aralıklarla gelmiş ve birer hafta sürmüştür. Ve ayet şöyle tamamlanıyor. Ama onlar yine de büyüklük tasladılar. İnanmaya tenezzül etmediler ve günahkar bir topluluk oldular. Yani bu mücrim topluluk, küfürde inat edenler, ayetlerin tezahür etmesi ve birbiri ardına gelmesine rağmen iman etmediler. Kıymetli dinleyenlerim, bu ayeti kerimeden sonra gelen son ayetimiz A'raf suresinin 34. ayetinde Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Azap onların üzerine çökünce, ey Musa, sana verdiği söz hürmetine bizim için Rabbine dua et. Eğer bizden azabı kaldırırsan mutlaka sana inanacağız ve muhakkak İsrail oğullarını seninle birlikte göndereceğiz dediler. Burada geçen üzerlerine azap çökünce ifadesi Firavun ve kavminin başına tufan ve diğer musibetlerden her biri ceza olarak geldikçe
Onlar her defasında dediler ki, ey Musa, sana verdiği söz, yani peygamberlik hürmetine bizim için Rabbine dua et. Yani sahip olduğun Allah'ın ahdi, ki o ahit peygamberliktir, bunun hakkına bizden azabı kaldırması için Rabbine dua et. Çünkü peygamberliğin hakkı ve gereği, peygamberin ümmetinin başına gelen bela ve sıkıntıların defi için dua etmesidir. Peygamberliğe ahit denilmesi, hakkında Allah tarafından ahit alındığını mübalağa ile bildirmek içindir. Çünkü Allah Teala peygamber olarak gönderdiğinde ona, peygamberliğin sıkıntılarına tahammül etmeyi ve tebliğ hususunda verilen sözde durmayı emretmiştir. Peygamberlik, Allah'ın emrettiği ve hakkında ahit aldığı bir şey kılınmıştır. Hakkında ahit alınan bir şey olduğunu mübalağa ile bildirmek için de ahdin kendisi yerine konmuştur. Bir tefsirde şöyle denilmektedir diyor müellifimiz. Sana verdiği söz hürmetine, yani ahdettiği şey senin yanındadır. Yani senin Rabbin ona dua ettiğin zaman sana icabet edeceğini vaat etmiştir. Eğer bizden azabı kaldırırsan, muhakkak sana inanacağız ve mutlaka seninle birlikte atalarının vatanı olan arz-ı mukaddese seninle beraber İsrail oğullarını göndereceğiz. Onları köle olarak çalıştırmaktan ve ağır işler yaptırmaktan azat edeceğiz dediler. Kıymetli dinleyenlerim, bu ayeti kerimeyi aktararak sohbetimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yüce Rabbimiz bundan sonra yaşananları A'raf suresinin 135. ayetinden itibaren bizlere haber vermeye devam ediyor. İşte bu bilgileri önümüzdeki hafta sizinle birlikte paylaşıncaya kadar Yüce Rabbimizden öncelikle zulme uğrayan kardeşlerimizin diyarı Filistin'de, Gazze'de ve diğer şehirlerdeki bütün mümin kardeşlerimize sıhhat ve afiyetler, sizlere de selametler niyaz eder. Rabbimizin affının, mağfiretinin, selam ve selametinin hepinizin üzerine olmasını niyaz ederiz. Sağlıcakla kalınız efendim.

her derde deva bulur. Kur'an'la beslenenler, secdelerde sessizce Allah'a seslenenler. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kesin gerçekleşecek olan kıyamet koptuğu zaman onun kopuşunu yalanlayacak kimse olmayacaktır. Vakıa Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimsenin cemaatle kıldığı namazın sevabı, evinde ve çarşı pazarda kıldığı namazdan 25 kat daha fazladır. Buhari Ezan 30, Müslim Mesacit 272.

0: huzur veren radyo, Radyo Nida.
1: İyiliğin şarkısını söylüyorsan, ha gazel okumuşsun, ha semai. Kötülüğün şarkısı da öyle.
0: Radyo Nida. En güzel ilahiler, Radyo Nida'da sizlerle. Radyo Nida'da sizlerle.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Zeyd İbni Sabit radıyallahu anh şöyle dedi: başıma gelen uykusuzluk yüzünden Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şikayette bulundum. Allah'ın elçisi bana şöyle dua etmemi tavsiye buyurdu: ey benim Allah'ım! Yıldızlar battı, gözler uykuya daldı. Sense ne uyuklar ne uyursun. Ey ebedi hayatla diri olan ve kainatı idare eden Rabbim! Geceme huzur, gözüme uyku ver. Zeyd İbni Sabit radıyallahu anh sözüne şöyle devam etti: ben böyle dua edince aziz ve celil olan Allah hissettiğim rahatsızlığı iyileştirdi. İmam Nevevi El-Eskar 294.

Kulla vefa aramak beyhude bir emektir. Dostu Allah olmayan yapayalnız demektir. Radyo Nida. Hayatın sırrı.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, seni anmak, sana şükretmek, sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et. Ebu Davud, Salat 361.
1: Sizler için en güzelini söylüyor, en güzelini dinletiyoruz. Radyo Nida 107.3.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, hiçbir günahkar başkasının günah yükünü yüklenmez. Necm Suresi 38. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yatsı namazını cemaatle kılan kimse gece yarısına kadar namaz kılmış gibidir. Sabah namazını cemaatle kılan kimse ise bütün gece namaz kılmış gibidir. Müslim Mesacit 260.

0: huzur veren radyo.
1: Dünyanın en zengin adamlarının büyük arazisi er geç bir duvarla biter. En yüksek binanın da bir yükseklik sınırı vardır. Bu, bankalardaki paralar için de böyledir, yaşadığımız ömür için de. Sınırlıyız. Sık sık haddimizi hatırlamak güzel bir ödev.
0: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo Nida.

Düşmanına zarar vermek seni ondan daha küçük yapar. İntikam almak onunla aynı düzeye getirir. Affetmek ondan üstün yapar. Benjamin Franklin.

0: kuşa sultanıma.
1: Güzel insan odur ki vicdanıyla barışır. Şan, şöhret, makam değil, Allah için yarışır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.
2: Gönüllere huzur veren radyo.
3: Dünyanın en zengin adamlarının büyük arazisi er geç bir duvarla biter. En yüksek binanın da bir yükseklik sınırı vardır. Bu, bankalardaki paralar için de böyledir, yaşadığımız ömür için de. Sınırlıyız. Sık sık haddimizi hatırlamak güzel bir ödev.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo Nida.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.
3: Lebbeyk Allahümme lebbeyk.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
4: Allah'ın taksiminde adaletten ziyade lütuf esastır. Allah lütfundan dilediğine verir, kimine az, kimine çok verir. Hiçbir varlığın ona niye böyle diye sorma hakkı yoktur. Zira mülk sahibi mülkünde dilediği gibi tasarruf eder. Nasreddin Hoca.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim bir elbise giyer ve bunu bana giydirip tarafımdan bir güç ve kuvvet olmaksızın beni bununla rızıklandıran Allah'a hamdolsun diye dua ederse geçmiş günahları affedilir. Darimi Es-Sünen 2 378.

bir nefeslik ömre çağlar koydular. Önüme hayalden dağlar koydular. Hep gülen yüzümü ağlar koydular. Ağlıyor gözlerim, yaşa dönüyor.

Mukaddesat, mukaddesat, ilim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan başlıyor. Selman Özdemir.

Allah-u Teala'ya hamdü senalar olsun. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Salavatların en ekmeli tamamı Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem ve âli ashabının üzerine olsun. Mevla Teala Hazretleri kendisine hakkıyla şükreden ve her zaman rızasını gözeten ve buna göre hareket eden kullardan olmamızı nasip eylesin. Amin. Radyo Nida'nın kıymeti dinleyenleri, her zaman duamız olduğu üzere Mevla Teala Hazretleri bizlere iyi anlatabilmeyi, iyi aktarabilmeyi, sizlere de kabul kulağıyla dinleyebilmeyi, yine sizlere de bizlere de bu dinlediklerimizi öncelikle iyi anlayıp hayatımızda tatbik edebilmeyi nasip eylesin. Amin. Kıymeti dinleyenler, elimizdeki eserde buyuruluyor ki, bu alemden sonra iki alem var. O alemde iki mekan var. Biri nar, biri nur. Üçüncü bir makam ve makar yok. Ya nur makamı olan cennete, ya nar makamı olan cehenneme gideceksin. Her ikisi de buradaki sayu gayretinle elde edilecek. Dünya ahiretin tarlasıdır buyurulmuştur. Burada ne ekersen orada onu biçersin. Evet, dünya ahiretin tarlasıdır. Senin ve benim vücutlarımız bu tarlanın ekinleridir. Azrail aleyhisselamın harbesi orağıdır. Mezarlar Azrail aleyhisselamın biçtiği bu insan ekinlerinin demet olduğu yerdir. Cennet ve cehennem de bu mahsulün ambarlarıdır. Bunu sakın unutma. Cennete, rızaya, cemale, ebedi saadet ve selamete nail olmayı dilersen, Allah-u Teala'ya ve Resulüne iman et. Hakka tam ve mutlak bir ihlas ile kulluk ve ibadette bulun. Rabbinin emirlerini tut. Yasakladığı ve sevmediği ne varsa hepsinden el çek. Helalden kazan, helalden harca, çoluk çocuğuna da helalden yedir. Kazancından Allah yoluna sarf et. Çıplakları giydir, ağlayanların gözyaşlarını dindir. Fakirleri doyur, yetimleri kayır. Elin, dilin, belin doğrulukta olsun. Elin kârda ve gönlün yarda bulunsun. Dilinden tevhid eksilmesin, kalbinden sevgi ve muhabbet silinmesin ki cennet ve cemal yolları sana fethü küşad olsun. Yok böyle yapmaz da yalan dolanla ömür geçirir, imansız bir kalp taşır, taş gibi katı bir yürekle bu dünya aleminde şefkatsiz, merhametsiz dolaşır. İbadet ve taat sermayesinden iflas etmiş bir kalıpla huzur-u hakka ulaşırsan, sana haber vereyim ki cehennem ile müjdelenen bahtı karalardan birisin. Çünkü ne ekersen onu biçersin. Vaktiyle bir ağa bütün ömrünü günah ve masiyet bataklıklarında çürüttüğü halde cennet ve mağfiret umduğunu şöyle söylerdi. O ağanın surette köle ve hakikatte sultan olan da bir kölesi vardı. Bir yaz mevsimi başlangıcında bu ağa kölesine tarlalarını göstererek nereye fasulye, nereye domates, nereye buğday vesaire ekeceğini işaret etti. Köle bütün tarlalara arpa ekti. Aradan aylar geçti, ekin meydana geldi. Ağa hazretleri dolaşırken emir ve tembihi hilafına buğday ve diğer sebzeler yerine baştan sona arpa ekilmiş bulunduğunu görünce kölesine fena halde kızdı, bağırıp çağırmaya başladı. Sen kim oluyorsun da benim emrimi dinlemiyorsun? Ben sana şuraya şuraya fasulye, buraya domates, öteye buğday ekeceksin dememiş miydim? Hırsını yenemeyerek elindeki kırbaçla kölesini dövmeye hazırlanınca dur ağam vurma dedi. Evet, suçumu itiraf ediyorum. Emriniz hilafına bütün tarlaya arpa ektim ama hepsinin arpa çıkacağını hiç düşünmedim. Öyle sandım ki bütün tarlalara arpa ekecek olursam emir ve işaret ettiğiniz yerde fasulye, domates ve buğday da çıkar. Halbuki tahmin ve ümit ettiğim gibi olmadı. Ağa kölesinin bu savunması üzerine kahkahayı bastı. Sen ya sırılsıklam delisin veya ahman birisin. Be adam, hiç arpa ekilen bir tarladan fasulye, domates veya buğday mahsulü alınır mı? Bu yaşa kadar boşuna kafa gezdirmişsin. Bilmiyor musun ki bir tarlaya ne ekersen onu biçersin deyince köle boynunu büktü. Bağışla ağam dedi.
Ben bunu sizden öğrendim. Aa, terbiyesizin zoruna bak. Ben sana ne zaman böyle bir şey söyledim veya öğrettim? Evet ağam, sakın kızma. Ben bu işte aynen sizi taklit ettim. Başıma bu iş geldi. Ağası halt etmişsin. Sen şimdiye kadar benden böyle akla sığmaz, mantıksız bir hal zuhur ettiğini gördün mü? Köle, gördüm ağam, gördüm. Siz daima Allah-u Teala'ya karşı isyan ve çeşitli günahlar işlediğiniz halde Hak'tan mağfiret ve cennet umuyorsunuz. Evet, buyurduğunuz doğrudur. İnsan ne ekerse onu biçer. İşte gördünüz, arpa ektim, arpa çıktı. Bir tek sap bile yanılıp fasulye, domates veya buğday olmadı. Şu halde dünyada ahiretin tarlası olduğuna göre burada da ne ekersek orada onu biçeceğimiz muhakkaktır. Eğer benim ektiğim arpa yerine buğday veya diğer sebzeler çıksaydı, siz de bunca masiyetinize rağmen cennet ve rıza bulurdunuz. O ağa kölesinin bu ikaz ve irşadı üzerine gafletten uyandı ve ağlayarak, "Sen köleliğe layık değilsin. Senin hürriyetini vereyim ki Allah-u Teala da beni bağışlasın," dedi ve kölesini azat ederek Hak yoluna girdi. Ey aşık-ı sadık, ey hak ve hakikate talip kardeşler! Kıssadan hissemizi almalıyız. Aklım başımda ve ibret gözümde diyenler için bu kıssamızda dikkat ve ibretle alınacak dersler vardır. Ahirete iman eden bu alemi fani bilendir. Ne var ki bu fani alemin gecesi ve gündüzü imanlı kullar için bir ganimet ve fazl-ı rahmettir. O halde bir nefesi bile boşa geçirmemeli, ömür sermayesinin her lahzasını Hakk'a ibadet ve taatle tüketmeli, rıza-i ilahi tahsil için gayret ve himmet etmelidir. Ömür dediğin göz açıp kapayıncaya kadar geçer. Bak, daha dün denilebilecek kadar yakın bir mazide, mahalle arasında akranlarımızla çember çeviriyor, zıp zıp oynuyorduk. Derken okul çağı, imtihan, bayram tatili, yaz tatili, sayılı günler geldi, geçti. Artık saçımıza, sakalımıza aklar düşmeye başladı. Çoğumuz gözlüksüz iki satır yazıyı okuyamıyor, eskisi gibi koşup yürüyemiyoruz. Çalıştık, didindik, sırasında geceyi gündüze kattık, çoluk çocuk sahibi olmanın zevkini tattık ama ömür defterinin birçok sayfalarını da kapattık. Artık her gecemizi bir Kadir gecesi bilmenin şuuruna varacak bir çağdayız. O halde geri kalan ömrümüzü marifet ve ibadetle geçirmeli, ahiret tedariki görmeliyiz. 3 aylık kara kış için elimizden geldiği, gücümüzün yettiği kadar bir hazırlık ve tedarik telaşına düşüyoruz da, ebedi hayatımız için hiçbir tedarikimiz ve hazırlığımız olmayacak mı? Uzun, çok uzun bir yola ve yolculuğa çıkacağız. Yanımızda azık bulunmasın mı? Şuradan İstanbul'a, Ankara'ya gitmeye kalksak, yanımıza çörekti, börekti, köfteydi, ekmeğiydi bir azık alıyoruz. Uzun ahiret yolculuğuna elimiz boş mu çıkalım? Ömür sermayesi hayasızlık, edepsizlik ve Allah-u Teala'ya isyanlarla telef edilebilecek bir ganimet değildir. Geceler ve gündüzler bir makas gibi bu fani ömür kumaşını biçip doğramaktadır. Ahiret hayatında çırılçıplak kalmak istemiyorsak, o ömür kumaşından kendimize ayıplarımızı örtebilecek bir libas, bir elbise biçmek zorundayız. Yakında, hem de çok yakında tabut denilen o cansız at kapımıza gelip bizi bu fani alemden o baki ve ebedi aleme götürecektir. En sevdiklerimiz ve yakınlarımız bizi amel sandığı olan karanlık kabre yerleştirip savuşup gideceklerdir. Orada amellerimizle baş başa kalacağız. İnsan öyle bir hayat geçirmelidir ki dünyası mamur ve ahireti pür nur olmalıdır. Dünyanın mamur olması Allah-u Teala'ya iman, Resulü Müşteba'ya iman, Allah ve Resulüne muhabbet, yaşanılan ülkede istiklal ve hürriyet, alın teri, ırz, iffet, haya, ibadet, çalışkanlık, helal kazanmak, helal kazancını Allah yolunda harcamakla mümkündür. Dünyaları bu saydığımız şartla mamur olanların elbette bu hayırlı amelleri dolayısıyla ahiretleri de pür nur olur.
Yani bu hayırlı ve yararlı ameller kişiye dünyada huzur ve rahat sağladığı gibi ahirette de ebedi saadet ve selamet sağlar ve o ebedi hayatı pürnür kılar. Yoksa dünya hayatını tembellikle, şuna buna yük olmakla, arsızlıkla, yüzsüzlükle, hayasızlıkla, nefsinin ve şeytanın esiri olmakla, düşmanla gülünç düşmekle geçiren kafirlerin, günahkarların, cahillerin ve gafillerin dünyaları kendilerine bir zindan ve ahiretleri de azap ve hüsran olur. Öyleyse, ecel şarabını içmeden, bu alemden göçmeden, sayılı nefesler boşuna gelip geçmeden güzel ve hayırlı ameller işlemeli. Geçimleriyle mükellef bulunduğumuz evlat ve ihalimize temiz ve rahat bir hayat sürdürmeye çalışmalı, ırz ve iffetimizi hassasiyetle korumalı, iç ve dış din ve devlet düşmanlarına karşı uyanık bulunmalı, hürriyet ve istiklalimize tasallut edeceklere fırsat ve imkan bırakmamalı, yavrularımızı vakur, kimseye boyun eğmeyen, bizden sonra ele güne yüz suyu dökmeyen, şerefli, haysiyetli, dinine, milletine, devletine yararlı olacak derecede kabiliyetli birer ferd olarak yetiştirmeliyiz. Onlara temiz bir isim, şerefli bir aile ocağı, hür ve müstakil bir ülke, bağımsız ve özgür bir kavim ve millet bırakabilmek için gecemizi gündüzümüze katmalı, fani ve çabuk geçici dünya zevk ve lezzetleriyle yetinmeyerek ebedi hayatın sonsuz nimetlerini fırsat eldeyken burada tatmalı, kalplerimizden aşkullah, muhabbetullah ve muhabbet-i Resulullah'tan gayrı ne varsa hepsini atmalıyız. Bütün bu saydıklarımız hem Müslümanlık hem de insanlık vazifelerimizdir. Unutmayalım ki alemlere rahmet olarak gönderilen Habibi Hedibi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hiç ölmeyecek gibi dünya için, hemen yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalışmamız gerektiğini tebliğ ve beyan buyurmuşlardır. Kıymetli dinleyenler, insanoğlu bu dünya hayatında sefere hazırlanan bir

iman gelir. Sonra ibadet ve taat, salih ameller, günahlardan ve bütün kötülüklerden kaçınmak, eliyle ve diliyle kimseye zarar vermemek, üzerinde kul hakkı bulundurmamak, karıncadan file kadar bütün mahlukat ilahiye karşı şefkatli ve merhametli davranmak gerekiyor. Bütün bunlar o büyük yolculuk için tedarikli bulunmaktır. Kıldığımız her namazın ömrümüzün son ibadeti olabileceğini, yaptığımız her hayrın bu fani alemde yapabileceğimiz son hayırlı iş olacağını düşünmeli ve her gece yatağımıza girince bunun son uykumuz olmasının muhtemel olduğunu hatırlamak gerekiyor. Zira ölüm ansızın çıka gelir. Azrail aleyhisselam her gün, her an bizleri takip etmektedir. Ne zaman, nerede ve nasıl karşımıza çıkıvereceği hiç belli olmaz. Bunun için kula gereken daima ölüme hazırlıklı yolculuk içinde tedarikli bulunmaktır. Kıymetli dinleyenler, gerçek bu olduğuna göre tövbe ve istiğfara devam etmeli. Tevhid ve salatu selamı dilimizden eksik etmemeliyiz. Kulluk makamında daim ibadet ve taatte kaim olmalıyız. Allah-u Teala'nın her biri emirlerine hakkıyla ve layıkıyla uymalı, kulluk görevinin şan ve şerefini nefsimizde duymalıyız. Kulluk görevlerimizin en başında da Rabbimizin nehyettiklerinden bir canavardan kaçarcasına kaçmak ve sakınmak gelir. Zerre kadar bile olsa bütün hayırlara koşmalı, zerre kadar bile olsa bütün şerlerden kaçmalıyız. Hasılı, Azrail aleyhisselam emri ilahiyle geldiği zaman bizi bu hal üzere bulmalıdır. Bu arada hiç ölmeyecekmiş gibi dünya içinde çalışmamız zaruri ve elzemdir. Zira mensubu olmakla övündüğümüz dini mübin İslam ve yine bir ferdi olmakla iftihar ettiğimiz Müslümanın kıyamete kadar dünya üzerinde payidar olabilmesi, bu sayu gayretimiz neticesinde Cenab-ı Hakk'ın tevfikini refik etmesi sayesinde mümkündür. Kısacası elimiz kârda, gönlümüz yârda olmalıdır. Elimiz kârda deyince hiç şüphesiz helal kâr, helal kazancı kastediyoruz. Doğruluk ve sadakatten ayrılan tembel, atıl ve batıl milletler tarih boyunca hürriyet ve istiklallerini muhafaza edememişlerdir.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan kısa bir aradan sonra devam edecek. Selman Özdemir'le Gülistan.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan devam ediyor. Selman Özdemir'le Gülistan.

Kıymetli dinleyenler, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu buyuruyor ki, kötülerle olursanız onlara isabet edecek bela ve musibetler size de isabet eder buyurmaktadır. Hal ve hakikat böyle olunca iman sahiplerine düşen en büyük vazife, kötü, asi ve günahkar kişilerden ayrılmak, iyi, salih ve muttaki kişilerle bulunmaktır. Gaflet edilmemesi gerekir ki bir hadis-i şerifte yalnız sağ olanların değil, hatta ölülerimizin dahi iyi ve salih kişilerin civarına defnolunması emir ve ferman buyurulmaktadır. Dünya hayatında kötü komşularımızdan tedirgin ve rahatsız olduğumuz gibi, kötülerin yanına gömülen ölülerimizin de onların görecekleri azaptan huzursuz olacakları muhakkaktır. Kıymetli dinleyenler, bizden önce gelip geçmiş kavimlerden azgınlıkları ve taşkınlıkları dolayısıyla ilahi bela ve musibetlere uğrayarak mahv ve helak olmalarından elbette ibret almalıyız. Nitekim bizim ve azgınlık ve taşkınlıklarımız yüzünden maruz kaldığımız bela ve musibetler bizden sonra geleceklere ders ve ibret olacaktır. O halde Allah-u Teala'ya karşı isyan ve tuğyana devam ederek İlahi azaba müstahak olmamak ve bizden sonrakiler için kötü birer örnek teşkil etmemek mecburiyetindeyiz. Ey aşık-ı sadıklar! Allahu Sübhanehu ve Teala Hazretleri bir hadis-i kutsisinde şöyle buyurmaktadır. Ben Azimüşşan, kulluk ve ibadete layık ve müstahak mabudum. Bu mülkün müstakillen maliki ve mutasarrıfı ancak benim. Başınızda bulunan emirlerinizin kalpleri, kudret ve kuvvetleri ve iradeleri benim kudret elimdedir. Eğer kullarım bana karşı itaatli bulunurlarsa, onları idare eden kullarımın kalplerini onlara karşı merhametli kılarım. Eğer bana asi olurlarsa, onları idare eden kullarımın kalplerini isyan eden o kavme karşı gaddar ve merhametsiz kılarım. Onun için sizi idare edenlere, size kötü davrananlara, haksızlık ve zulmedenlere sövüp saymayınız. Belki işlediğiniz isyan ve günahlardan ötürü tövbe ve istiğfarda bulununuz ki ben Azimüşşan onların kalplerini size karşı insaflı ve merhametli kılayım. Programımızın başından beri kişi ister dünyada ister ahirette kazandığının karşılığını veya cezasını bulur. Bunu söylemiştik. Zira Erhamer Rahim'in olan Allahü Zülcelal ve Kemal Hazretleri tek hücreden ibaret bir mahlukunun dahi zarar görmesine razı değildir. Ne var ki kul isyanda ısrar ve sebat ederek Allah-u Teala'ya itaatten çıkarlarsa, Allah Azimüşşan o asi kulundan intikamını yine kulu eliyle alır. Adetullah böyle cereyan etmiştir ve böyle olacaktır. Nasıl ki bir pisliği süpürüp temizledikten sonra o süpürgeyi ateşe atarak yakarsak, asi kullarının isyan pisliklerini de Allah-u Teala bir başka asi kulunu süpürge gibi kullanarak temizler ve bu temizlik ameliyesine memur ettiği zalimi de cehenneminde yakar. Hayrın ve şerrin ve her şeyin Allah-u Teala'dan, Allah-u Teala tarafından olduğuna inanan bir Müslümana, bu itikadı benimseyen bir kimse arkasından yetişerek ensesine şiddetli bir tokat atar. Tokatı yiyen geriye dönüp bakınca da neye şaşırdın der. Senin inancına göre her şey Allah-u Teala'dan değil mi? O sünni Müslüman kendisine şöyle cevap verir. Amenna ve saddakna. Evet, her şey Allah-u Teala'dandır ama hangi zalimi bu işe memur buyurdu diye baktım. Ey aşık-ı sadık! Allah-u Sübhanehu ve Teala Hazretleri biz nasıl olursak öyle tecelli buyurur. Biz Allah-u Teala'yı zikredersek Allah-u Azimüşşan da bizi zikreder. Bakara suresinin 152. ayet-i cellesinde mealen Rabbimiz, siz beni taatle anın ki ben de sizi cevapla anayım. Biz Allah-u Teala'nın dinine sarılır, onun kitabında çizdiği hak yoldan ayrılmaz, onun dinine yardım edersek, Allah-u Azimüşşan da bize her hayırlı işimizde yardım eder, bizleri mansur ve muzaffer kılar. Muhammed suresi 7. Eğer siz Allah-u Teala'nın dinine ve Resulüne yardım ederseniz, o da düşmanlarınıza karşı size yardım eder. Kıymetli dinleyenler, Allah-u Teala'nın bahş ve ihsan buyurduğu nimetlere
yaptığımız işlerle şükredersek, onu daima zikreder, rızasını almaya çalışırsak, Allah Azimüşşan da bize nimetlerini arttırır. İbrahim Suresi 7 mealen, eğer verdiğim nimetlere şükrederseniz, herhalde nimetlerimi ziyade kılarım. Bilmem anlatabiliyor muyuz? Evet, biz nasıl olursak Allah Celle Celaluhu Hazretleri de öyle tecelli buyurur. Elest bezminde Rabbimize verdiğimiz bir söz, bir ahdimiz vardır. Bela dedik. Ve ondan gayrı kulluk ve ibadete layık ve müstahak hak mabut olmadığını ve olamayacağını kabul ve tasdik ettik. Bu dünya alemine gönderilmemizden maksadın da ancak Rabbimize kulluk ve ibadet etmek olduğunu yakinen biliyoruz. Şu halde bu ahdimize vefa etmemiz ve bu sözümüze sadık kalmamız gerekir ki Allah Azimüşşan da bize ahdini yerine getirsin. Bakara Suresi 40 mealen, ahdime vefa ve bana iman ve itaat edin ki ben de ahdinize vefa edeyim. Ahdi bozmayın ve benden korkun. Kıymeti dinleyenler, her işin başı Allah korkusudur. Onun için ehlullah Allah-u Teala'dan korkmayandan kork buyurmuştur. Allah-u Teala'dan korkmak ancak ve yalnız ona kulluk ve ibadet etmekle, bize bahş ve ihsan buyurduğu sayısız nimetlere şükretmekle, onu her nefeste zikretmekle olur. Şükür deyip geçmemelidir. Daha önceki programlarımızda uzun uzun anlatmaya çalıştık. Allah-u Teala'nın bahş ve ihsan buyurduğu malın şükrü, yine Allah-u Azimüşşan'ın emri gereğince zekat ve sadaka vermekle, muhtaç olanları doyurmakla, çıplakları giydirmekle olur. Yalnız dille şükretmek, Allah-u Teala'yı şükürsüz olarak zikretmektir. Bize ihsan buyurulan vücut ve sıhhatin şükrü ibadettir. İbadetlerin en eftali olan namazdır, oruçtur. Bu vücudu ve bu sıhhati ibadet yolunda kullanmaktır. Nitekim ömrün şükrü de bir lahza kaçırmaksızın sayılı nefesleri ibadet ve taatle geçirmektir. Rabbine karşı suç ve kötülük işlemekten kaçınmaktır. Hicr suresi 99'da mealen, Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu sana yakin olan gelinceye kadar Rabbine ibadet et. Güzelliğin şükrü ırz ve iffetini korumaktır. Gözün şükrü her şeye ibretle bakmaktır. Kulağın şükrü hak kelamı duymaktır. Dilin şükrü lisan-ı zikrullah ile süslemektir. Yalan söylememek ve dedikodu etmemektir. Ağzın şükrü helal yemektir. Kalbin şükrü iman ve muhabbetullah ve muhabbet-i Resulullah ile tezyin etmektir. Ellerin şükrü onları birer marifetle süslemek ve bunu Allah-u Teala'nın yolunda kullanmaktır. Ayakların şükrü Allah-u Teala'nın rızasına uygun ve müsaade buyurduğu yere basmaktır. Zikrin en yücesi, en ulusu ve eftali kelime-i tevhiddir demiştik. Kelime-i tevhid 7 mübarek kelimeden ibarettir. Bu mübarek kelimelerin birçok hikmeti ve sayılamayacak kadar çok nimeti vardır. Bu hikmetlerden birincisi, bu kelime-i mukaddeseyi diliyle söyleyen ve kalbiyle iman eden kimse cehennemden azad olur ve cennete girer. Bilindiği gibi cehennem 7 tabakadır. Her kelime narın bir derekesini söyleyen namına kilitler. Cennetin de anahtarı olduğundan söyleyene cennetin 8 kapıları açılır. İkinci hikmeti, bu alemi şuhuda gelen insanoğlu bu alemden sonra 7 müşkille karşılaşır. Bu müşkillerden birisi bu alemden ayrılmaktır ki bu ayrılış ölümle başlar. İnsan bu alemden ya imanla veya Allah-u Teala'ya sığınırız, imansız olarak küfr ile ayrılır. Tevhid edenler ruhlarını iman ile teslim ederler. Üçüncü hikmeti, insanoğlunun bu alemden sonraki üçüncü müşkil kabirdir. Kabir ya zulmetli, karanlık veya nurani, aydınlık olur. Kelime-i tevhidi diliyle söyleyen ve kalbiyle tasdik edenin kabri tevhid nuru ile nurlu olur. Dördüncü hikmeti, dördüncü müşkil kabre girdikten sonra münkereyn denilen sual meleklerinin sorularına doğru cevap vermektir. Tevhid eline bu soruları kolaylıkla cevaplandırmak nasip ve müyesser olur. Beşinci hikmet. Beşinci hikmet mahşer günüdür. O gün
Birçok yüzler kara ve birçok yüzler ak olacaktır. Tevhid ehlinin yüzleri işte o muhlik günde ak olur. Altıncı hikmet, mizan. İyiliklerle kötülüklerin tartılacağı o mizanda tevhid ehlinin hasenat, iyilik kefesi ağır olur. Zira aşk ile bir tevhid okumanın sevabı yedi kat yerlerden ve yedi kat göklerden ağırdır. Yedinci hikmet. Bütün bu vartaları atlatan kulun cennete veya cehenneme mi gideceği meselesidir. Tevhid ehlinin yolu cennet yoludur. Bu yedi mübarek kelime hürmetine Hak Teala tevhid eden kullarını bu yedi müşkilden halas buyurur, kurtarır. Tevhid ehlini şeytan vesvesesinden de korur. Çünkü kelime-i tevhid mana bakımından şeytanı yakan muazzam bir ateştir. Nazargâh-ı ilahi olan kalbe girecek, sızmaya çalışacak sinsi düşmanlara engeldir. Gönüller zikrullah ile bütün kötülüklerden, pisliklerden arınır ve paklanır. Zikrullah ile yüzler aklanır ve zikredene cemali la yezal zahir olur. Allah-u Teala'nın salih kulları Mevla'yı her an, her zaman ve her mekanda zikrederler. İşte o zaman Allah Celle Celaluhu de salih ve aşık kullarını zikreder. Zikrullah vücutta cennet kokusu ve ruha kuvvettir. Zikrullah gözlerin nuru ve kalplerin sürurudur. Zikrullah kalbi Allah nuruyla nurlandırır, Allah aşkıyla şuurlandırır. Zikrullah şeytan ivasını kalpten uzaklaştırır. Zikrullah her derde deva ve her manevi hastalığa aynı şifadır. Şeytan Mevlasını zikredenden nefret eder ve kaçar, ona yaklaşamaz. Zikri daim olanın kalbi naim olamaz. Zikredenin kalbi bütün kalpler öldüğü gün diridir. Uyanık kalpliler de şeytan vesvesesi olamaz. İster gizli ister aşikar zikrin eftali huzur ve huşu ile aşk ve şevk ile inanarak iman getirerek la ilahe illallah demektir. Ve bu manevi nimetten yemektir. Hadis-i şerifte zikre devam edenler Allah-u Teala'nın o metin kalesine sığınmış, bütün korkulardan emin olmuş ve iki alemde de her türlü bela ve musibetlerden kurtulmuş olurlar. Zira bir hadis-i kutsi'de de Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah-u Teala'dan naklederek buyuruyor. La ilahe illallah kelime-i münciyesi benim metin kalemdir. Her kim o kaleme sığınırsa dünya ve ahiret azaplarından emin olur. Allah korusun Celle Celaluhu, her kim kelime-i tevhid getirmez ve bu metin kaleye sığınmazsa o kimse şakilerden olur ve ebedi azap yolunu boylar. Kıymetli dinleyenler, programımızın sonuna geldik. Buraya kadar bu kıymetli eserde zikreden kelamları sizlere aktarmaya, anlatmaya gayret et. Mevla Teala Hazretleri hata, kusur ve günahlarımızı affeylesin. Razı olduğu şekilde yaşamayı cümlemize nasip eylesin son nefesimizde. Kelime-i şehadet ile çene kapayıp Mevla Teala Hazretleri'nin huzuruna varabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Allah-u Teala'ya emanet olunuz.

0: Kirli suyun neden olduğu kolera, ishal ve tifo nedeniyle her gün yaklaşık 1000 çocuk ölüyor. Kuraklık, hastalık ve suya ulaşma güçlüğü nedeniyle her yıl hayatını kaybeden insan sayısı 2 milyonu geçiyor. Nida Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak suya muhtaç beldelere su kuyusu açıyoruz. Sizler de bu kervana katılın, hayra vesile olun. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
1: Mukaddesat, mukaddesat, ilim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan sona erdi. Selman Özdemir'le Gülistan.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu Kur'an insanlar için bir açıklama, Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için bir hidayet ve bir öğüttür. Ali İmran Suresi 138. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimse güzelce abdest alarak cuma namazına gelir, hutbeyi ses çıkarmadan dinlerse, iki cuma arasındaki ve fazla olarak 3 günlük daha günahları bağışlanır. Müslim, Cuma 27.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108, 0543 224 0108. Umreniz, beraatiniz olsun.

0: aç kalma endişesi bu dünyada mutsuz olmak için yeterli bir sebeptir. Ama birçok hastalığın sebebi ölçüsüz yemektir. İnsan hep yemek isterken doktor hep perhiz verir. Rızk sahibine kulak vermezsen doymazsın.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

kitaptan daha iyi arkadaş yoktur. Zaman zaman insana dert ortaklığı eder. İnsanın gönlünü açar, yüreğine su serper. Gönlünün her muradına onunla erişirsin. Böylesine güzel bir dost görülmemiştir. Ne incitir, ne incinir. Katip Çelebi.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Bütün şeytanlardan ve bütün muzır şeylerden ve her bir isabet edici gözden Allah'ın tam kelimeleriyle Allah'a sığınırım. Buhari, Enbiya 10.

İnsan doğmak, insana ilahi bir ihsandır. İnsan doğan kaç kişi ölürken de insandır. Hayatın sırrını anlayanlara, Radyo Nida.

öğüt vermek kolaydır. Kolaydır. Mühim olan öğüdü tutmak, gereği gibi amel etmektir. Buysa çok zordur. Çünkü benliği ve nefsi kendisine galip gelenlere öğüt acı gelir. Yasaklanmış kötü işlerse onların kalbine güzel ve cazip görünür. İmam Gazali.

0: ölüm sürmesinin çekilmediği bir göz görmedim. Yerin altına girmeyen bir can, ait olduğu yere gitmeyen bir ruh işitmedim. Dünya yine de her birimize farklı şarkılarla göz kırparak dönmeye devam ediyor.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. O insanı avucunun içine alan ne fena bir haldir. Emanete ihanetten de sana sığınırım. O ne kötü bir huy ve tabiattır. Ebu Davud, Vitir 32.

0: komşuda pişenin bize düşmesini beklemektense, bizde pişeni komşuya düşürmek daha güzel değil mi?
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

Sen özünden kaçarsan, ölüm gözünden kaçar. Sen Kur'an'ı açarsan, Kur'an da seni açar. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: والإكرام.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana helal rızık nasip ederek haramlardan koru. Lütfunla beni senden başkasına muhtaç etme. Tirmizi, Davat 111.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Ne kadar zengin olsan, yiyebileceğin kadar yersin. Denize testiyi daldırsan, alabileceği kadar alır. Gerisi kalır. Mevlana.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: şüphesiz yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Ali İmran Suresi 5. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: gündüz günah işleyenlerin tevbesini Allahü Teala geceliğin kabul eder. Gece günahkar olanların tövbelerini ise gündüz kabul eder. Bu durum güneş battığı andan itibaren doğuncaya kadar, yani kıyamete kadar devam eder. Müslim Tevbe 31.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

toplumlar abat olur. Alimleri alimse toplumlar berbat olur. Alimleri zalimse. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Zenginle yoksulu birbirinden ayırt edersen senin için kurtuluş yoktur. Sabreden yoksulları ağırla. Onlarla karşılaşmayı ve beraber oturmayı fırsat say. Abdülkadir Geylani.

Nidadan Gönüllere başlıyor. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kardeşlerim, gelin bir kıssayla başlayalım bugünkü programa. Bir zamanlar Berşuş isminde bir abid varmış. Bir mağaraya çekilmiş, devamlı olarak Allahu Teala'yı zikrediyor, ibadet ediyor. Müslümanlar akın akın yanına uğruyorlar. Belli zamanlarda Allah rızası için gelenlere dualar eder, Allahu Teala da o duasının bereketiyle çok hastalara şifa ihsan edermiş. Bir gün padişahın kızı değişik hareketler yapmaya başlamış. Bir hayli rahatsızlanmış, akli melekelerini kaybetmiş kızcağız. Hem dua etmesi hem de iyi olmaya vesile olması için Berşuş'un yanına getirmişler. Onun iki mağarası varmış. Birinde kendisi kalır, ibadet eder, diğerinde de bazı günler o hastaları alırmış. Orada şifa bulması için dua edermiş. Ekseriyette de bu dua kabul edilir, hastalar şifa bulurmuş. Delirmiş olan padişahın kızını da getirmişler, ikinci mağaraya koymuş, gitmişler. Abid dua etmek için yanına gidince hepimizle uğraşan şeytan ona da gelip musallat olmuş. Bak demiş, ne hoş, ne güzel bir kız. Deli olduğu için de sana bir tehlike yok. Çünkü zaten aklı başında değil ki. Kimse bunun sözüne itimat edemez. Fakat sen güvenilir bir kimse olduğundan herkes senin dudağından çıkanlara inanır. İyi bak, bak ne kadar güzel, ne kadar cazibeli diye diye onu baştan çıkarmaya uğraşmış. İlk başlarda aklından geçen bu düşüncelere karşı koymaya çalışan Berşuş, nefsine hakim olamayarak şöyle başını kaldırıp kıza bakınca yine şeytan hemen aklına girmiş, tahrik etmiş ve nihayet abid o kötü işi yapmış, zina etmiş. Bu durumdan pişman olan Berşuş'un karşısına yine dikilmiş şeytan. Sen ne yaptın? Biliyorsun babası zalim bir padişahtır. Yarın kızı akıllanır, durumu babasına anlatırsa halin senin nasıl olur? Diye korkutmuş. Peki bunun çaresi nedir diye düşününce, bu durumdan senin kurtuluşun yok demiş şeytan. Durumun çok tehlikeli. Ancak bir tek çare var. O da kızı öldürür, götürür şu falan falan yere gömersen. Babası gelir sana kızın yerini sorar. Kızınız iyileşti, bir şey kalmadı. Benden müsaade istedi, döndü deyip geçersin. Sana çok güvendiklerinden inanırlar. Sen de böylece bu durumdan kurtulursun demiş. Berşuş bu fikri uygun bulmuş. Maalesef kızı mağaradan çıkarıp şeytanın dediği yere götürmüş ve öldürmüş. Ardından gömmüş. Şeytan kızı öldürdükten sonra bu defa babasının yanına gitmiş. Vesveseler vermiş. Sen burada ne duruyorsun? O Berşuş olacak adam kızını öldürdü falan falan yere gömdü. İnanmazsan git bak. Kızın iyileşti falan derse de sakın inanma. Kızının cesedi şurada. Padişah hışımla mağaraya adamlarını göndermiş. Gidenler kızı sorduklarında benim bir şeyden haberim yok cevabını alınca inanmamışlar. Tam şeytanın tarif ettiği yere gidip orayı kazınca kızın yeni gömülen cesedini bulmuşlar. Derhal abidi yakalayıp ellerine kelepçe vurup idam sehpasına götürmüşler. Ertesi gün idam edilecek. İdam etmek üzere ilmiği boynuna geçirmişler. Halk heyecan ve kınamayla bağırarak çağırarak bu idamın gerçekleşmesini bekliyor. Tam o anda şeytan yine geliyor. Bu sefer abid şeytanı halkın arasında insan suretinde görünce ''Sen neredesin? Bak ne felaketleri başıma getirdin. Beni idam ediyorlar. Bana bir çare bul, beni kurtar.'' diye yardım istiyor. Şeytan ''Seni kurtarırım ama çok zor. Yalnızca bir şartım var. Bunu yaparsan kurtarırım.'' Abid ''Olur.'' diyor. ''Hemen söyle, ne şartın varsa kabul ediyorum.'' Şimdi diyor, seni buradan kurtarabilmem için bana şöyle bir secde etmen lazım. Berşuş, ben bu haldeyken nasıl sana secde ederim deyince, şöyle göz ucuyla secde etsen de bana olur diyor. Kıssa bu ya, Berşuş da o şekilde secde ediyor,
imanı kaybediyor ve küfür üzere imansız olarak gidiyor, asılıyor. Kardeşlerim, işte küçücük bir günah olan bir bakış zinaya, zina bir katliama, o da sonunda küfre kadar sebep olabiliyor. Aynen böyle. Biz bugün tehlike dendiği zaman ya bir sel felaketi, yangın felaketi, deprem, şu dünyada canımızın yanacağı, moralimizin bozulacağı tehlikelerden bahsediyoruz ama aslında en büyük tehlike bugün sizlerle paylaştığımız mevzu. Dünyadaki tüm tehlikelerden daha büyük bir tehlike. Amellerini, iyiliklerini büyük görmek, günahlarını küçük, değersiz görmek, diğer insanlara tepeden bakarak, şeytana kanarak, daha şimdiden kendisinin sonunun cennette olduğuna kesin kanaat etmek. Halbuki yeryüzünde kimse yoktur ki ahiretteki sonunu dünyada kendisi bilebilsin. Kardeşlerim, çalışmadan, emek vermeden bir şey olmuyor değil mi? Bakkaldan bir ekmek bile alamıyoruz. Şu dünya hayatında keyifle çalışan insanların olduğunu düşünmüyorum. Kimse gülerek, eğlenerek çalışmıyor. Ama çalışmaya da mecbur. Şu trafiğe katlanmak, şu zor şartlarda, bereketin kaybolduğu zamanlarda kafa yormak, emek vermek zor. Mecburuz. Çünkü çalışmazsak bu dünya hayatında aç kalır, susuz kalır, perişan ve muhtaç hale geliriz. İşte bunun için birçok insan ağır şartlar altında çalışmakta. Mesela aylarca çoluğunu çocuğunu göremeyen insanlar var, tır şoförleri var değil mi? Sıcak havalarda güneşin o hararetine tahammül göstermeye çalışan tarlalarda kimler var? Bu insanlar güle oynaya mı bunu yapıyor? Hayır. Çünkü mecburlar. Dünya hayatında çoluğu çocuğu müşkül kalmasın, perişan olmasın, ona buna muhtaç olmasın. İşte ahiret için de aslında durum böyle. Kimsenin canı keyfi çalışmak, ibadet yapmak istemese bile Allah'ın gazabına uğramamak, o cehennem ateşinde yanmamak, ahirette perişan olmamak için yüzünü Allah'a döndürmeye mecbur. Nasıl şu dünya hayatında o çok önemsediğimiz ele rezil olmak, başkasına muhtaç olmak istenmiyorsa ahiret hayatında da perişan ve muhtaç olmayı istememeliyiz. Allah katında en şerefliniz Allah'tan en fazla korkanınızdır buyuruluyor. Kardeşlerim, biz bu kadar kendimizden emin, cennet hayalleri kurarken, insanlara tepeden bakarken peygamberlere biraz nazar edelim. Onlar da amelsiz olmamışlar. Allahu Teala onları yaratılışlarında özel yaratmış. Onları peygamber olarak var etmiş. Onlar üzerinden kabir azabını kaldırmış. Onlar için cehennem azabı olmadığı halde yine de peygamberlerine itaat ve ibadet etmelerini emretmiş. Onlar da asla bu emre itaatsizlik etmemişlerdir. Peygamber Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Teala'nın mahbubu ve dostu olmasına rağmen en çok ibadeti yapan, Allah yolunda eza ve cefaya katlanandı sallallahu aleyhi ve sellem. Maalesef şu dünya koşuşturmacası birçok şeyi unutmamıza sebep oluyor. Ahireti de unutuyoruz. Aslında biliyoruz ki dünya hayatı devamlı değil, elimizden çıkacak. Biliyoruz ki eğer yaşarsak mutlaka ihtiyar olacağız. Ne kadar ihtiyar olmamak için şu kremleri, şu malzemeleri, şu ilaçları kullansan da, şu kadar şu kadar ameliyat olsan da, derini gerdirsen de, dünyanın parasını döksen de hepsi bir süre bunu yavaşlatabiliyor ama yaşlanma var oluyor. Dişler dökülüyor, hastalıklar geliyor. İnsan ihtiyarlayınca o zaman ölümü düşünmeye başlıyor. Herkes aslında biliyor ki, yani ben ateistim diyen de, kafir olan da işte Müslüman olan da herkes biliyor ki ölüm var. Herkes biliyor ki dünya hayatı devamlı değil ve tüm üzerindeki nimetler elinde kalmayacak, geçici bir süre verilmiş ve elinden çıkıp gidecek emanet, o emaneti verene teslim edilecek. Bunları bilen, bu dünya mesaisinin sonu olmadığını, her şeyin elinden uçup gideceğini, kendisine bir şey kalmayacağını bilen insan
yüzünü Allah'a dönmeli. Çok enteresandır kardeşlerim. Biz insanlar hangi icatları yaptık, hangi başarıları kazandık biraz düşünecek olursanız, koca koca dağları, mağaraları delen makinalar icat ettik değil mi? Yer altından tüneller, aşılmaz denen yollar o tünellerle aşılıp geçiliyor. Bunca mahareti olan insan aynı zamanda ne kadar aciz olduğunu da anlıyor. Dağları delen insan, beynine bir pıhtı attığında bir adım atabilmekten aciz hale geliyor. Mikroskoplar üretiliyor, geliştiriliyor, artık atomlar, hücreler en ayrıntılarına kadar izleniyor. Bu kadar gözüyle göremeyeni dahi gören insan, vakti geldiğinde önüne dahi bakamayacak duruma geliyor, aciz oluyor. İşte insanlara kibirle davranmamızın, kendimizi cennetlik, diğer insanları cehennemlik gördüğümüzden, kendi ibadetlerimizi, hayırlarımızı, hasenatımızı büyük görüp kendi günahlarımızı küçük gördüğümüzden bu durumları yaşıyoruz. Halbuki ne kadar acılara karşı tahammülsüz durumdayız, ne kadar sabırsızız. Kardeşlerim, başımız ağrıdığında lütfen hatırlayın, belki şu an dinlerken başı ağrıyanlar vardır. Neler yapıyoruz? Neler içiyoruz, neler sürüyoruz değil mi? Başımızı bağlıyoruz. Dişimiz ağrıdığında, belimiz ağrıdığında, kulağımız ağrıdığında örneğin neler oluyor? Hiç keyif alabiliyor muyuz hayattan? En sevdiğimiz insan yanımızda olsa dahi onun bir çift kelamı bizim kafamıza bir

ise geri dönüş yok ve küfür ehlinden olup olmayacağımızın da şu an garantisi yok. O sebeple ne olursa olsun, kim olursa olsun bir insan nasıl havalı havalı yürüyüp diğer insanlara tepeden bakabilir ki? Kendimiz çok kuvvetliyiz, şöyleyiz, böyleyiz diyoruz ya, bazen de tüm o güç elden alınıyor, işte o zaman anlıyoruz ki bu güç bana ait değilmiş, bana belli bir süre verilmiş. Ellerimiz tutmaz olduğunda, kuvvetten kesildiğimizde o zaman bazı şeyleri anlıyoruz. Mesela hastalandık, hepimizin başına gelmiştir. Üşüttük, boğazımız, midemiz ağrıyor. Ne kadar kuvvetsiz kalıyoruz değil mi? Yataktan kalkıp da abdest alacağız veya bir bardak su içeceğiz. Yanımızda birileri olmasa ayakta duracak takatimiz olmuyor. Yanımıza yeni emekleyen bir çocuk gelse mesela, elindeki sopayla bize vursa ona karşı koyacak kuvveti bile bulamıyoruz. İşte yarın bizim için nedir, ne bizi bekliyor bunu bilemiyorken ve bugün benim, ben kazandım, ben olmasam siz hiçtiniz, benim yüzümden böylesiniz diye naralar atıp cakalar sattığımız o paranın, o bankadaki hesabın, malın, mülkün, arsanın, konumun, şunun bunun akrabası veya tanıdığı olmanın, hiçbir şeyin hükmünün geçmediği zamanlar bizi bekliyor. İşte o sebeple tehlikenin aslında en büyüğü budur. Acaba atom bombası mı atacaklar, yeryüzündeki insanları silecekler mi, şu oyunları mı oynayacaklar, bunları mı tezgahlayacaklar? Evet, bunları da düşün. Ama bu senin bir kez yaşayacağın bir ölüm. Peki ahirette? O ölüm acısını en az günde 60 defa çekmek var ki en hafif azap şekli. Yani kardeşlerim, arada bunları tekrarlıyor olmamızın sebebi nefsimizin bunları çok çabuk unutmasıdır. Bizler maalesef dünyaya o kadar çok daldık ki, dünyadaki itibara, şan şöhrete, bu dünyadaki adaletsizliğe öyle çok alıştık ki, kimin kulu olduğumuzu da unutuyoruz. Hasan-ı Basri'nin, Allah ondan razı olsun, güzel bir kıssası var. Hasan-ı Basri Hazretleri bir gün bir kralın kölesinin öyle çarşıda ellerini çalımla sallaya sallaya, gururla, fiyaka içinde yürüdüğünü görmüş. Havalı bir şekilde yürüyor. Demiş ki, şu köleye bakın. Şu kafir padişahın kölesine bir bakın. Bir kafirin kölesi olduğu halde, efendisi padişah olduğundan ne kadar gurur duyuyor ve o gururun neticesi olarak böyle azametle yürüyor. Halbuki ben öyle bir zatın kuluyum ki, yer ve gök onun emrindedir. Öyle bir Allah'ın kuluyum ki, kainat onun tasarrufundadır. Bense oturuyorum da bir kafir padişahın kölesi çalımla caddelerde yürüyor. Aslında benim öyle yürümem icap eder. Ve kalkar caddeden, o kibirli yürüyüş sahibinin karşısında öyle bir fiyakayla kollarını sallaya sallaya yürür ki, onu gören halk hayrette kalırlar. Acaba yine ne gördü, ne işitti de böyle fiyakalı fiyakalı yürüyor? Şaşırırlar. Birazdan tekrar arkadaşlarının yanına geldiğinde, efendim derler, siz ne gördünüz ki böyle bir anda fiyakalı yürümeye başladınız? Der ki, az önce şuradan geçen bir köle vardı ya, bir kafir padişaha köle olmaktan dolayı onun duyduğu gurura baktım. O gurur neticesi yürüyüşündeki çalıma baktım. Düşündüm ya dedim, o böyle olduğu halde neden ben onunki kadar gurur ve onur duymuyorum? Aslında benim gurur duymam Allah'ın kulu olmaktan dolayı benim çalımlı, fiyakalı yürümem lazım gelir dedim kendi kendime ve gördüğünüz gibi kalkıp ondan daha fiyakalı yürüdüm onun karşısında. Gerçekten böyle değil mi? Rabbimizin vermiş olduğu iman nimetinin değerini bir bilsek, iman nimetini vermekle bizde bir noksanlık bırakmadı. İmandan daha değerli verilecek bir hediye var mıdır? Nimet var mıdır? Her şeyin nefse hoş geldiği ve günaha dalmanın, günah işlemenin belki de en kolay, en olası olduğu zamandayız. Maalesef artık anlatılanlar pek değerli görülmüyor. Artık anlatılanların pek de tesiri olmuyor. Çünkü dünyaya muhabbetimiz, keyfimiz ve safamız çok arttı. Allah'ın emirlerine muhalefet artık

sıradan hale geldi. Helal ve haram gözetilmez halde ve bunlardan dolayı da şu programlarımız veya alimlerimizin vaaz-ı nasihatleri tesir etmiyor. Artık nefsi zamanı olmuş. Ve nasıl ki yaptığımız günahları küçük görüyor ve bunlar birleşerek büyük günahlara dönüşebiliyorsa, bunun tam tersi de hasıl oluyor. Ondan da bahsedelim bir kıssayla. Efendim, bir zamanlar Bişir isminde bir zat vardı. Yerde gördüğü ve üzerinde Allah Celle Celaluhu ismi yazan bir kağıt parçasını hemen gördüğü gibi yerden kaldırdı, bir güzel temizledi, yıkamaya çalıştı, sonra yüksekçe bir yere, bir duvarın kovuğuna bıraktı. O anda bir ses işitti. ''Ya Bişir, sen benim ismimi yerden kaldırdın, yükselttin. Ben de senin ismini dünya ve ahirette yükselteceğim.'' Bişir bir nara atar, oracıkta günahlarına tevbe eder ve pişmanlıkla Allah'a yönelir. Ondan sonra Allah yolunu tutar. Öyle meşhur olur ki herkes onu tanır. Ama yine de başı açık, ayağı çıplak ve fakir bir hal üzere yaşamaya devam eder. Yaptığımız o küçük iyilikler, bunda ne var ki diyeceğimiz şeyler de bizim günahlarımızın erimesine sebep olabilir kardeşlerim. Veya tam tersine, sene 2024, bu devirde şu günah olur mu canım deyip nefsimize uyup devam ettiğimiz günahlar da programın başındaki kıssadaki gibi daha büyüklere sebep olabilir. Bugünün belki de en sıradan günahlarından bir tanesi gıybettir. Kişi adam öldürmekten, zina etmekten, içki içmekten korkmakta ama alimlerimizin dediği üzere bunlarla eşit olan gıybet günahına önlem almamaktadır. Değersiz ve başıboş şeylerle vakti geçirmek, en önemli değer olan zaman hazinesini boşa harcamak da günahtır. Maalesef bunlar bugünün en sıradan, en önemsiz halleri olarak aklımıza gelmekte. Ama şu anlattıklarımızın kalbe girmesi o kadar zorlaşmış ki. Aynen o asi kavimlere benziyoruz. Hadi bize bir mucize göster dediler peygamberlere. Allahu Teala'nın izniyle peygamberlerinin duası kabul oldu. Mucizeler geldi, sonra tekrar şımardılar. Kendilerinden önceki kavimlerin başına neler geldiklerini bildikleri halde şımardılar, dünyaya daldılar. Biz de maalesef o eski kavimlerin hayatlarına artık çok yakınız. Bir kulağımızdan giriyor bu programlar biliyorum, bir kulağımızdan çıkıp gidiyor. Dünya koşuşturması, meşgalesi, sosyal medyadaki, televizyonlardaki ilgi çeken, nefse hoş gelen şeyler bunları unutturuyor. Peki biz ne yapacağız? Oturup bekleyecek miyiz? Hayır. Bunları gündemimize tekrar almaya, hafızamızı bunlarla yoğurmaya ve imanımızı muhafaza etmeye çalışacağız. Allah korusun, iman gittikten sonra tüm dünya senin olsun. Sağlığın gittikten sonra derler ya, adama şu kadar ömür biçilmiş, bütün vücudu hasta, iflas etmiş. Yanına biri gelip dese ki, sana güzel bir haber vereyim. Nedir o, iyileşecek miyim? Hayır, öleceksin. 3-4 gün içinde bilemeyiz ama vücudun bitmiş. Güzel haberin ne? Sana bir akrabandan şu kadar miras kalmış. Umrunda olur mu o can çekişen, birkaç günlük ömrü kaldığını bilen hastanın bir sevinç emaresi görebilir misiniz? Aslında durumumuz çok değişik değil. Dünya hırsı, para kazanma hırsı, başkalarını geçmeyip bir yarış gibi o ne der, bu ne der, şu şunu yapmış, ben de şunu yapayım türünden mal biriktirmek, paramıza para katmak derdinde hayatımızı tüketiyoruz. Allahu Teala cümlemizi bunlardan ders alanlardan eylesin. İmanı muhafaza ederek şu dünyadan göçebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Günahlarımız çok, hem de çok. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi sırat-ı mustakim üzere, doğru yol üzere cümlemizi yaşat. Gazze başta olmak üzere, Batı Şeria'da, Doğu Türkistan'da, Myanmar'da, Arakan'da, Keşmir'de, dünyanın neresinde zulüm varsa o kardeşlerimize yardım eyle.
hastalarımıza şifa buyur. Borçlu olan kardeşlerimize o borçları ödemeyi nasip eyle. Bizi türlü afetlerden, iftira atmaktan, iftiraya uğramaktan, o günahlara dalmaktan, insanları daldırmaktan muhafaza eyle. Ailemize, yavrularımıza, ümmete hayır bereket nasip eyle. Ve ne olur bizim canımızı Müslüman olarak al. Amin, amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Sürçülisan ettik, affola. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Velhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah.

Nida'dan gönüllere sona erdi. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim bir elbise giyer ve bunu bana giydirip tarafımdan bir güç ve kuvvet olmaksızın beni bununla rızıklandıran Allah'a hamdolsun diye dua ederse geçmiş günahları affedilir. Darimi Es-Sünen 2 378.

0: İnsanı kazırsanız altından her şey çıkabilir. Hayvanı kazırsanız sadece hayvan çıkar. İnsan sınavdadır. Hayvan sınava girmez.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

Nasıl ki bari yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harem-i Pakin'i can atmak istedim.

Çıkıp giden zaman içinde bir kafesteyim. Kurumuş nur bağım, amelde ise ahesteyim. Bu son ben artık, iman ile, iman ile belki son nefesteyim. Bizi alın.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Bakara Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, üzerine güneş doğan en hayırlı gün Cuma günüdür. Adem o gün yaratıldı. O gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. Müslim Cuma 17-18.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Günah sofrasından doğrulmayanın gönül sofrasında gözü olur mu? Allah aşkıyla yoğrulmayanın ona naz etmeye yüzü olur mu? Radyo Nida. Hayatın sırrını

şey kalbin paslanmış olmasının alametidir. Allah'a ibadetten zevk almamak, günaha düşmekten korkmamak, ölümden ibret almayıp dünyaya daha çok bağlanmak. İbrahim Ethem.

0: Bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, gerçekten bu Kur'an en doğru yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler. İsra Suresi 9 ve 10. ayetler. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir Müslüman farz namazın vakti geldiğinde güzelce abdest alır, huşu içinde ve rükûnu da tam yaparak namazını kılarsa, büyük günah işlemedikçe bu namaz önceki günahlarına kefaret olur. Bu her zaman böyledir. Müslim Taharet 7.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Şeytan insanı hiç boş bırakmaz. Bazen küresel meselelerle gelir, bazen de incir çekirdeği meselelerle. Teyakkuzda kalalım, tabii mümkünse.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Huzur bu frekansta. Radyo Nida 107.3.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Bu Kur'an kendisiyle uyarılsınlar, Allah'ın ancak tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara bir bildiridir. İbrahim Suresi 52. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Büyük günahlardan kaçınıldığı sürece 5 vakit namazla 2 cuma ve 2 Ramazan aralarında geçen günahlara kefaret olur. Müslim Taharet 16, Müslim Taharet 14-15.
2: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, seni anmak, sana şükretmek, sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et. Ebu Davud, Salat 361.

kalbini bağla ki hak kemendine, düşme mahşer günü yargı derdine. Sen kendi yargıcın ol da kendine, de ki Allah için ne yaptın bugün? Allah için ne yaptın bugün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Ezan okunuyor. Şimdi burada okunuyor. Az önce doğuda bir yerde okunmuştu. Az sonra batıda başka bir yerde daha okunacak. Hiç bitmeyecek ezanın okunması. 24 saat dünyanın her yerinde ve dünya döndükçe.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, helal olan nimetlerinle yetinmemi, haramlardan müstani olmamı ihsan eyle, fazl-ı kereminle beni senden başkasına muhtaç eyleme. Hakim Deavat 1973.

Bir yıl sonrasını düşünüyorsan tohum ek. Tohum ek. Ağaç dik 10 yıl sonrasıysa tasarladığın. Ağaç dik. Ama 100 yıl sonrasıysa düşündüğün halkı eğit. Halkı eğit. Balık verirsen bir kez doyurursun halkı. Öğretirsen balık tutmasını hep doyar karnı. Çinli bir şair.

0: Gök büyüktür, kuş küçük. Zaman insanı aşar, yollar hiç bitmez. Allah hepsinin üstünde ezeli ve ebedi sığınağımız.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo